senin bu hüsn-i zannın hürmetine hepsini affettim, diyordu. Fudayl bin İyad'a küçük günahlardan soruldu. O zaman şöyle cevap verdi. Günah, kişinin yanında ne kadar küçük görülürse, Allahü Teala katında o derece büyük olur. Günah, kişinin yanında ne kadar büyük görülürse, Allahü Teala'nın katında o derece küçük olur, buyurdu. Fudayl bin İyad, bid'atten ve bid'at sahiplerinden nefret eder, insanları bunun zararlarından sakındırırdı. Bu hususta, bid'at sahibiyle oturan, onunla görüşen kimseden sakınınız. Bid'at sahiplerini seven kimsenin amellerini Allahü Teala kabul etmez. Kalbinden İslam nurunu çıkarır. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bid'at sahiplerinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden İslamiyetin yıkılmasına yardım etmiş olur, buyurdu. Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyh, insanlara dünyanın fani, geçici ve değersiz, ahiretin baki, kalıcı ve paha biçilmez olduğunu anlatırdı. Bu hususta bir düşüncesini şöyle dile getirdi. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir, buyurdu. Fudayl bin İyad sevdiklerine bir gün, pişman olmadan önce tefekkür edip amel işleyiniz. Dünyaya aldanmayınız. Çünkü dünyada sağlam ve sıhhatli olan hastalanır. Yeni olan eskir, nimetleri yok olur. Gençler, ihtiyarlar, buyurdu. Fudayl bin İyad daima farzların önemini anlatırdı. Şöyle derdi. Farzlar insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler. Kâr sermaye olduktan sonra meydana gelir. Fudayl bin İyad'a birisi gelip şöyle dedi. Ey Fudayl, bana nasihat et. Fudayl ona dönüp, sen kendi nefsine nasihat edici ol. Kendine lazım olan şeyleri sağ iken görüp yapmaya gayret et. İnsanları kendine tavsiye ve nasihat edici eyleme. Kendin dünyada gafil ve durgun olup da öldükten sonra senin için iyilik ve sevap yapacaklarını ve senin için çalışacaklarını sanma. Zira sen dünyadayken kendine ahiretin için lazım olacak işlere can çıkarcasına çok gayret göstermediğin halde, başkalarının senin için iyilik yapacaklarına, sevap işleyeceklerine nasıl inanabiliyorsun? Buyurdu. Fudayl bin İyad'ın yanında birisinden şöyle sitayişle bahsettiler. O zat ağzına helva koymaz. Bunun üzerine Fudayl, helva yemeyi bırakmak bir mürüvvet mi sanki? Siz onun akrabasını gözetip gözetmediğine, öfkesini yenip yenmediğine, komşularına, dul kalmış kadınlara ve yetimlere karşı nasıl davrandığına bakınız. Din kardeşleriyle arkadaşlarına karşı huy ve edebi nedir? Hükmünüzü verirken asıl bunlara dikkat edin, buyurdu. Birisi Fudayl bin İyad'a, bana nasihat ediniz, dedi. Fudayl ona, baban sağ mı diye sordu. O da, vefat etti dedi. Bunun üzerine Fudayl bin İyad, evladım, haydi beni terk et. İyi bil ki, babasının vefatından sonra

başkalarının nasihatlerine muhtaç birine hiçbir nasihat fayda vermez, buyurdu. Fudayl bin İyad, etrafındakilere sık sık Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumundan anlatır, kendinden şöyle bir misal verirdi. Ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım. Fudayl bin İyad, etrafında toplanan insanları lüzumsuz konuşmaktan sakındırırdı. Bir gün bu sebeple sözünü hesabını vereceği amelinden sayan bir kimse, kendisini ilgilendiren hususlar dışında pek az konuşur, buyurdu. Fudayl bin İyad'a, niçin Allahü Teala'dan korkanı göremiyoruz diye sordular. Fudayl onlara, şayet siz korksaydınız, korkanı görürdünüz. Korkanı korkanlardan başkası görmez. Nitekim evladını kaybeden anne, evladı ölen bir anne görmek ister, buyurdu. Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyh, tevazunun önemi hakkında şöyle anlattı. Allahü Teala dağlara, içinizden birisi üzerinde bir peygamberimle konuşacağım diye vahyetti. Bunun üzerine bütün dağlar başlarını kaldırıp yükselttiler. Sadece Tur-i Sina boyun eğdi. Tevazu gösterdi. Gösterdiği bu tevazu sebebiyle Allahü Teala peygamberi Musa aleyhisselamla bu dağ üzerinde konuştu. Fudayl bin İyad'a bedbahtlık alametleri nedir diye sordular. Bunun üzerine o, şu beş husus şekavet, bedbahtlık alametidir. 1. Kalp katılığı. 2. Ağlamayan göz. 3. Hayanın azlığı. 4. Dünyaya rağbet etmek. 5. İhtiras ve tulu emel arzusu, buyurdu. Fudayl bin İyad'a, fütüvvet nedir diye sordular. O da, dostların kusurlarını hoş görmektir, buyurdu. Fudayl bin İyad, iyilik ve ihsan hususunda, insan ihsan ve iyiliğin her şeklini yerine getirse, fakat sadece kümesindeki tavuğa kötülük etse, yine de muhsin denilen iyi insanlardan olamaz, buyurdu. Fudayl bin İyad, kötü huylu kim olursa olsun, onun zararından sakındırır, iyi kimselerle görüşmeye teşvik için, kötü huylu birinin bana arkadaş olmasından ziyade, güzel huylu günahkar birisinin arkadaş olmasını arzu ederim, derdi. Fudayl bin İyad, daima mahallesinde bulunan satıcılardan alışveriş ederdi. Kendisine, çarşıya gitsen, ihtiyaçlarını daha ucuz alabilirsin, dediler. O zaman, iyi ama bunlar bizden faydalanmak ve sebeplenmek ümidiyle yakınlarımızda dolaşmaktadırlar, buyurdu. Fudayl bin İyad'ın kendisi ve başkaları hakkında duası makbuldü. Bu hususta hizmetçisi Ebu'l-Abbas şöyle anlattı. Bir zaman Fudayl bin İyad'ın oğlu idrarını yapamıyordu. Çocuk büyük bir ızdırap içinde kıvranmaya başladı. Fudayl ellerini kaldırıp, ''Ya Rabbi, sen biliyorsun, muhabbetim sana ziyadedir.'' dedi. Çok geçmeden duasının kabul olduğu, oğlunun şifaya kavuştuğu görüldü. Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyh, ilim sahibi bir kimsenin dünya peşinde koşmasını iyi görmez ve ona acırdı. Bu hususta, bir alimin dünyanın oyuncağı olduğunu gördüğüm zaman, kendisine acır ve ağlarım. Nafakası falan tüccara ait olmak üzere hacca gitti, derilmesi ne kadar acıdır, buyurdu. Fudayl bin İyad, herkesi ilim öğrenmeye teşvik eder, niyetin halis olmasının önemini belirtir. Bu hususta ilim tahsili, doğru bir niyet ve temiz bir gaye ile olursa, bundan daha yüksek amel olmaz. Fakat çokları ilmi gereğini yapmak için tahsil etmez.
etmiyor. Bilakis ilmi dünyalık elde etmek için bir ağ gibi kullanıyor, buyurdu. Fudayl bin İyad, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in yüksek derecelerini anlatır ve ağlardı. Hazreti Muaviye için de o dünyayı ahirete vesile kılmak için uğraşırdı, buyurdu. Fudayl bin İyad yolda giderken insanların neşe ve sevinç içinde olduklarını görünce, nice neşeli ve sevinçli kimseler vardır ki onlara nasip olacak kefenlikler dokunup satışa çıkarılmıştır bile, buyurdu. Fudayl bin İyad'a, bela ve musibete uğramış kimseler hakkında ne yapmamız uygundur, denildi. Cevabında, onların acılarını paylaşarak ağlayınız. Sizin de onlar gibi, belki de daha şiddetli bir şekilde, günahlarınızın karşılığı olarak bela ve cezaya çarptırılmanız muhtemeldir, buyurdu. Fudayl bin İyad çoğu zaman yanında bulunan yemek ve paradan hapistekilere gönderir ve onlar için, bunlar muhtaç ve çaresiz kimselerdir, der, merhamet ederdi. Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyh, bir zaman hastalanmıştı. Arkadaşları ziyaretine geldiler ve ona, bir arzunuz var mı diye sordular. O da, evet, çok sevdiğim din kardeşim, Yusuf bin Esbat'ı ölmeden önce bir defa daha görmek istiyorum, buyurdu. Fudayl bin İyad, böyle demekle, din kardeşi unutmamak lazım geldiğini yanındakilere bildirmek istedi. Fudayl bin İyad'a, mü'min ve münafığın hali nasıldır diye sordular. Cevabında, mü'min tatlı tatlı meyvesini versin diye hurma diker, fakat onun diktiği hurmada diken bitmesinden de korkusu vardır. Münafık ise hurma yerine dikenli bir ot diker ve bundan taze hurma bitmesini bekler, buyurdu. Fudayl bin İyad'ın kalbi yufka, gözleri daima yaşlıydı. O etrafına toplananlara, ağlamak gözün ağlaması değil, kalbin ağlamasıdır. Adam var ki gözleri ağlar fakat kalbi hastadır. Çünkü münafıkların ağlaması kalpten ve içten değil, sadece baştaki gözden gelir, buyurdu. Fudayl bin İyad, bir Arefe günü Arafat'ta vakfe yaptı. Orada öğleden akşama kadar ağladı. Hem de günahları düşünüp, şu günde bağışlanmış olsa bile, vah yaptığım çirkin işlere, vah günahlarıma deyip dururdu. Fudayl bin İyad'a kötü alimlerden soruldu. Buyurdu ki, ümmetlerin her biri Rahman'ın yolu üzerine oturmuş, kötü alimler yüzünden helak olurlar. Onlar habis amelleriyle Allahü Teala'nın yolunu kesmiş, insanlara engel olmuş olurlar. Fudayl bin İyad'a, şeytan insanı ne ile tuzağa düşürür diye sordular. Onlara, şeytan üç şeyden biriyle Ademoğlunu tuzağına düşürür. Birincisi, kendini beğenmesi. İkincisi, amelini gözünde büyütmesi. Üçüncüsü, günahlarını unutmasıdır, buyurdu. Fudayl bin İyad, ibadetlerin farzlarına, vaciplerine ve sünnetlerine uygun olarak yerine getirilmesini söylerdi. Bu hususta, kulun amelini güzelce eda etmesi kadar şeytanın belini kıran bir şey yoktur. Zira Allahü Teala Mülk Suresi 2. ayetinde amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için hem ölümü hem hayatı icat eden odur. O azizdir, çok bağışlayandır, buyurdu. Kul 40 yaşına bastığı zaman bütün isyan ve günahlardan tövbe etmezse şeytan onun alnını sığar durur ve felah ve kurtuluştan uzak kalan bir yüze feda olayım der, buyurdu. Fudayl bin İyad, insanları haram ve şüphelilerden sakındırırdı. Bu hususta, sakın şüpheli bir şeyle
Mekke yoluna koyulayım demeyiniz. Biliniz ki haram ve şüpheli şeylerden bir dirhemin altıda biri kadar bir hakkı sahibine iade etmek, içinde şüpheli kazanç bulunan malla yapılacak 500 nafile haçtan Allah yanında daha kıymetlidir, buyurdu. Bir zaman mücahitler savaşa gitmeden önce Fudayl bin İyad'a uğrayıp dua talep ettiler. Fudayl onlara, ey Allah yolunda cihada çıkanlar! Günahlarınızdan tövbe ediniz. Çünkü bu, elinizdeki kılıçlardan daha çok size siper olur, buyurdu. Bir gün Fudayl bin İyad'a, ey Allah'ın veli kulu! Kişinin estağfirullah demesinin manası nedir? Diye sordular. Cevabında, ya Rabbi, beni günahlarımın yükünden kurtar demektir, buyurdu. Fudayl bin İyad, dünyadan ve dünya malından nefret ederdi. Bu sebeple etrafına toplananlara, dünya bütün her şeyiyle bana arz olunsa, hiç düşünmeden rahat ve kolay bir şekilde dünyanın murdarlığına hükmederim, buyurdu. Birisi Fudayl bin İyad'a, nasıl sabahladın diye sordu. O da, hayır üzere sabahladım dedi. Soruyu soran tekrar, nasılsın dedi. Fudayl da, hangi halimi soruyorsun? Dünyevi halimi soruyorsan, dünya bize meyletti de, biz onun bütün yollarını geçtik. Ahireti soruyorsan, günahı çok, ameli az, ömrü tükenmek üzere, ahirete ve ölüme hazırlığı olmayan birinin hali nasıl olur ki? Buyurdu. Fudayl bin İyad bir gün üzüntülü birini gördü. Ona, senin için Allahü Teala'nın dediğinden başka bir şeyin olmasından mı korkuyorsun? Dedi. O da, hayır efendim dedi. Bunun üzerine Fudayl, öyleyse niye üzülüyorsun? Dünya insanı kendine kul yapmadıkça veya insan dünyaya kul olmadıkça yol kolaydır, buyurdu. Fudayl bin İyad, lanet etmekten insanları sakındırırdı. Bu hususta şöyle derdi. Her kim bir binek veya yük hayvanına lanet olsun derse, o hayvan hal diliyle, amin, lakin Yüce Allah'a hangimiz daha fazla asi ise, lanet onun üzerine olsun, der. Fudayl bin İyad, talebelerinden birinin vefatı yaklaşınca, onun yanına giderek Yasin-i Şerif okumaya başladı. Talebe, ey hocam, bunu bana okuma, dedi. Bunun üzerine Fudayl sustu. Sonra ona kelime-i tevhidi telkin etmeye başladı. Talebe, ben o mübarek sözü söyleyemiyorum, çünkü ondan uzağım, dedi ve vefat etti. Fudayl bin İyad evine dönerek, evden çıkmaksızın bir müddet mahzun oldu ve ağladı. Sonra rüyasında talebeyi cehenneme götürürlerken gördü ve ona, ey oğul, sen talebelerimin en iyilerindendin. Neden Allahü Teala senden marifet nurunu aldı diye sordu. Talebe cevabında, üç şey sebebiyle Allahü Teala benden marifet nurunu aldı. Birincisi nemimeden. Çünkü ben size karşı başka, arkadaşlarıma başka söyler, söz taşırdım. İkincisi hasetten. Ben arkadaşlarıma haset ederdim. Üçüncüsü içkiden. Bir defasında hastalanmıştım. Hastalığımı tedavi ettirmek için hekime gittim. Hekim bana, her sene bir kadeh şarap içeceksin, yoksa iyi olmazsın dedi. Ben de böylece alışıp gittim, dedi. Fudayl bin İyad'ın iki kızı vardı. Vefatı yaklaşınca hanımına şöyle dedi. Vefatımdan sonra iki kızımı al, Ebu Kubeys tepesine çık. Ellerini açarak
şöyle niyazda bulun. Ya Rabbi, Fudayl bana vasiyetinde dedi ki, ben hayattayken bu iki emanete gücümün yettiği kadar baktım. Ama ben ölüp de kabre girdikten sonra bu emanetleri sana iade ettim. Fudayl bin İyad vefat edip defin işleri tamamlandıktan sonra hanımı vasiyeti yerine getirmek üzere bildirilen yere kızlarını götürdü ve bildirdiği gibi dua edip çok ağladı. Bu sırada Yemen hükümdarı yanında iki delikanlı oğluyla beraber oradan geçiyordu. Hanımların ağlayıp sızladıklarını görünce yanlarına gidip bu hal nedir diye sordu. Hanım hadiseyi anlatınca Yemen hükümdarı dedi ki, bu kızları her biri için 1000 altın mehir ile oğullarıma nikahlayalım. Fudayl bin İyad'ın hanımı, razıyım dedi. Kızların ve oğulların da rızası alındı. Hep beraber Yemen'e gittiler. İleri gelenler toplandı ve nikahları kıyıldı, düğün yapıldı. Fudayl bin İyad, arkadaşlarıyla karşılaşmayı sevmezdi. Bunun sebebini de, belki onlar için süslenirim şeklinde anlatırdı. Böyle bir süslenme, Allah için olmayacağı için korkardı. Fudayl bin İyad, bir defa Şuayb bin Harp'le Kâbe'de tavaf esnasında buluştular. Fudayl, hal hatır sorduktan sonra ona şöyle dedi. Ya Şuayb, şu anda bu halk arasında senden ve benden daha şerli biri var sanıyorsan, çok kötü bir zan sahibi sayılırsın. Fudayl bin İyad'ın yanına bir gün İshak bin İbrahim geldi ve ''Ya Fudayl, bana bir hadis-i şerif anlat.'' dedi. Bunun üzerine Fudayl ona, ''Benden altın isteseydin verebilmem daha kolay olurdu. Hadis-i şerif anlatmam bana daha zor gelir.'' buyurdu. Sonra da şöyle devam etti. ''Ey aldanmış! Bilginle amel etseydin bir meşguliyetin olurdu. Bir hadis-i şerifi dinleyecek vakti bulamazdın.'' Fudayl şöyle demiştir. Peygamberlerden biri, ''Ya Rabbi, benden razı olduğunu nasıl anlayayım?'' demiş. Allahü Teala ona, ''Yoksullara bak. Onlar senden ne ile ve nasıl razı olurlarsa, ben de öyle razı olurum.'' buyurdu. Fudayl bin İyad bir sohbetinde, ''Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur'an, nasihat için de ölüm yeter.'' buyurdu. Fudayl diyor ki, ''Karşılaştığımda bana selam vermeyenden ve hasta olduğum zaman ziyaretime gelmeyenden memnun olurum. Yani bu sebeplerden onlara düşman olmam.'' demek istemiştir. Fudayl bin İyad'a, oğlu Ali'nin, ''Öyle bir yerde olsam ki, ben insanları gördüğüm halde onlar beni görmese,'' dediğini söyledikleri zaman Fudayl ağladı ve ''Keşke Ali bu sözü tamamlasaydı. Ne onlar beni ne de ben onları göreceğim bir yerde olsaydım deseydi.'' demiştir. Fudayl bin İyad, harem-i şerifte tek başına otururken dostlarından birisi yanına geldi. Fudayl, ''Niye geldin?'' diye sordu. Dostu, ''Ya Eba Ali, seni sevdiğim için geldim.'' dedi. Bunun üzerine Fudayl ona, ''Vallahi bu yaptığın dostluktan ziyade vahşeti ve ayrılığı gerekli kılan bir harekettir. Çünkü bu hareketin senin bana ve benim sana karşı yaldızlı sözler söylememizi ve karşılıklı yalan konuşmamızı ve neticede ya senin bırakıp gitmeni veya benim kalkıp gitmemi gerektirir ki, bir yakınlıktan ziyade uzaklaşmaktır.'' dedi. Fudayl bin İyad diyor ki, ''Kâbe'de yanımda oturan bir Horasanlı kadar zahit bir insana hiç rastlamadım. Tavaf etmek üzere kalkmıştı ki parasını çaldılar. Bunun farkında olunca ağlamaya başladı.
Kendisine, "Paran çalındı diye mi ağlıyorsun?" dedim. O, "Hayır, ona ağlamıyorum. Yalnız kıyamet günü Allahü Teala'nın huzurunda kendisiyle karşılaştığımızda bana karşı verecek cevap bulamayıp perişan olacağını bildiğim için ona acıdığımdan ağladım," dedi. Rivayete göre Arefe günü Arafat'ta hacılar dua ederken Fudail çocuğunu kaybetmiş annenin ağlaması gibi acıklı acıklı ağlamaya devam etti. Akşama yakın sakalından tuttu, başını göklere kaldırdı ve "Affolsam bile vay sana," dedi. Fudail bin İyad'ın güzel sözleri. Azarlaması çok olanın arkadaşı az olur. Kim facir, zalim kimseye yardım ederse, onu günahlara karşı kamçılamış olur. Kim alçak kişiden medet umarsa, kendisine ihanet etmiş olur. Kim ilmiyle amil olmayandan ilim öğrenmek isterse, cahilliğini arttırmış olur. Kim ahmak adama ilim öğretmeye çalışırsa, şüphesiz ömrünü faydasız bir şeyle geçirmiş olur. Kim nanköre iyilik ederse, nimeti zayi etmiş olur. Yüce Allah'ı seviyor musun diye sana sorsalar, sükût et. Zira eğer hayır dersen, kâfir olursun. Evet dersen, hareketlerin, onu sevenlerin hareketlerine benzememektedir. Onun için sahtekâr olursun. Allah'ın öyle kulları vardır ki, Allah'ın azametinden kalpleri parça parça olur biter. Yine parçalanıp tekrar biter ve bu hal yaşadıkları müddetçe devam eder. Kulun azamet-i ilahiye karşısındaki korku ve saygısı, ilahi marifetten nasibi miktarınca olur. Kim din kardeşi için diliyle sevgi ve hulus gösterir de içinden ona düşmanlık ve kin beslerse, Allah ona lanet eder, dilsiz yapar ve kalp gözünü köreltir. Rıza halindeki kişinin dostluğuna inanmam. Kızdırdığım bu kişinin gazap halindeki dostluğuna inanırım. Hakka boyun eğ, hakkı takip et, kim söylerse söylesin, hakkı kabul et. Her şeyin bir zekatı vardır. Aklın zekatı da uzun uzadıya hüzünlenmek ve derin derin düşünmektir. Bu yüzdendir ki Resulullah Efendimizin hüznü aralıksız ve kesintisizdi. Amellerin en iyisi, en gizli yapılanıdır. Allah korkusu, dilin lüzumsuz şey söylemesine mani olur. Allahü Teala'dan korkanın dili söylemez olur. Allahü Teala'dan korkandan her şey korkar olur. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Tevekkül, Allahü Teala'dan başkasına güvenmemek ve ondan başkasından korkmamaktır. Akıllılarla kavga etmek, akılsızlarla oturup tatlı yemekten kolaydır. Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku, dünya sevgisini ve arzusunu yakar. Dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar. Her kim dünyayı dost edinse, iki cihanın şerrini, kötülüğünü başına alır. Zira iki cihanın saadeti, dünyayı sevmemekte, felaketi de dünyayı sevip tapmaktadır. İnsanın yanında bulunanlarla tatlı tatlı sohbet etmesi, onlara güzel ahlak ile davranması, geceleri sabaha kadar ibadet ile gündüzleri hep oruçlu geçirmesinden hayırlıdır. Duamın kabul olunacağını bilsem, yalnız devlet başkanı için dua ederdim.
Çünkü devlet başkanı iyi olursa, şehirler ve insanlar kötülüklerden ve belalardan emin olur. Fazilet ehli, kendilerine bir fazilet süsü vermedikleri için fazilet ehli olmuşlardır. Konuştuğu zaman mutlaka sözünün dinlenmesini isteyen zahit değildir. Düşmanın gıybetini ediyorsa sana dostundan daha faydalıdır. Çünkü o her gıybetini yaptıkça iyilikleri sana yazılır. Ahir zamanda her kabilenin beyi münafıkları olacaktır. Onları bu beylerden korumak lazım. Çünkü onlar öyle bir illettir ki şifası yoktur. İnsanlardan kaç, fakat cemaatten ayrılma. Bu öyle bir zamandır ki gam ve kederle dolu, ferah verecek hiçbir tarafı kalmadı. Her şeyin bir ön hazırlığı vardır. İbadet ehli arasına karışmanın ön hazırlığı da gıybeti terktir. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasına nüfuz edebilen hadis-i şeriflere pek dalamaz. Allahü Teala bir kulu severse dünyada onun gamını arttırır. İçinde bulunduğu bu gam onu dünya tadından mahrum eder. Ama bir kulu sevmedi mi dünyalığını bol eder, ferahlık verir. O da dünyaya dalar, kaybolur. Birçok şeylerini de yitirir. Ben riyakârım diye yemin etmemi, ben riyakâr değilim diye yemin etmemden daha çok severim. Kur'an hafızının devlet büyüklerine ve zenginlere gidip ihtiyaç arz etmesi doğru olmaz. Asıl kendisi halkın ihtiyaç arz ettiği kimse olmalı. Sahte sofulardan bütün gücünle sakın. Onlar seni severlerse överler. Övdükleri şeyin çoğu sende yoktur. Sevmedikleri zaman da aleyhinde şahitlik ederler. Halkı kandırır, inandırırlar. Rahman'ın kulları huzur ehlidir. Hareketleri kontrollüdür. Şöhret ve şan onlar için pek önemli değildir. Ama dünya kulları öyle değildir. Bunlar kendini beğenmiştir. Büyüklük satar, ona buna boyun eğer, tezellül gösterir. Gıybet, sahte abidlerin meyvesidir. Yaptıkları birçok hatalardan sonra gıybetsiz duramazlar. Ayıpsız bir din kardeşi arayan, kardeşsiz kalır. Sana darılınca yalan ithamda bulunan senin kardeşin sayılamaz. Onunla din kardeşliği bağı kurma. Şimdi kardeşlik bağları bozuldu. Önceleri böyle değildi. O zaman insan ölen kardeşinin yetim çocuklarına ve dul kalan eşine kendi aile efradına bakar gibi bakardı. Yetişkin çağa gelinceye kadar onları himaye ederdi. Görenler de kendi evladı sanırdı. Kendisine istediği bir şeyi vermeyince sana darılan, küsen kimse senin kardeşin olamaz. Lokman Hekim, Beni İsrail'e kadı tayin edilmişti. Halbuki o siyah bir köleydi. Bu makama getirilmesinin sebebi, sözünde doğruluğu ve lüzumsuz sözden, malayani tabir edilen boş laftan sakınmasıydı. Sırat köprüsünün uzunluğu 15.000 fersahtır. Ey kardeşim, bak, bu yola kim dayanır? Bir fersah 12.000 adımdır. Kur'an-ı Kerim'i okuyup manasını anlayan kimse, peygamberlerin sorumlu olduğu şeylerden o da sorumlu olacaktır. Gereğini yapıp yapmadığı sorulacak. Çünkü onlar peygamberlerin varisi sayılır. Ahiret alimlerinin ilmi dıştan belli olmaz. Bildiklerini saklarlar. Buna karşılık dünya alimlerinin ilmi açıktan bilinir. Herkes onların alim olduğunu bilir. Siz ahiret alimlerine tabi olunuz
dünya alimleriyle oturmaktan sakınınız. Boş

bir miktara sahip olmaktır. Bu yüzden zelil oldular, saf insanlara ihanet ettiler. Devlet büyükleri ve onların yakınları yanında cehaletle anıldıkları zaman sevinç duyanlar zahitlik vasfını kazanmıştır. Her kim midesine girenin helal veya haram olduğunu anlarsa, o Allah katında sıddıklardan yazılır. Bu duruma göre, ey miskin, bak yediğini nereden temin ediyorsun? Ben üç kişiye acırım. Bir, bir kavmin ulusu iken küçük düşenine. İki, zengin iken fakir olana. Üç, dünyanın elinde oyuncak olan âlime. Kıyamette putperestlerden önce fena âlimlerin hesabına bakılacağını duydum. Hamili Kur'an, ordunun bayraktarı gibidir. Kur'an-ı Kerim'in hakkını eda etmek için herkes gibi laubali hareketlerde bulunmaması lazımdır. Bize şöyle bir haber gelmiştir. Allahü Teala, ey kulum, sabah namazından sonra bir miktar, ikindi namazından sonra da bir miktar beni zikreyle. Bu iki zikir arasında geçen zaman senin için kâfidir, buyurdu. Günahları terk etmeden tövbe etmek, yalancılar tövbesidir. Güneş batarken, Allah ile baş başa kalacağım diye sevinirim. Güneş doğarken de, insanlar ile uğraşacağım diye üzülürüm. İnsanların birbirinden uzaklaşmaları külfettendir. Bir defa dostuna gider. Dostu bir sürü masraf edip külfete girer. Bunu gören dost, bir daha da gelemez. Bu suretle araları açılmış olur. Evet, Firdevs cennetinde peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmayı istiyorsun ama buna karşılık hangi ameli işledin? Hangi şehevi arzuyu kırdın? Hangi hiddetini yendin? Sana gelmeyen hangi akrabana gittin? Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın? Allah için hangi yakınından uzaklaştın ve hangi uzağına yaklaştın? Kerem, dostların kusurlarını bağışlamaktadır. Dostları çoğaltmak, zeka zayıflığındandır. Teganni, zinanın efsunudur, büyüsüdür. Dünyaya gelmek kolay, fakat gitmek zordur. Mümkün mertebe meşhur olmamaya gayret eyle. Zira bilinmemek senin aleyhinde olmadığı gibi, methü sena edilmemek de senin aleyhinde değildir. Hatta Allah katında kıymetin olduğu zaman, insanlar tarafından zemmedilmekte de sana bir zarar yoktur. Selef, yaptıkları ameller ile riya ederlerdi. Şimdiki insanlar, yapmadıklarını yapmış gibi göstererek riya ediyorlar. Zamanın bozulmasından ve dostlarının eziyetinden hoşlanmadığını her şey günahının neticesidir. Bir aile reisi efradının iyiliğini taahhüt ettiği gibi Allahü Teala da mümin kulunun iptila edilmesini taahhüt eder. Allah'tan korkan kimseyi korkusu her türlü hayra delalet eder. Ben hiçbir salih kula, hatta meleklere ve peygamberlere bile imrenmem. Çünkü değil mi ki bunlar kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna çıkacaklardır? Bu yeter. Benim asıl imrendiğim hiç yaratılmayanlardır. Kur'an okumaya ve namaz kılmaya devam edin. Yazıklar olsun size. Bu zaman sohbet zamanı değildir. Bu zaman ağlamak, yalvarmak ve yakarmak zamanıdır. Denize düşüp boğulmak üzere olan adamın duası gibi dua etmek zamanıdır. Bu zamanda dilini koru, yerini hafiflet, kalbini tedavi et, işine geleni al
ve işine gelmeyen

Yani at. Zühd kanaattır. Ben inşaat edip onu bırakana değil, ona bakıp da ondan ibret almayana şaşarım. İnsanlar görüyor diye ameli terk etmek riya, insanlar görsün diye amel etmekse şirktir. İhlas da Allahü Teala'nın seni bunlardan korumasıdır. Tefekkür senin aynandır. İyilik ve kötülüklerini sana gösterir. Sevgili dinleyiciler, sohbet konumuzun böylece sonuna gelmiş olduk. Bir başka sohbette buluşmayı umarak sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Bir başka sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti İyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak

yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu

Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında

"Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde, o da, "Bu Allah katından, çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et," demekten ibaretti. "Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin." Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle," derler. "Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter.

0: sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Halik.
2: Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Allah aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Muharrem ayının 11. gününün gecesi. Artık 12'ye girdik. Kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Aylardan Muharrem olunca bizim 3 tane temel gündemimiz olmalı. Bunlardan bir tanesi takvim bilincidir. Bir tanesi hicret şuurudur. Bir diğeri ise Kerbela dersidir. Çünkü Muharrem ayı içinde taşıdığı ruhla bize bu 3 mesajı da verir. Her birine ayrı ayrı değinmek gerekir. Takvim bilinci nedir? Nasıl anlaşılmalı? Bir Müslümanın dünyasında takvim nerede durmalı? Bu ayrı bir bahsin, ayrı bir meclisin konusu. Mesele hicret olduğu zaman bakın hicret şuuru dedik. Demek ki burada tarihsel anlamda bir hicretten değil, hayatlara taşınması gereken bir şuurdan bahsediliyor. O da ayrıca ele alınmalıdır. Üçüncü mesaj Kerbela dersidir ki Kerbela hem bir derstir hem de derin bir derttir. O da ayrıca ele alınmalıdır. Üzerinde ciddi bir biçimde durulmalıdır ve anlaşılmaya çalışılmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide torunu, cennet gençlerinin efendisi, koklamaya kıymaya kıymadığı, koklamaya kıymadığı o güzide torunu, Hicri 61'de o bela toprağında şehadet şerbetini içerken, Hazreti Hüseyin oraya varmadan önce de Aşura bilinirdi. Oraya varmadan önce de o toprağın adı Kerbela'ydı. Tarihleri bu manada karıştırdığımız zaman bu bilgiyi çok net bir biçimde görürüz. Aşura dediğimiz Muharrem'in 10. günü aslında insanlığın ortak bir bayramıdır. Hicri 61'e kadar da böyle oldu. Ama ne zaman ki Hicri 61'de yürekleri dağlayan o elim hadise yaşandı, artık bayram unutuldu. Farklı bir biçimde Aşura ihya edilmeye çalışıldı. Bizde yas yok, matem de yok. Bunu biz bir yas olarak, matem olarak ele almayız. Ama burada biz bir dert olarak, bir ders olarak ele almalı ve meseleyi bu çerçeveden değerlendirmeliyiz. Çok ilginçtir. Kur'an'ımız adeta zihnimize çaka çaka tarih şöyle okunmalı demiş olmasına rağmen tarih ibret ve örnek nazarıyla okunmalı. Ancak böyle okunursa istifade elde edilir denmiş olmasına rağmen bir tarih kitabı olmamasına rağmen üçte ikisi tarihi malumatla dolu olan aziz kitabımız her ayetiyle bu manada bize mesajlar vermesine rağmen biz almamışız. Birçok şeyi almadığımız gibi bunu da almamışız. Eğer Kur'an'ın ruhuyla tarihi okusaydık, bugün tarih bizi bölüp parçalayan bir vesile olmazdı. Bugün bakın tarihi meseleleri konuşmaya başladığımız zaman farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ve bu farklılık İslam dünyasını, İslam toplumlarını tarihte yaşanmış bir hadise üzerinden parçalıyor. Ama biz o bilinçle okusaydık, tarih bizi birleştirirdi. Vahdet ederdi. Tevhidin etrafında vahdet ederdi. Dolayısıyla biz bu çerçeveden meseleye bakmalı ve tarih bilincimizi de bu manada Kur'an'la yeniden donatmalı, inşa etmeli. İster Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan önceki süreç olsun, İster Efendimizin yaşadığı o kutlu hayat olsun, ister Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'e miras bıraktığı o aziz İslam'ın devlet haline geldiği sistemin ta Hazreti Hasan dönemine kadarki süreci olsun ki o sürecin tamamının adı imamet çizgisidir. İsterse o çizgiden sapılıp da saltanata doğru kayma olsun ve o günden bugüne kadar gelen süreç olsun. Eğer biz o şuuru gerçek manada donanmış olsaydık, bugün bambaşka bir biçimde bundan istifade ederdik.
Rabbim istifa

İstifade etmeyi nasip eylesin. Kerbela gerçekten zor bir ders. Ben kaçıyorum da anlatmamaya. Millet benim çok anlattığımı zannediyor ama tarih denk gelince de anlatmadan geçemiyorum. Ama ben tarih denk gelmesin, cumartesinin üzerinden şöyle bir geçsin de ben de bu sene Kerbela'yı anlatmayayım diye içimden geçiriyorum. Ama denk gelince de yapacak bir şey yok. Gerçek manada anlatabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. İstifadeye hasıl olsun. İnşallah buradan alacaklarımızı alarak yeniden Kerbelalar yaşamama adına bir bilinci kuşanarak bu meclisten ayrılmak hepimize nasip olsun. Aziz kardeşlerim, tarihin aktörü insandır. Kur'an'ımız da bu manada insanı nazarımıza verirken iyi olan, müsbet çizgide olan, hak damarı temsil eden, bu damara örnek nazarıyla bakın der. Ama bu tarafta da tam zıttı bir damar vardır. Batıl damarı. Burası menfi damardır. Yanlışlar burada vardır. Bu yanlışlara da ibret nazarıyla bakın der. Yani burayı okuyun da burayı okumayın yok. Burayı da okuyun, burayı da okuyun. Ama nereyi okursanız okuyun, eğer çizgi hak çizgi ise bu çizgiyi örnek nazarıyla okuyun. Eğer çizgi batıl bir çizgi ise, yanlış bir çizgi ise burayı da ibret nazarıyla okuyun. Biz de böyle yapacağız. Peki Kerbela'ya bu çerçeveden bakarsak, hak çizgide kim duruyor? Hazreti Hüseyin. O halde dersimizin de serlevhası olan o cümleyi hatırlayalım mı? Mücadelenin eşsiz kahramanı Hazreti Hüseyin. Bu tarafta bu meselenin batıl çizgisinde kim duruyor? Yezid. Peki biz Yezid'i hangi çerçeveden ele almalıyız? Asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. Bir bu tarafta, bir bu tarafta iki tane temel serlevhayı belirledik. Peki Kerbela dediğimiz o hadise, yani bir öncesi var, öncesi süreci var ki kısmen ben değineceğim. Bir o hadisenin yaşandığı süreç var. Bir de hadisenin sonrasındaki bir süreç var. Özellikle Emevileri son dönemlerine doğru yaşanan hadiseler. Bu hadiselerin tamamını, yani yaklaşık bir 20 yıllık süreci dikkate aldığımız zaman birçok şahsiyet okuruz. Gerek bu çizgiye uygun hareket eden, gerek bu çizgiye uygun hareket eden. Ben akıllarınızda kalsın. Biraz daha isimler üzerinden mesajlar tam olarak anlaşılsın. Biraz da ben de meramımı size doğru bir biçimde ifade edeyim diye haktan batıla doğru size 10 tane isim vermek istiyorum. 10 isim üzerinden de bugün Kerbela dersini kısmen olsun biraz anlamaya çalışacağız beraberce. Batıl çizgisinde asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. İkinci sırada dünyevi hesapların en kötü örneği Ubeydullah İbni Ziyad. Üçüncü sırada ganimet sevdasının en şeytani misali Şimir İbni Zilcevşen. Dördüncü sırada makam düşkünlüğünün en acı hali Ömer İbni Sa'd. Beşinci sırada menfaat perestliğin en düşük durumu Havli İbni Yezid. Menfi tarafın, menfi çizginin 5 ismi. Tekrar edeceğim için yazanlar daha rahat yazabilecekler. Gelin müsbet damara, yani hak çizgiye. Oradan da Hazreti Hüseyin'e doğru yürüyecek şekilde düzenlemeyi yapalım. Hatadan dönmenin güzel bir örneği Hür bin Yezid. Şehadeti sevdası kılan yiğit Züheyr İbni Kayn, şahitler kervanının mensubu Ali İbni Hüseyin, İzzet'in abidevi ismi Zeynep binti Ali, mücadelenin eşsiz kahramanı Hüseyin bin Ali. Selam olsun mu müsbet çizgide olan bu güzel isimlere? Allah selamlarımızı ulaştırsın. Hiçbir şeyi unutmuyor Rabbimiz. Unutturmuyor da. Bakın, ister hak olsun ister batıl olsun,
ister müsbet

olsun ister menfi olsun, Allah unutmuyor, unutturmuyor. Biz 1300 küsür sene sonra bile bir gece bu 10 tane ismi andıksa, onların ibret nazarıyla hayatlarını okuduksa, müspet çizgide olanların müspet manada örnek olarak hayatlarını okuduksa, buradan da bize bir mesaj var. Birileri de bizim menkıbemizi okuyacak benim aziz kardeşlerim. Bundan hiçbir zaman geri durmayın. Bizlileri de bizim menkıbelerimizi yıllar sonra okunacak. Elbette biz okunsun diye yapmayız, Allah için yaparız. Ama Allah unutmaz, unutturmaz. Bunu da bizim unutmamamız lazım. Şimdi gelin bu 10 tane şahıs üzerinden bazı meseleleri duymaya çalışalım. Asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. Onun ocağını batıran şey asabiyetti. Benim ailem, benim kabilem, benim kavmim, benim soyum, benim atam, benim çocuklarım dediği için başına bu işler geldi. Eğer bunu demeseydi belki de birçok şeyi yapmayacaktı. Evet, dünyevi menfaat onda da üst düzeydedir. Saltanatı elde etmek için, bazı şeyleri daha farklı bir biçimde elde etmek için bazı şeyler yapmıştır. Ama Yezid'in ocağını batıran en büyük şey asabiyetti ki işte onun için sallallahu aleyhi ve sellem asabiyete çağıran bizden değildir. Asabiyet uğrunda kavga veren bizden değildir. Asabiyet uğrunda ölen bizden değildir diyerek bu işin tehlikesine dikkat çekmişti. Yezid'in hayatını öyle uzun uzun size anlatacak değilim. Ama birkaç şeyi söyleyeyim. İbret nazarıyla okuyoruz ya, bunu bilelim. Hicri 26'da Şam'da doğuyor. Hazreti Hüseyin'den 22 yaş küçük. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya geldiği zaman 57 yaşında, o ise 35 yaşında. O Şam'da o günler ama 35 yaşlarında. Ve bu işin bir yönüyle bu noktaya gelmesinin en büyük müsebbibi odur. Neyi hedefliyordu? Kendisine, Ehli Beyti ve Ehli Beyt'in o gün en gözde ismi olan Hazreti Hüseyin'i saltanatının devamiyeti açısından tehlike olarak görüyordu. Ne yapıp yapıp Hüseyin ortadan kaldırılmalıydı. Ne adına? Saltanat devam etsin diye. Peki bunu yapan, peygamberin canının parçası olan Hüseyin'in kanına ellerini bulaştıran bir adam 50 yıl, 30 yıl, 20 yıl mı iktidarın sefasını sürdü? Hayır. Ne kadar biliyor musunuz? 3 yıl. 38 yaşında bir av sırasında bineğinden düşecek, feci bir biçimde ölüp gidecek. Bütün zalimlere aslında bu çok önemli şeyler söyler. Ah, bir okuyabilsek. Bir çağlar öncesinden Yezid'in sesini duyabilsek, Yezid'in sesini duysak var ya, Yezid herkese şunu söylüyor: benim ocağım battı, sizin batmasın. Ben yaptım, siz yapmayın. Eğer biz duyarsak bunu söylüyor ama biz kulaklarımızı, yüreğimizi kapattığımız için o sesleri duymayız. Peki Yezid'in evlatlarına nasip oldu mu o devlet? Yok. Yezid'in bir tane oğlu vardı. İsmi babasının ismi Muaviye İbni Yezid. Allah zalimden alim veriyor. Yezid gibi bir babadan Muaviye gibi bir oğul vermişti. Salih bir insan, öyle ki herkes takdirane bakıyor. Hatta daha sonra Ömer İbni Abdülaziz Emevi soyundan çıktığı zaman bazıları Ömer İbni Abdülaziz'i Yezid'in oğlu Muaviye'ye benzettiler. Onun gibi salih, abid, çok iyi bir insandı. Ama o günkü Emevi hanedanı böyle bir insanı tehlike olarak gördü. 3 ay sonra Muaviye İbni Yezid'i ortadan kaldırdılar. Ve Emevilerin başlamış olan o hanedanı bitti. Bitti. Muaviye ile birlikte bitti. İşin ta bidayetinden beri Asr-ı Saadet'teki derin güç olan, derin devlet olan, bunu söyleyince bazıları kızıyor ama hakikat böyle, derin devlet olan Mervani kolu, yani Mervan bin Hakem, Muaviye İbni Yezid'den sonra devleti ele geçirdi ve Yezid'in o yaptıkları da yanına kar mı kaldı, zarar mı kaldı bilmem ama öyle kalarak gitti. Yani bu dünyada iktidarın sefasını süremedi.
sürseydin.

ne olurdu? Yani 20 sene yaşasaydı ne olurdu? 50 sene yaşasaydı ne olurdu? Sonu yok mu? Var. Ama çok ibretvari bir örnektir bu aslında. Böyle bir hadisenin bu şekliyle neticelenmesi ve 3 yıl gibi kısa bir süre sürmesi, kendi evlatlarına da nasip olmaması üzerinde durulması gereken bir örnek. İkinci şahsa gelin. Dünyevi hesapların en kötü örneği Ubeydullah İbni Ziyad. Tarihin büyük zalimlerinden birisi bu. Mesela biz Haccacı zalimi biliriz değil mi? Haccac İbni Yusuf Es-Sekafi. Ne kadar zalimse bu da o kadar. Ondan aşağıya değil. Tek yapmadığı şey Kabe'yi mancınıklarla işgal etmedi, o kadar. Ama onun dışında işte Hazreti Hüseyin'in kanında elleri olan bir isimdir. Babası Ziyad İbni Ebi öyle isimlendiriliyor. İşin bidayetinde Hazreti Ali'nin komutanlarından. İşin bidayetinde salih bir insan. Hani hep dikkatlerinizi bir noktaya çekiyorum ya. Mesele istikamet meselesidir. İyi başlamak iyidir ama asıl iyi olan onu iyi olarak bitirmektir. İşte tarihte bunun örneklerini çok az görüyoruz. İyi başlayıp da iyi bitiren çok azdır. Onlar işte bu tarafı, yani müspet çizgiyi oluşturuyorlar. Ziyad İbni Ebi işin bidayetinde Hazreti Ali'nin yanındaydı. Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali'nin gözde adamlarından biriydi. Hatta Hazreti Ali onu Kirman valiliğine bile atamıştı bir dönem, ki siz buradan anlayın Hazreti Ali'nin valilerini atarken taşıdığı hususiyetleri, taşıdığı için atamıştı. Ama sonra nasıl olduysa Hazreti Ali'nin de şehadetinin ardından Şam tarafına geçti. Onu farklı işlerde kullandı. Daha sonra o vefat edince oğlu Ubeydullah İbni Ziyad babasının bıraktığı boşluğu devraldı. Ve öyle bir halde ki babası o zulümleri yapmadı. Kısmen yaptı hayatının son dönemlerinde ama o zulümlerde sınır tanımadı. Ve bunu görünce artık Şam tarafı bazı meselelerde hep bu aileyi kullandı. Özellikle Ubeydullah İbni Ziyad bu manada Yezid'in zulüm adına uzattığı bir el oldu. Öyle bir noktaya geldi ki İslam tarihi, benim aziz kardeşlerim, Ubeydullah İbni Ziyad'ın adını duydukları zaman halk titremeye başladı. Onun geldiğini duydukları anda iş bitti. Farklı noktalara taşındı mesele. Dolayısıyla zulmü artık insanların dilinde bu şekliyle yayıldı. Kerbela hadisesinde o işin en baş aktörlerinden birisidir. Ne adına yaptı bunu? Dünyevi olarak bazı şeyleri elde etmek için. Peki o da elde ettiği ganimetlerin sefasını sürdü mü? Hayır. 6 yıl. 6 yıl sonra Muhtar Es-Sekafi'nin başlattığı harekette o da öldürüldü. Ne zaman öldürüldü biliyor musunuz? Aynen bir Aşura gününde. 10 Muharrem'de öldürüldü. Nasıl ki Hazreti Hüseyin'in başı bedeninden ayrıldıysa onun da başı bedeninden ayrıldı. Hazreti Hüseyin'in bedenine ne yaptıysa onların aynısı onun başına geldi. Dolayısıyla o da dünyevi anlamda elde ettiklerinin sefasını sürmeden dünyaya böyle kötü bir nam bırakarak gitti. Üçüncü isme gelin. Ganimet sevdasının en şeytani misali Şimir İbni Zilcevşen. Şeytanın bile aklına gelmeyecek işler bu adamın aklına gelmiştir. İşin garibi, yine bir şey söyleyeyim size. Bu adam da işin başında Hazreti Ali'nin askerlerinden biridir. Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali'nin yanındaydı. Sonra bu noktaya geldi. Ve öyle bir noktaya geldi ki adamın ganimetten, menfaatten başka hiçbir şeyi gözü görmüyor. Ve dünyevi menfaati elde etmek için her şeyden vazgeçebilir. Zaten Kerbela'da en önemli aktörlerden biri olarak biz onun ismini çok okuruz. Biraz sonra adını duyacağımız bir zatı da sahaya süren odur.
onun sahaya sürülmesinin fikrini de Ubeydullah İbni Ziyad'a veren odur. O da bu kadar etti, elde de etti bir miktar ganimet ama aynı harekette, yani Muhtar es-Sekafi hareketinde o da dünyada

0: bu işin sefasını görmeden çekip gitti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
14: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Dördüncü isme gelin. Makam düşkünlüğünün en acı hali Ömer İbni Sa'd. Acı, çok da acı hem de. Anlatmaya bile insanın yüreğinin dayanamayacağı kadar acı.

Kimin oğlu biliyor musunuz? Ömer İbni Sa'd. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Sahabe evladı olmak adamı kurtarıyor muymuş? Kurtarmıyor. Böyle bir insana nasıl bir akıbet sonunda ulaşacak, onu göreceğiz şimdi. Hazreti Hüseyin'i çok iyi bilen birisi. Çocuklukları beraber geçmiş Medine'de. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlundan bahsediyoruz. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğit insanı, başımızın tacı olan o büyük insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç kimseye söylemediği sözü Sa'd bin Ebi Vakkas'a söyledi Uhud günü. Okları attırırken irmi ya Sa'd, fedeke ebi ve ummi diyerek attırıyordu. At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun. Bütün sahabe, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. O gün Uhud günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dayım deyip bağrına bastığı Sa'd bin Ebi Vakkas'a onu söylüyor. Ama bakın ki kadere, Ömer İbni Sa'd Hazreti Hüseyin'in karşısına geliyor. Ömer İbni Sa'd o günlerde bir valilik almış. Rey valiliği, Rey ve İsfahan valiliği. Valilik emirnamesi de elinde. Yarın çıkıp gidecek. Gelip sarayda Ubeydullah İbni Ziyad'la görüştüğü anda o şeytan dediğimiz adam Şimr İbni Zilcevşen şöyle bir şey söylüyor. Ben söylüyorum bunları ama ne olur tarihte bırakmayın. Günümüze taşımayı da siz yapın ki dersin zamanı bana yetsin. Dolayısıyla burada ben bazı günümüze ait mesajları da size satır aralarında vermeye çalışıyorum. Dedi ki Şimr İbni Zilcevşen, eğer Hüseyin'in karşısına sen, ben ya da başka biri çıkarsa halk Hüseyin'in yanında olur. Sen Hüseyin'in karşısına öyle birini çıkar ki ona denk bir isim olsun. Ona denk bir ismi çıkarırsan ancak halkı yanında tutabilirsin. Kimi dedi? Ömer İbni Sa'd dedi. Ubeydullah İbni Ziyad'ın gözleri açıldı. Ve o gün vedalaşmaya geldiği gün Ubeydullah İbni Ziyad Ömer İbni Sa'da şunu söyledi. İstiyor musun Rey ve İsfahan valiliğini? İstiyorum dedi. O zaman önce Hüseyin'i hallet sonra gidersin dedi. Dünyası başına yıkıldı. Aslında istemiyor Ömer İbni Sa'd. Bilmez mi Ehli Beyt'in değerini? Bilmez mi Hazreti Hüseyin'in ne anlam ihtiva ettiğini? Dünyası başına yıkıldı. Ama bu tarafta valilik, bu tarafta Ehli Beyt'in kanı. Dünya bu tarafta, ahiret bu tarafta. Yani bir tercih yapacak ve bu halde düşüne düşüne eve geldi. Evde açtı ehline. Hiç kimse razı değildi. Hanımı, çocukları hepsi Ömer İbni Sa'da. Aman yapma. Lanet olsun valiliğe. Bir mevki için, bir makam için Ehli Beyt'le karşı karşıya gelme dediler. Çünkü biliyor, o ev de biliyor. Mesela bir yeğenin sözünü duyuyoruz. Tarih bize kaydediyor. Kim o yeğen? Mughire İbni Şübe'nin oğlu Hamza İbni Mughire. Bakın ne diyor. Ey dayı, dayısı Ömer İbni Sa'd. Ey dayı diyor. Allah aşkına Hüseyin'in üzerine gidip de Rabbine karşı günaha girme. Hüseyin ile aranızda var olan akrabalık haklarını çiğneme. Vallahi yeryüzünün bütün mülk ve saltanatı senin olsa ne yazar? Hüseyin'in kanını dökerek Allah'ın huzuruna gitsen Rabbine ne diyeceksin diyor. Yeğeni dayısına bu sözleri söylüyor. Gel gitler yaşıyor. Mevki makam arasında gidip geliyor. Ve neticede tarafını valilik olarak belirliyor. Geliyor Ubeydullah İbni Ziyad'a tamam diyor ve bu işi üstleniyor. Ne oluyor, neler oluyor? Biliyorsunuz ben de kısmen değineceğim. O da ciddi bir biçimde menfaat elde ediyor. Çünkü Hüseyin gibi birini ortadan kaldırmıştır. Ama o da Muhtar es-Sekafi olayında o elde ettiklerinin sefasını sürmeden dünyadan çekip gidiyor. Hiçbirine nasip olmuyor. Hiç elde ettiklerinin sefasını sürmek hiçbirine nasip olmadığı gibi Ömer İbni Sa'da da nasip olmuyor. Menfi çizginin 5. ve sonuncu ismi menfaatperestliğin en düşük durumu Havli İbni Yezid. Kim bu zat? Hazreti Hüseyin'in başını Ubeydullah'ın önüne getiren insan. Kuşatılmış Hazreti Hüseyin artık son anları ama eli

Elinde kılıç, etrafındaki onlarca insana yiğitçe savaşıyor. Şehadete giderken yanında da birilerini götürüyor. Zaten şehadet budur. Biz bazen şehadeti yanlış anlıyoruz. Şehadet ölüme bile bile yürümek değil. Şehadet aslında diriltmek için yürümektir. Hazreti Hüseyin de sonuna kadar hem diri kalmak hem de diriltmek için mücadele vermiştir Kerbela meydanında. Etrafı sarılmış oklar, mızraklar etrafında yankılanırken şöyle bir şey söylüyor Hazreti Hüseyin. Siz beni davet ettiniz. Etrafındakiler Kufeliler. Ben de geldim. Şimdi bana bu kadar zulümden sonra Yezid'e biat et diyorsun. Ben Yezid'e biat etseydim Medine'de biat ederdim. Burada ne işim var? Yezid'e biat ederek ben zilleti mi kabul edeyim? Heyhat! Zillet bizden uzaktır. Heyhat, zillet bizden uzaktır diyor. Ve Hazreti Hüseyin'in konuştuğu her kelime etrafındaki insanların yüreğine saplanan bir hançer. Hüseyin'in o sözleri etrafındaki insanları etkiliyor. O anda Şimr İbni Zilcevşen bağırıyor. Vurun, öldürün, konuşturmayın diyor. Ama kimse son darbeyi vurmak istemiyor. Kim vursa onun başına kalacak. Zalimlikte zirve olan bir isim Kufe eşrafından Sinan İbni Weber, Sinan İbni Enes affedersiniz. Sinan İbni Enes vuruyor ve Hazreti Hüseyin'i orada şehit ediyor. Elindeki mızrağı Hazreti Hüseyin'in sırtından saplayarak onu düşürüyor. Şimdi sıra başını gövdesinden ayırmaya geldi. Kötü bir adet ama o gün var. Hiç kimse yapamıyor. Sinan İbni Enes Havli İbni Yezid'e diyor ki kes diyor, o baş sana çok şey kazandıracak. Kes ve onu götür Ubeydullah'a, alacağın çok şey olacak. Varıyor Havli oraya, elinde kılıç ama eli titriyor şöyle, bir türlü Hazreti Hüseyin'in başını kesemiyor. Sinan bakıyor ki yapacak gibi değil, o kesiyor, kaldırıyor o mübarek başı Havli'nin eline veriyor. Havli seviniyor. Bakın biraz önce korkan adam şimdi Hazreti Hüseyin'in başı elinde seviniyor. Neye seviniyor? Bunu götürecek. Ubeydullah İbni Ziyad'a verecek. Ubeydullah da ona mükafat adına, ödül adına bir şeyler verecek. Götürüyor. Ubeydullah İbni Ziyad Hazreti Hüseyin'in başını görünce seviniyor. Ama sevincini hiç belli etmiyor. Sonra dönüyor Havli'ye. Bunu sen mi öldürdün diyor. O da seviniyor. Bak zannediyor ki bir şeyler alacak. Ben öldürdüm diyor. Çok kötü bir iş yapmışsın. Benden de bir şey umuyorsun. Çabuk sarayımı terk et ve bir daha da gözüme gözükme diyor. Ve orada menfaatperestliğin düşebileceği en alt zemine düşüyor. Böyle bir şeyle tarihe geçiyor ama eline de hiçbir şey geçmiyor. İşte müspet çizgide Kerbela dediğimiz zaman biz bu beş tane ismin tamamını görmüş oluruz. Gelin menfi çizgide affedersiniz. Gelin müsbet çizgiye. Birinci isim hatadan dönmenin güzel bir örneği Hür bin Yezid. Hür bin Yezid Ubeydullah İbni Ziyad'ın komutanlarından biri. Hatta Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da konaklatmaya mecbur bırakan odur. Ama savaş artık farklı bir noktaya gelince Kufe tarafının gerçek niyetini öğrenince içerisine farklı bir ızdırap düşüyor. Aşura'nın gecesinde bir gün öncesinde Hazreti Ali'yi ve Hazreti Fatıma'yı düşünüyor. Sabah olunca Ömer İbni Sad'ın karşısında. Ey Ömer diyor, Hüseyin'in değer ve kıymetini sen benden daha iyi biliyorsun. Şimdi sen Hüseyin'i yok etme, öldürme için bu kadar askeri harekete mi geçireceksin? Ne yapayım diyor Ömer İbni Sad. Emir böyle. Hani diyorlar ya şimdi de emir kuluyuz. O zaman da diyorlar emir kuluyuz, ne yapalım diyor. Peki diyor sen Hüseyin'in kanına girerek mi gideceksin? Ömer İbni Sad çaresizliğini söylüyor. Dönüp geliyor Hür bin Yezid. Son gündür, dikkat edin. Az sonra yapacağı bir iş Hür bin Yezid'i
müsbet çizgiye taşıyacak. Onu yapmasaydı belki biz onun adını şimdi diğer tarafta anacaktık. Ama az sonra yapacağı bir şeyle müsbet çizginin bir sakini olacak. Geliyor, askerlerinin başında bir müfrezenin başıdır. Atının üzerinde tir tir titremeye başlıyor. Titrediğini görüyor bir asker, soruyor. Hür diyor, korktun mu? Ne bu titreme? Ne korkusu diyor. Cennet ile cehennem arasında gidip geliyorum. Ya Hüseyin'in yanına gideceğim, cenneti kazanacağım. Ya sizin yanınızda kalacağım, cehenneme gideceğim. Tir tir titrerken atını Hazreti Hüseyin'in tarafına doğru sürüyor. Hazreti Hüseyin'in askerleri bakıyorlar ki gelen birisi, söylüyorlar. Hazreti Hüseyin de tanımıştır onu, bırakın gelsin diyorlar. Geliyor, Hazreti Hüseyin'in önünde duruyor. Söze nasıl başlıyor biliyor musunuz? Ey Resulullah'ın oğlu. Böyledir. Ehli beyte hitap bu şekildedir. Ey Resulullah'ın oğlu. Allah beni sana feda etsin. Beni tanıdın mı? Ben bir imzadır ki gidenler Hüseyin gibi gitmeli, kalanlar Zeynep gibi kalmalı diyerek kalmanın ahlakını bize öğretti. Nasıl biri Hazreti Zeynep? Nasıl biri biliyor musunuz? Hazreti Zeynep konuştuğunda babası Ali'yi, sustuğunda anası Fatma'yı, yürüdüğünde abisi Hasan'ı, haykırdığında diğer abisi Hüseyin'i andırıyordu. Tarihçilerin ifadesi bu. Her haliyle Ehli Beyt'i yansıtan bir ana. Ana ki ne ana? O Kerbela meydanında sözlerini okuduğunuz zaman, hele hele onun Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayındaki haykırışını okuduğunuz zaman, hele hele onun Yezid'in karşısındaki o izzetli tavrını okuduğunuz zaman, hele ondan sonra da yaşadığı o çağda o derin acıya rağmen izzetine en ufak bir leke sürmeden ilk günkü gibi o çizgiyi muhafaza ettiğini okuduğunuz zaman, Zeynep binti Ali nedir onu anlarsınız. O da müsbet çizginin dördüncü ismi. Asıl konumuza şimdi geldik. Yoruldunuz mu? Bitireceğiz bugün, başka çaremiz yok. Mücadelenin eşsiz kahramanı Hüseyin bin Ali. Aslında şimdiye kadar söylediklerim bir yönüyle Hazreti Hüseyin'i bize tanıttı. Bu şahısların her biri Hazreti Hüseyin hakkında da bize bilgi verdi. Ama ben Hazreti Hüseyin'i de kısaca size özetleyeceğim. Az bir şey, işin özellikle bidayetiyle sınırlı tutarak bir şeyler söyleyeceğim. Hicretin 56-57. Yılında Muaviye bin Ebi Sufyan Hazreti Hasan ile yaptığı anlaşmaya sadık kalmayarak, o anlaşmanın maddelerinden bir tanesi neydi? Kendinden sonra Hasan hilafete geçecekti. Ama o anlaşma maddesine sadık kalmayarak kendinden sonra oğlu Yezid'i halife olarak tayin ettiğini ilan etti. Ve daha hayattayken biat almaya başladı. Herkes biat etti. Büyük bir kısım. Etmeyenler var. Dört isim biat etmedi. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. Ömer'in oğlu Abdullah. Zübeyir'in oğlu Abdullah. Ali'nin oğlu Hüseyin. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Muaviye bunlardan biat almak için Medine'ye geldi. Onlar Medine'ye gelişini duyunca kaçıp Mekke'ye gittiler. Gitti onların arkasından Mekke'ye, ısrar etti ama biat etmediler. Ama Muaviye onları zorlamadı, biata dönüp geldi. Hayatının son demlerinde de oğlu Yezid'e şöyle bir vasiyette bulundu. Ben bu dört isimden biat almaya çalıştım ama bunların dördü de biat etmediler. Sen de sakın zorlama. Onları biata zorlarsan eğer meseleyi farklı noktalara çekersin. Onun için sen onları benim bıraktığım gibi bırak. Ama öyle yapmadı. Hilafete geçer geçmez hemen ilk aylarda o günkü Medine valisi olan Velid İbni Utbe'ye bir mektup yazdı. O günlerde Abdurrahman bin Ebi Bekir vefat etmişti. Geriye üç tanesi kalmıştı. O üç isimden biat alması için Velid bin Utbe'yi zorladı. Velid bin Utbe de kendisine mektup ulaşınca teker teker Abdullah İbni Zübeyir'i, Abdullah İbni Ömer'i ve Hazreti Hüseyin'i huzuruna çağırdı. Onlara o mektubu okudu ve biat istedi. Ettiler mi biat? Üçü de etmedi.
Üçü de biat etmeyerek ayrı yollardan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Hazreti Hüseyin yola

doğru çıkmaya karar verdiği zaman engellemeye çalıştılar. Bayağı engelleyen isim var. Bugün kaynaklarımızda bunlarla ilgili epey bir malumat var. Ama en başta babaları Ali, anneleri ayrı olan baba bir kardeşi Muhammed el Hanefiye adeta yalvardı. Hüseyin ne olur gitme. Bak Medine'den çıkarsan bir daha Medine'ye dönemezsin. Ama Medine'de kalırsan biz burada kendimizi savunabiliriz. Onun için ne olur gitme diye ısrar etmiş olmasına rağmen o gün aylar Zilhicce'ye yaslanmıştı. Hac günleri geliyordu. Hazreti Hüseyin ehlini, yanındaki bazı dostlarını, arkadaşlarını alarak Mekke'ye geldi. Mekke'ye geliyor. Tarihler hicri 60, yer yerinden oynuyor. Resulullah'ın oğlu geldi diye herkes düğün bayram ediyor. Ve insanlar bölük bölük Hazreti Hüseyin'i görmek için onun huzuruna geliyorlar. O günkü Mekke valisi olan Yahya bakıyor ki iş farklı bir noktaya doğru gelecek. Zaten gözlüyorlar Hazreti Hüseyin'i. Olay rapor ediliyor Yezid'e, farklı bir strateji geliştirilerek tekrardan Hazreti Hüseyin üzerinde bir baskı unsuru oluşturuluyor. Ve bunun üzerine Hazreti Hüseyin 8 Zilhicce, dikkat buyurun tarihe, 8 Zilhicce dediğim zaman hangi gün demiş olurum? Terviye günü. Bir gün sonra Arafat'a çıkacak hacılar ve ihramlıdır, dikkat buyurun yine. İhramını umre ile tamamlıyor. Çıkıyor ihramdan, bir elbise giyiyor ki o elbise onun şehadet elbisesi oluyor. Peki kalsa 2 gün, haccını da yapsa gitse olmaz mı? Ne öğrendik geçen ders? Doğru işi doğru zamanda yapmak. Hac mı, şehadet mi? Hac mı, bu manada zalime karşı söylenecek bir söz mü? Hazreti Hüseyin aslında o gün yaşayan insanlara bu mesajı vermek istiyor. Benim çıkışım sıradan bir çıkış değil. Ben öyle bir çıkışla çıkıyorum ki, yani çıkışımın öyle bir amacı var ki haccı bile o çıkışıma kurban ediyorum. Anlayanlar anladılar ama çoğu anlamadı Hazreti Hüseyin'in oradaki o adımını. Ve işin neticesinde Hazreti Hüseyin 500-550 kişiyle yürüdü. Attığı o adımla çok şey söylüyordu Hazreti Hüseyin. Ama ben o söylediği sözü, söylediği bütün mesajları size bir cümlede özetleyeyim. Hazreti Hüseyin zillet yerine izzeti, sükunet yerine mücadeleyi, cehalet yerine ilmi, asabiyet yerine ümmeti, hac yerine şehadeti, saltanat yerine imameti esas almalıydı. O da bunu aldı. Hayatına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Zillet yerine izzeti, sükunet yerine mücadeleyi, cehalet yerine ilmi, asabiyet yerine ümmeti, hac yerine şehadeti, saltanat yerine de imameti esas almalıydı. O da bunu yaptı. 550 kişiyle çıktı. Yolda yürüyor. Yürüdükçe arkasındaki adamlardan azalma oluyor. Yürüdükçe azalma oluyor. Bir yere geldi. Hepimize örnek olabilecek bir şey söyleyeceğim. Yine bize nakleden İmam Zeynel Abidin'dir. Ey benim dostlarım dedi. Bir yolculuğa çıktık. Başımıza neler geleceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Biz belki de yarın Kufe ordusuyla karşı karşıya geleceğiz ve onlarla savaşacağız. Söze dikkat edin ne olur. Çok önemli bir mesaj verecek. Nasıl peygamber medresesinin talebesi bu sözünün üzerinden alacağız. Her kimin boynunda başkasına ait bir borç varsa benden ayrılsın. Borçlu adam benimle beraber çarpışmasın. Ben cihada gidiyorum, onu bunu mağdur edeyim yok. Bir ilke koyuyor, bir ilke. Peygamber mektebinden öğrenilmiş bir ilke bu. Her kimin boynunda borç varsa benim arkamdan ayrılsın. İmam Zeynel Abidin diyor ki 2-3 insan kalktı ve ayrıldı. Böyle bir hassasiyet var Hazreti Hüseyin'de. Böyle bir hassasiyetle yürüyor Kerbela meydanına. Yürüyor Kerbela meydanına. O sizin bildiğiniz elim hadiseler yaşanıyor. Ve onun sonucunda da sadece orada kadınlar İmam Zeynel Abidin

bin Muaviye mi kazandı? Hazreti Zeynep mi kazandı? Ömer İbni Sad mı kazandı? Müslim İbni Akil mi kazandı? Onu size anlatamadım şimdi. Ubeydullah İbni Ziyad mı kazandı? Hür bin Yezid mi kazandı? Şimir İbni Zilcevşen mi kazandı? Allah aşkına içinizden Yezid'in mezarını bilen var mı? Yok. Oğluna Yezid ismini koyan var mı? Yok. Ama biz bugün Hazreti Hüseyin'in 6 tane kabrini ziyaret ediyoruz. 6 farklı yerde Hazreti Hüseyin diyerek adı yaşanmış. Hiçbir Müslüman evi yoktur ki o evde bir Ali, bir Hasan, bir Hüseyin, bir Fatma olmasın. Biz böyle Ehli Beyt'e karşı muhabbetimizi ortaya koymuşuz. Dolayısıyla kazanç ve kayıp bu manada iyice gözden geçirilmeli. Eğer mesele sadece dünyevi olarak ele alınırsa, evet kazanan Yezid'di, kaybeden Hüseyin'di. Ama resmin tamamını baktığınız zaman kazanan Hüseyin, hem bu dünyada hem öte dünyada, kaybeden de Yezid, hem bu dünyada hem öte dünyada. Allah bizi gerçek manada kazananların yolunda kılsın. Aziz kardeşlerim, daha fazla yormadan sizi 3 tane, en başta kendi nefsime, sonra da siz kardeşlerime, siz yol arkadaşlarıma, üzerinde tefekkür edip muhasebesini yapacağımız 3 tane cümle emanet etmek istiyorum. Sadece biz olayı Hicri 61'de bırakıp Hicri 1437'ye taşımazsak yazık ederiz. Meselemiz sadece tarihi anmak değil, sadece şahısları yüceltip ya da bazılarına sövgü, lanet okumak da değil. Bu bizim işimiz değil. Bu doğru bir şey de değil. Asıl mesele bu manada istifade etmek. Tarihte yaşanmış o hadiseyi örnekse eğer tekerrür ettirmek, örneğin tekerrür etmesi lazım. İbretse eğer tekerrür ettirmemek. Bütün mesaj, bütün mesele budur. Ben de bu çerçeveden size 3 tane mesaj vereceğim. 1. Tarihteki Yezid'e kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün yaşayan Yezidleri ve özellikle de içindeki Yezid'i unutma. Bu çok önemli bir şey. Bunu eğer göz ardı edersek bu meseleyi tam olarak anlamamış oluruz. Tarihteki Yezid'e kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün yaşayan Yezidleri ve özellikle de içindeki Yezid'i unutma. Bazen nefsim Yezid'in istediğini telkin eder. Eğer sen kapılırsan ona, Allah korusun, Hüseyinlerin hakkına ve hukukuna girebilirsin. Çok dikkatli olmalıyız bu konuda. Sadece meseleyi dış dünyayla da sınırlamamalıyız. Bakın içimizdeki Yezid'e dikkat çektik. Adımızın Muhammed Emin olması, Hasan olması, Hüseyin olması bizi kurtarmıyor. Adımızın sadece Yezid olmaması da bizi kurtarmıyor. Mesele zihniyet meselesidir. O meseleyi çok iyi irdelemeli, hem dışımızdaki Yezidlere hem içimizdeki Yezid'e asıl kızgınlığımızı, gadabımızı yoğunlaştırmalıyız. 2. Tarihteki ihanet şehri olan Kufe'ye kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün aynı zihniyeti taşıyan Kufelileri en ufak bir karşılığı görünce sinen, korkan içindeki Kufe'yi unutma. Demek ki Kufe de tarihte kalmadı. Bir zihniyetse eğer şehir olmaktan çıktı, farklı bir mesaja büründü. Tarihteki ihanet şehri olan Kufe'ye kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün aynı zihniyeti taşıyan Kufelileri en ufak bir karşılığı görünce sinen, korkan içindeki Kufe'yi unutma. Bu konuda da dikkatli ol ki çizgin Hazreti Hüseyin'in içinde olduğu o hak çizgide olsun. Üçüncüsü, tarihteki ganimet sevdalılarına kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün en küçük menfaati için insanlıktan çıkan mevki, makam, etiket adına hakkın sesi olmaktan korkan nefsini unutma. Bir daha söylüyorum bunu.
tarihteki ganimet

0: sevdalılarına kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün en küçük menfaati için insanlıktan çıkan, mevki, makam, etiket adına hakkın sesi olmaktan korkan nefsini unutma. Allah bizi unutanlardan etmesin. Allah bizi dünyalıklar için bu manada farklı noktalara sapanlardan etmesin. Allah bizi bile bile hakkı batıla karıştıranlardan etmesin. Her daim hassasiyetimiz, gayretimiz, çabamız hak çizgisi olsun. Ama unutmayın benim aziz kardeşlerim, hakkın müdafası zordur. Vallahi zordur. Billahi zordur. Tallahi zordur. Çünkü hakkın müdafası batılın izalesidir. Hakkı hakka yaraşır bir biçimde temsil eden taşlanır. Hakka yaraşır bir biçimde hakim kılmaya çalışan adam birilerini rahatsız eder. Hak hakim kılındığı zaman batıl izale edilir. Batıl izale edildiği zaman batılın taraftarları hakkın sesini kısmak için seferber olur. İşte sen o zaman Hazreti Hüseyin gibi köklerinle irtibatın sağlamsa eğer, özellikle de Allah'la bu manada kurbiyetin gerçekten hak ettiği şeklindeyse eğer, rüzgar Şubat'ta esmiş ne yazar, Nisan'da esmiş ne yazar, Mayıs'ta esmiş ne yazar? Rüzgarın şiddeti senin istikametine herhangi bir zarar verir mi? Vermez. Mesele o istikamet meselesidir. Allah hepimizi o çizgide korusun, muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Alo.
1: Affedersiniz, Doğan Pınar Bey'in evi mi?
0: Evet.
1: Bir yanlışlık olmasın. Psikolog doktor Doğan Pınar değil mi?
0: Evet, psikolog doktor Doğan Pınar.
1: Bağışlayın beyefendi, sizi rahatsız ediyorum.
0: Rica ederim. Buyurun, ne istiyorsunuz benden?
1: Genç ve bedbaht bir kadınım. Bazı ricalarımı söylemek için sizi arıyorum. Bilmem beni dinlemek lütfunda bulunur musunuz?
0: Fakat siz kimsiniz? Tanıyamadım hanımefendi.
1: Tanımazsınız. Ancak sizden istediğim yardımı beni tanımadan da yapabilirsiniz.
0: Ne gibi bir yardım istiyorsunuz benden?
1: Çok basit. Benim için biraz zaman ayırmanızı istiyorum sizden.
0: Nasıl zaman ayırayım hanımefendi? Lütfen daha açık konuşun.
1: Kendimi öldürmek istiyorum doktor bey. Bunun için de...
0: Ne dediniz? Yani intihar mı edeceksiniz?
1: Evet. Neden şaşırdınız öyle?
0: Şaşırılmayacak gibi değil ki. Neyse. Peki sebep ne?
1: Kocam beni arkadaşlarından birinin karısıyla aldatıyor. Ben de bu ihanete dayanamayıp canıma kıymak istiyorum.
0: Demek kocanızın ihaneti sizi üzdü.
1: Evet öyle. Neticede benim de bir gururum onurum var.
0: Peki benden ne istiyorsunuz?
1: Doğrusu ben de tam olarak bilemiyorum ama bir psikiyatri olarak size müracaat etmeyi düşündüm.
0: Peki niye ben? Bu ülkede tek psikiyatrist ben değilim ki. Yüzlerce var. Neden onlardan biri değil de beni aradınız?
1: Çünkü sizi televizyondaki konuşmalarınızdan tanıyorum.
0: Şimdi anladım.
1: Sesiniz öyle güzel ve etkileyici ki konuşurken insanları rahatlatıyorsunuz. Ayrıca da çok yakışıklı bir erkeksiniz.
0: Bir dakika. Beni yardıma ihtiyacınız olduğu için mi aradınız? Yoksa televizyondaki görüntülerimden hoşlandığınız için mi?
1: Rica ederim beyefendi. Sanırım beni hafif meşrep bir kadın zannediyorsunuz.
0: Estağfurullah. Böyle bir şey aklıma bile getirmedim.
1: Ama hakkınız var. İhtimal bu hadiseyi bahane yaparak sizinle görüşmek isteyen lanetli aynı bir kadın telakki ediyorsunuz beni. Halbuki inanın bana, ben namuslu bir kadınım.
0: Sakin olun efendim.
1: Düşünün doktor bey. Daha şimdiye kadar kocamı müşkül vaziyete sokacak hiçbir harekette bulunmadım. Fakat bütün bunlara rağmen en yakın arkadaşımla gece gündüz beraber bulunduğum bir kadınla beni aldatıyor. Göz göre göre böyle bir şeye katlanamayacağımı anladım ve sonunda ölmeye karar verdim.
0: Ama yine de ölüm bu işe çare olmaz.
1: Haklısınız, ben de öyle düşündüm ve size müracaat etmeye karar verdim. Belki siz beni bu fikrimden caydırırsınız diye düşündüm.
0: Tabii elimden geleni yaparım. Netice itibariyle yardım isteyen bir hastasınız.
1: Neden kocam böyle yapıyor? Ben aslında eline yüzüne bakılır güzel bir kadınım. Erkekler hep böyle mi oluyor? Söylesenize, siz de çapkın bir erkek misiniz?
0: Hayır efendim, ne münasebet.
1: Ne bileyim, gençsiniz, bekarsınız, yakışıklısınız, zenginsiniz.
0: Her neyse, konumuz bu değil hanımefendi. Siz benim özel hayatımla ilgilenmeyi bırakın da sorularıma cevap verin.
1: Benden ne öğrenmek istiyorsunuz?
0: Kaç yaşındasınız?
1: 22.
0: 22 mi?
1: Evet. Sizce kocamın beni aldatması için yaşım çok mu büyük?
0: Yok hayır, henüz çok gençsiniz.
1: O halde beni tedavi edeceksiniz değil mi? Yoksa intihar etmem için beni kendimle baş başa mı bırakacaksınız?
0: Hayır hanımefendi. Asıl olan sabırla mücadele ederek huzura, mutluluğa kavuşmak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tabii muayenehanemi biliyorsunuz. Gelirseniz...
1: Hayır olmaz. Sizi muayenehanenize gelemem.
0: Peki neden?
1: Bağışlayın, muayenehanenize gelemem. Bu beni daha da hasta yapar.
0: İyi ama sizi başka türlü nasıl tedavi edebilirim ki?
1: Evime gelebilirsiniz.
0: Ne? Evinize mi?
1: Evet.
0: Peki kocanız evde değil mi? Yani onun yanında dertlerinizi, sıkıntılarınızı rahatça anlatabilecek misiniz?
1: Kocam bu akşam İzmir'e gidiyor.
0: Ya, hani kocanız bu akşam sizi bir arkadaşınızla aldatacaktı?
1: İyi işte. Kocam o kadını da İzmir'e beraberinde götürüyor.
0: Peki, muhakkak bu akşam gideceğini biliyor musunuz?
1: Evet, biliyorum. Ama yine de emin olmak için bu akşam onu takip edeceğim. Kadınla birlikte gittiğine emin olursam sizi yine arayacağım.
0: Galiba bu kadın gerçekten hasta.
1: Alo doktor bey?
0: Alo, sizi dinliyorum. Yani beni tekrar ne diye arayacaksınız?
1: Aldatıldığıma kanaat getirip getirmediğimi bildirmek için tabii. Eğer kocamın yanında o kadını görürsem aldatıldığıma kesin olarak emin olacağım.
0: O zaman da benden evinize gelmemi isteyeceksiniz öyle mi?
1: Evet.
0: Bakın hanımefendi, böyle bile olsa size gelmekle bir çare olacağımı sanmıyorum. Bu biraz...

0: Zaman işi. Nasıl ifade edeyim? Yani gece vakti sizin tek başınıza evinizde olduğunuz bir sırada benim oraya gelmem... Ya, olmaz, böyle olmaz.
1: O zaman intihar edin diyorsunuz öyle mi? Anlaşılan söylediklerime inanmadınız. Ben kocama bir kadınla görürsem kendimi kaybediyorum. Ne yaptığımı bilemiyorum. Kıskançlık damarlarımın içinde, hücrelerimde dolaşıyor. Belki benim yaptığım anormal bir şey ama elimde değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir ümidinsiz kaldınız. Zor anımda bana iki laf eder, güzel konuşmalarıyla beni teselli eder diye düşünmüştüm.
0: Dinleyin hanımefendi.
1: Eğer yarın intihar haberimi gazetelerde okursanız bilin ki bu sizin benim masum isteğime karşılık vermeyişinizden olacaktır.
0: Peki peki. Telefonunuzu bekleyeceğim.
1: Sahi mi? 6'dan sonra ararım. Artık müsaadenizle telefonu kapatmak istiyorum.
0: Durun durun bir dakika. İsminiz neydi sizin? Nerede oturuyorsunuz? Daha bunları söylemediniz.
1: Ah bağışlayın. Ay, ismim kimin karısı olduğumu söyleyemem. Belki de içimi kemiren kuşku gerçekleşmeyecek. O zaman size de ihtiyacım kalmaz.
0: Peki öyle olsun.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle efendim.
2: Demek şimdi sen telefon bekliyorsun ha doktor?
0: Evet Sacit.
2: Daha çok beklersin öyleyse.
0: Niçin?
2: Ya niçin olacak? Bu bir muzipliktir de onun için. Birkaç hanım oturup seninle şaka etmek istemişlerdir. İçlerinden tanımadığın birisi de seninle konuşmuştur.
0: Olabilir.
2: Olabilir değil, muhakkak böyle. Aksi takdirde kadın hakikaten canına kıymayı düşünüyorsa... seni evine davet edeceğine buraya gelirdi.
0: Öyle söyleme, bu tip hastaların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Nadir de olsa bu tip hastalara rastlıyorum. Hah, telefon. Muhakkak odur.
2: Nereden biliyorsun? Belki de başka biridir.
0: Sanmam. 6'dan sonra arayacağım demişti. Alo.
1: Merhaba benim.
0: Hah, siz.
1: Evet benim.
0: O. Sacit. O kadın. Ne yaptınız bakalım? Ne oldu? Kocanızın sizi aldattığına kesin kanaat getirdiniz mi?
1: Evet. Lütfen rica ederim. Bana hiçbir şey sormayın ve hemen buraya gelin. Çok çok kötü durumdayım.
0: Tamam tamam. Sakin olun. Adresinizi söyleyin.
1: Şişli'ye geleceksiniz. Bakkal Sokak Muhtar Bey Apartmanı No 3.
0: Ha işte. Meçhul kadının evi şu olmalı. Muhtar Bey Apartmanı No 3.

0: Buyurun girin be abi.
1: Telefonda görüştüğüm kadın siz misiniz hanımefendi?
0: Evet, lütfen girin.
1: Peki.
0: Buyurun oturun.
1: Siz niye ayakta duruyorsunuz? Otursanız da.
0: Şey, affedersiniz, biraz heyecanlıyım da.
1: Sakinleşmeye bakın. Rahat olun lütfen.
0: Peki. Evet, söyleyin bakalım. Ben aldatılacak kadar çirkin bir kadın mıyım?
1: Ya, tam tersi, çok güzelsiniz.
0: Ama yine de kocam beni aldatıyor işte. Ben gururlu bir kadınım. Bu şekilde yaşamaya artık tahammülüm kalmadı. Buna bir son vermeyi, hayata veda etmeyi düşünüyordum ki sizi televizyonda gördüm.
1: Bakın, bu çözüm değil. Aklınızdan ölüm kelimesini çıkarsın. İçinde bulunduğunuz ruhi durumu anlıyorum ama bunlar geçecek, korkmayın. Sizi tedavi edeceğim ve eskisinden daha iyi olacaksınız.
0: Nasıl yapar bunu bana, nasıl? Benim gibi genç ve güzel bir kadının üstüne nasıl başka bir gül koklar? Düşündükçe kahroluyorum. Söylesenize, ben sizin karınız olsaydım beni aldatır mıydınız?
1: Asla. Siz bir eşi mutlu edebilecek her şeye sahip görünüyorsunuz.
0: Kim bilir şimdi siz beni ne fena ne düşük bir kadın olarak düşünüyorsunuz.
1: Boş kuruntular yapmayın hanımefendi. Ben doktorum. Neden sizi öyle bir kadın olarak göreyim ki?
0: Sizi evime davet ettim ya. Kocam da yok burada.
1: Rahat olun lütfen. Ben burada bir doktor olarak bulunuyorum.
0: Ben böyle biri değildim doktor bey. İnanın gayet sakin, güler yüzlü bir insandım. Ama bu hale gelmeme sebep kocamdır. Dünyanın en kötü adamıdır o. Ne hakkı vardı beni aldatmaya, öyle değil mi? Söyleyin doktor bey. Yüzüme bakılmayacak, iğrenilecek bir kadın mıyım ben?
1: Aman efendim, söyledim ya. Fevkalade güzel bir kadınsınız siz. Sahi kaç yıllık evlisiniz?
0: 6.
1: Oh, pek genç evlenmişsiniz. Birbirinizi severek mi evlendiniz?
0: Pek öyle denemez ama kocama bütün masumiyetimle bağlandım. Fakat o beni daima aldattı. İnanın ben zannettiğiniz kadar kötü bir kadın değilim Doğan Bey.
1: İnanıyorum size. Önce biraz sakin olun. Muayene de edeceğim sizi. Yalnız sakin olun lütfen.
0: Peki.
1: Adınız ne?
0: Müşgan.
1: Evet Müşgan Hanım. Söyleyin bakalım. Kocanız en son sizi ne zaman aldatmaya başladı?
0: Bir dakika.

0: Doktor içine uyku ilacı karıştırılmış meyve suyuyla uyuttum. Birazdan başına neler geleceğini bilse böyle horlayabilir miydi acaba? Zafer de nerede kaldı? Bu saatlerde geleceğini söylemişti. Hah, işte geldi.
1: Bu tarafa.
2: Burada mı? Yatak odasına polis bey. Mutlaka oradadırlar.
0: Buyurun. Şimdi sıra bende. Doğan Bey. Doğan Bey kalkın hadi, sabah oldu.
3: Başım. Aman Allah'ım, ne oluyor? Benim bu yatakta işim ne? Yoksa geceyi burada mı geçirdim?
2: Yatak odasına polis bey, mutlaka oradadırlar.
3: Ne oluyor Müjgan Hanım, bu sesler de ne?
0: Mahvolduk. Bu kocaman sesi, çabuk giyinin, çabuk.
3: Giyineyim mi? Pantolonum yok. Kim soydu beni?
2: İşte buradalar. Bakın, ikisi de yarı çıplak. Gördünüz mü? Vaziyeti gördünüz mü polis beyler? Bu kadın benim karım. Adam da zamparası.
4: Evet. Her ikisi de suçüstü bu durumda.
3: Bir dakika. Bir yanlışlık olacak. Ben... Bakın...
2: Şimdi lütfen lazım geldiği şekilde bir zabıt varakası tanzim etmenizi rica ediyorum sizden.
4: Tamam, biz salona geçiyoruz. Tutanağı orada hazırlayacağız.
5: Getirin, gel bakalım şimdi geçelim.
3: Allah aşkına ne oluyor burada? Ne tutanağı, ne zaptı?
2: Kim olduğunu bilmiyorum beyefendi ama... ben medeni bir insanım. Gırtlağına sarılacak değilim elbet senin. Aramızdaki hesabı burada değil. Suçüstü mahkemesinde göreceğiz. Sana gelince rezil karı. Kocanı aldatmanın ne demek olduğunu 2 saat sonra hapishanenin demir kapılarından içeri girdiğin zaman öğreneceksin. Hadi giyinin şimdi, ben dışarıda bekliyorum.
3: Olacak şey değil, rezil oldum. Hala olanlara inanamıyorum, rüyada gibiyim. Söyler misiniz, benim yarı çıplak sizin yatağınızda ne işim var?
0: Gece beni uyutmak isterken uyudunuz, ben de sizi yatağıma yatırdım, mesele bu.
3: Benimle şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben geceleri bir de zor uyuyan bir insanım, nasıl uyurum? Bu komployu siz yaptınız.
0: Ne komplosu doktor bey?
3: Bunu kocanla birlikte yaptın hem de. Söyleyin hadi, bana komplo kurdunuz, öyle değil mi? Planınızın arasında kocanızın polislerle eve baskın yapacağını ve beni böyle don gömlek yakalayacaklarından haberiniz vardı değil mi?
0: Giyinin hadi doktor bey, dışarıda polisler bizi bekliyor.
3: Beni uyutmak için de dün gece ikram ettiğiniz meyve suyunun içine uyku ilacı koymuştunuz.
0: Evet.
3: İyi ama neden?
0: Acele etmeyin, birazdan anlarsınız. Hele giyinin bir kere siz.
3: Bu ne soğukkanlılık hanımefendi. Bu ne umursamazlık böyle. Başımıza gelen bu müthiş felaketin azameti sizi ürkütmüyor bile.
0: Hayır, ürkütmüyor.
3: İyi ama kocanızın bu polis baskınıyla yalnız ben değil... siz de suçlu duruma düştünüz.
0: Umrumda bile değil.
3: Mahvettiniz beni. İstikbalimi, şerefimi, mesleğimi mahvettiniz. Niçin yaptınız bunu? Beni bu büyük felakete neden sürüklediniz? Neden?
0: Kendinizi bu kadar üzmeyin doktor bey. Her işin bir çözümü vardır.
3: Dalga geçmeyin aşifte kadın. Polisler kapının önünde beklerken ne çözümü olacak ki?
0: Psikolog olarak bunu bilmemenize çok şaşırdım doğrusu.
3: Şimdi elimden bir kaza çıkacak.
0: Durun sakin olun. Kocam bizi affedebilir.
3: Ne? Ne demek kocam bizi affedebilir? Karısını polislerle bastıracak kadar şuurunu kaybeden bir adam böyle bir manzara karşısında nasıl affeder bizi? Yoksa siz kocanız beni aldattı diyerek beni buraya çağırmıştınız. Halbuki kocanız, siz durun, kocanızı...
0: Durun, kendinizi fazla yormayın. Önce kocamı çağırayım da.
3: Rezil kadın. Kocanızla görüşülecek zaman mı şimdi? Adamı büsbütün çıldırtmak mı istiyorsunuz?
0: Bilakis. Onu makul bir hale getirmeye çalışarak bu işten kurtulmanın çaresini bulmaya gayret ediyorum.
3: Nasıl olacak bu?
0: Kocam parayı çok sever doktor bey. Çağırayım da görüşün.
3: Vay canına. Düşündüğüm gibi şimdi anlamaya başladım. Demek bunlar...
0: Gel Zafer, doktor beyle görüş.
2: Olur hayatım. Memur beyler, beni biraz bekler misiniz lütfen?
4: Tamam ama fazla uzun sürmesin. Karakolda işimiz var.
2: Tamam. Müjgan, beyefendiyle miktar üzerine mutabık kaldınız mı?
0: Hayır.
3: Neler oluyor? Ne miktarı, ne mutabıkı?
2: Sizden büyük bir miktar talep edecek değiliz beyefendi. Ne münasip verirseniz onu kabule razıyız.
3: Ne dediniz? Yani bana şantaj mı yapıyorsunuz?
2: Ne yaparsınız? Hayat çok zor. Sizden istediğimiz yardım şüphesiz ki mali vaziyetinize tesir edecek kadar mühim bir şey olmayacaktır. Allah daha fazla versin, gözümüz yok canım. Zengin bir adam olduğunuzu biliyoruz. Onun için...
0: Yeter artık Zafer, isteyeceğini iste, bıktım bu işten.
2: Bakın Doğan Bey, hadisenin sulh ile kapanması hem bizim hem de sizin için daha iyi olur. Eğer anlaşırsak polislere davadan vazgeçtiğimi söyle.
3: Sus be adam, sus! Ne istiyorsun onu söyle. Sinirlerim harap oldu. İnsanlığımdan, erkek olduğumdan utanıyorum.
2: Tamam efendim, öyle bağırmayın. Bu gibi şeyler hiddet ve şiddetle halledilemez değil mi? Kapı önünde bekleyen polisler duyacak olursa her şey mahvolur. Sonra maazallah düşünün. Bu işin cezası 6 aydan başlar.
3: Sana ne istiyorsun diyorum, onu söyle.
2: Büyük bir şey.

0: Değil Doğan Bey'le. 5 milyar yeter.
1: Ne? 5 milyar mı?
0: Evet, istediğin parayı verecek misiniz yoksa sizi polise teslim edeyim mi?
1: Yağma üzerinde 200 milyon lira var.
0: Zararı yok efendim. Kalan miktar için bir çek yazarsınız, olur biter.
1: Asla asla. Sana çek vereceğime hayatımın sonuna kadar hapiste yatmayı tercih ederim.
0: Siz bilirsiniz, karar sizin. Ama müsaade buyurursanız Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini cebimde taşıdığım kanun kitabından size bir defa okuyayım. Evet. Zina eden zevce ve onunla zina yapan adam hakkında 3 aydan 30 aya kadar hapis cezası verilir.
1: Yeter, kes.
0: Madde demek istiyor ki bir adam kocası olduğunu bildiği bir kadınla münasebette bulunursa 3 aydan 30 aya kadar hapsolunur. Fakat hapsolunması için kocanın dava etmesi lazımdır. Bu hak kocanındır. Dava etmezse yahut davadan vazgeçerse takibata devam olunmaz.
1: Ve siz de kanunun kocaya verdiği bu hakkı bana 5 milyar lira karşılığında satmak istiyorsunuz, öyle mi?
0: Kabul ederseniz ne ala, etmezseniz şimdi polislere suçüstü mahkemesine gider, orada hakime anlatırsınız derdinizi. Karar vermeniz için 1-2 dakikanız var. Ya istediğim parayı verirsiniz ya da zina suçundan hapse girersiniz.
1: Rezil herif. İnsan soymak, hırsızlık etmek için başka çare bulamadın mı? Ölüden kefen çalar gibi kanundan ahlak, fazilet çalıyorsun. Meğer sen ne habis ne korkunç yaratılışlı bir ahlak hırsızıymışsın.
0: Hey, sakin ol.
1: İğrenç mahluk. Şu uğursuz hayatını sürdürmek için karını alet etmeye utanmıyor musun?
0: Yeter artık. Parayı veriyor musun, vermiyor musun?
1: Tamam tamam, veriyorum. Ama daha önce bana davandan vazgeçtiğine dair bir yazı vereceksin. Hmm. Ondan sonra da paranı vereceğim.
0: Anlaşıldı. Böyle bir şey isteyeceğinizi bildiğim için önceden hazırlatmıştım. Evet. Buyurun yazıyı.
1: Anlaşılan bu işin ilk kurbanı ben değilmişim. Ne yazdığını oku.
0: Peki. Karımla münasebette bulunduğu tespit edilen psikolog doktor Doğan Pınar aleyhine dava hakkımdan sarf-ı nazar ile takibata devamdan feragat eylediğimi beyan ederim. Yeter mi bu kadar beyefendi?
1: Doğrusu karı koca sizleri tebrik etmek lazım. Son derece düzgün, sistemli çalışıyorsunuz.
0: Evet, ben kağıdı verdim. Siz de lütfen parayı verin.
1: Alın. 200 milyon. Gerisine çek yazacağım. Kaleminiz var mı?
0: Ya elbette. Her zaman yanımda taşırım. Buyurun. Hamile diye yazın lütfen. Hı-hı. Miktar 4 milyar 800 milyon.
1: Kapa çeneni. Al bakalım. Soyunculuğun her çeşidini bildirdim de böyle polis nezaretinde kanuna uygun yapılanına ilk defa şahit oluyorum.
0: Ne yaparsınız, enflasyon. Geçim sıkıntısı insana her şeyi yaptırıyor.
1: Yeter. Hadi şimdi git ve şu polisleri evinden yolla.
0: Tabii tabii.
1: Size gelince Müjgan Hanım. Doğrusu meyve suyunun içine uyku ilacı karıştırarak beni uyutup böyle bir tuzağa düşürdüğünüz için tebrik ederim sizi.
2: İnanın mecbur kaldım.
1: İnsan ne kadar da aç kalsa yine de doğru bir yola dönmek çaresini bulabilir. Yaşamak için kendine başka bir meslek seç. İnsan kendini satmadan da bu kadar alçalmadan da yaşayabilir.
0: Evet. Polisleri yolladım efendim.
1: Sana gelince iğrenç herif. Gitmeden önce sana benden bir hatıra bırakmak istiyorum. Al bakalım.
0: Ah!
1: Bu yumruk aklına geldikçe beni anarsın. İşte böyle Sacit. Dahi yani olduğu kadar iğrenç bir komploya kurban gittim dostum.
3: O olmuş. İyi olmuş Doğan. Nasıl? Avukat sözü dinlemez misin ha? Sana o kadar söyledim, gitme. Hastaysa o buraya gelsin demiştim.
1: Sus Allah aşkına ya. Zaten canım sıkılıyor. Üstelik sen de...
3: Lakin bravo, doğrusun. İnsan her şeyi düşünür ama ceza kanunuyla adam soymak kimsenin aklına gelmezdi.
1: Ödediğim paraya yanmıyorum Sacit. Beni asıl yıkan Müjgan gibi bir kadının adi bir soyguncu olması. Hala öylesine güzel ve masum tavırlı bir kadının böyle iğrenç bir şey yaptığına inanamıyorum.
3: Dışarıdan gören de seni kadına tutulmuş sanacak.
1: Sen dalga geçiyorsun ama inan bana bu kadın başka, bambaşka bir şeydi. Çok ama çok güzel bir kadındı o Sacit.
3: Anladık anladık. Güzel, masum ve soyguncu. Tamam mı doktor?
1: Hayır. O kadının iri siyah gözlerinin parlayışında, o ağlayışta, o safiyane duruşunda bir soyguncu sahtekarlığı yoktu.
3: Ya sen ne garip adamsın be Doğan. Kadın seni akıl almaz iğrenç bir tertiple soyuyor. Sen hala onun için neler söylüyorsun? Karının mesleği bu. Kim bilir senin gibi kaç kişiyi dışı melek gibi görünüp şeytanca soymuştur.
1: Hayır hayır hayır. Sen ne dersen de onun bu iğrenç hayata zorla sürüklendiğine inanıyorum.
3: Doktor biliyor musun? Esas sana bir psikiyatrist bulsak çok iyi olacak.
2: Beyefendi.
1: Ne var Esma?
2: Genç bir hanım geldi, sizinle görüşmek istiyormuş.
1: Genç bir hanım mı? Kim peki, tanıyor musun geleni?
2: Hayır, daha önce hiç görmedim. Şık ve çok güzel bir kadın.
1: Buyursun, al içeri, gelsin bakalım kimmiş.
2: Peki efendim.
1: Pek merak ettim, bu saatte haber vermeden kim gelebilir ki?
2: İyi akşamlar.
1: Ne? Siz, Müjgan, siz ha?
2: Evet, benim Doğan Bey.
1: Ne işin var benim evimde? Çaldığım para kafi gelmedi mi? Bu sefer de burada mı soyacaksın beni?
2: Bakın ben...
1: Hadi çabuk dışarı, çık dışarı, defol git evimden.
2: Durun bir dakika, beni dinleyin Doğan.
1: Çıkacak
2: Bey.
1: Mısın yoksa şimdi polise telefon edeyim mi?
2: Doğan Bey bakın, bir an beni dinleyin ne olur. Ağlıyorum. 3 günden beri dünyanın en büyük acısı içimde kıvranarak ağlıyorum. Bir dakika olsun beni dinlemeye tahammül edin. Oturmayacağım, derhal gideceğim.
1: Doğru söyle. Kocan şimdi karakola polis almaya gitti değil mi? Karım aşığının evindedir. Beni aldatıyor diye tekrar bir baskın. Tekrar bir soygunculuk yapacaksınız değil mi? Fakat bu sefer beceremeyeceksiniz. Şimdi hemen polisi arıyorum.
2: Durun, durun yapmayın, yalvarırım yapmayın.
1: Alo, polis santrali mi?
2: Kapatın şu telefonu, buraya sizi soymaya gelmedim.
1: Peki neden geldiniz? Ne istiyorsunuz benden?
2: Ben geçen gün sizden şantaj yoluyla aldığım parayı geri getirdim. İşte 5 milyar, buyurun.
1: Bana bu parayı vermeye mi geldiniz yani?
2: Evet.
1: Ama neden?
2: Bugüne kadar soyduğum zavallıların sayısını bilmiyorum. 5 seneden beri türlü türlü tuzaklarla... Hatırı hayale gelmeyen vasıtalarla sizin gibi iyi niyetli insanları sürekli soydum. Sürekli çaldım. Görüyorsunuz işte, saklamıyorum, itiraf ediyorum. Çünkü alışmıştım bu hayata.
1: Peki bütün bu kötü hareketlerinizden dolayı hiç acı, pişmanlık duymadınız mı?
2: Duydum ama sadece 2 kere. İlki bu işi ilk defa yaptığımda.
1: İkincisi?
2: O da sizin evinizden çıkarken yüzüme tükürür gibi söylediğiniz o laflardan sonra. Emin olun ki bu 2 büyük acı, 2 büyük azap olarak sürekli içimde yaşayacak.
1: Kocanız buraya geldiğinizi biliyor mu?
2: Hayır, o adam benim kocam değil. Kağıt üzerinde evli görünen bu kirli işteki ortağım. Paranızı dün gece o adamı sarhoş edip sızdırdıktan sonra cebinden çalıp getirdim. Niçin getirdim biliyor musunuz?
1: Niçin?
2: Çünkü sizden hoşlandım. Hayatımda ilk defa bir erkekten... Neyse... Aslında mesleğimde kurbanlarımdan hoşlanmak gibi bir lüksüm yoktur ama benim de duygularım var. Beni kötü bir kadın olarak hatırlamamanız için paranızı getirdim. Hoşçakalın.
1: Durun, durun, nereye gidiyorsunuz?
2: Eğer bir gün hatırınıza gelirsem ve bir gün beni düşünmek imkanını bulabilirseniz... ...zannettiğim kadar fena bir kadın değilmiş diye fısıldarsanız... ...zavallı bir kadının sevgi duyan kalbinin acısını bir parçacık olsun dindirmiş olursunuz. Allah'a ısmarladık Doğan Bey. Sabah gazetelerinizi getirdim Doğan Bey. Buyurun.
1: Teşekkürler, gidebilirsin.
2: Peki efendim.
1: Bakalım gazetelerde neler var. Her zamanki gibi siyaset ve cinayet. Dün gece Şişli'de feci bir cinayet işlendi. Müjgan Saçar adlı kadın birlikte yaşadığı sevgilisini tabanca ile öldürdü. Katil olaydan sonra polise teslim olmuştur. Aman Allah'ım. Bu Müjgan ortağıyla bir olup bana şantaj yaparak paramı soyan kadın değil mi? Ay, evet evet o. İyi ama ortağını öldürmüş. Yapılan tahkikata göre cinayetin henüz hüviyeti tespit edilemeyen meçhul bir erkek yüzünden işlendiği tespit edilmiştir. Aman Allah'ım. Sözün ettikleri bu meçhul erkek de benim. Allah'tan kim olduğumu öğrenememiş gazeteciler. Ah, telefon. Sakın polis olmasın. Alo.
4: Doğan, ben avukat Sacit.
1: Sacit sen misin?
4: Bugünkü gazeteleri gördün mü?
1: Ha, gördüm dostum. Ben de seni arayacaktım. Hemen buraya gelsene.
4: Tamam. Tamam, geliyorum.
1: Müjgan'ın kocasını, yani ortağını öldürmesine ne diyorsun Sacit?
3: Ne diyeyim? Müthiş kadınmış seninki. Adamı gık demeden öldürüvermiş.
1: Kadın adım vermemiş ama polis tahkikat sonucu kadının evinde basıldığımı tespit edecektir.
3: O gece baskın yapan polisler seni tanıdı mı dersin?
1: Sanmıyorum.
3: Neyse. Sen yine de her ihtimale karşı renk vermemeye çalış. Eğer öyle bir şey olursa kesinlikle bilmemezlikten geleceksin. Kadını ilk görüyormuş gibi davranacaksın. Yoksa rezil kepaze olur, bütün istikbalini mahvedersin.
1: Ya böyle diyorsun da susmak doğru bir hareket olacak mı? Baksana ne yazıyorlar. dostunu sevdiği adama fenalık yapmaması için öldürmüş diyorlar.
3: Ne derlerse desinler. Sana ne canım?
1: Korkma.

0: Korkuyorum Sacit.
1: Neden korkuyorsun?
0: Bilmiyorum ama içimde tarifsiz bir endişe var.
1: Hadi hadi. Sen kendi işine bak. El alemin sürtüğü için bir dakika bile canını üzmeye değmez. Hem dur bakalım. Netice anlaşılmadı ki daha. Senin için mi işledi bu cinayeti yoksa başka bir sebepten mi öldürdü? Hele bir mahkeme başlasın, o zaman öğreneceğiz. Sen delirmişsin doktor. Bu mahkemeye gelmekle kendini tehlikeye attığının farkında mısın?
0: Kadını görüyor musun Sacit?
1: Hangi kadın?
0: Hangi kadın olacak canım? Müjgan işte. Oh, ne kadar güzel, ne kadar masum bir yüzü var.
1: Anlamıyorum seni doktor.
0: Galiba bu kadına aşık oluyor.
1: Sesin çıkmıyor ama ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum.
0: Sacit, kalıbımı basarım ki senin cinledin var. Ya
1: saçmalama doktor. O bir katil. Soğukkanlılıkla kocasını öldüren bir katil o. İşte mahkeme reisi yerini aldı. Dava şimdi başlayacak.
0: Çok merak ediyorum. Acaba cinayet sebebi olarak ne itirafta bulunacak?
2: Sanık Müjgan Saçar. Cinayetin hemen ardından eve gelen polisler seni elinde tabancayla bulmuşlar. Onlara kocanı öldürdüğünü söylemişsin. Doğru mu bu?
3: Evet doğru. Ben öldürdüm hakim bey.
2: İddianameye göre kocanı sevdiğin adama kötülük yapmasını önlemek için öldürmüşsün. Peki buna ne diyorsun?
3: Hayır hakim bey, ortada böyle bir sebep mevcut değildir.
2: Madem öyle, neden öldürdün kocanı?
3: Çünkü ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti de onun için.
2: O seni neden öldürecekti peki?
3: Kavga etmiştik. Bir gece evvel cebinden bir miktar para almıştım. Onu geriye istedi, vermedim, kızdı.
2: Demek senden kendisinden aldığı parayı istedi. Peki sonra ne oldu?
3: Üzerime atıldı, beni dövmeye başladı. Saçlarımı parmaklarının arasına geçirmiş çekiyor ve bir yandan da gırtlağımı sıkıyordu. Nasıl oldu bilmiyorum, o sırada tabancasının arka cebinden yere düştüğünü gördüm. Hemen tabancayı yerden alarak tetiği çektim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.
2: Yani sen daha evvelden öldürmeye karar vermiş değildin, öyle mi?
3: Evet efendim.
2: Fakat savcılık makamı öyle demiyor. İddianameye göre sen kocanı taammüden, yani önceden tasarlayıp planlayarak öldürmüşsün.
3: Yalan! Böyle bir şey hatırımdan bile geçmedi. Hem niçin önceden onu öldürmek isteyeyim ki?
4: Söz almak istiyorum reis bey.
2: Buyurun avukat bey.
4: Savcılık makamının iddiaları asılsızdır. Şimdi karşınızda duran, gözyaşı dökerek ağlayan müvekkilim, eğer evvelden kocasını öldürmeye karar vermiş olsaydı, elbette ki bunun için bir çare düşünür, hadiseyi gizler, yerini zamanlı tayin eder ve ölüm aletinde tedarikine çalışırdı. Halbuki cinayet boğuşma esnasında maktule ait olduğu belirlenen tabanca ile işlenmiştir. Eğer bu tabanca o sırada düşmemiş olsaydı, şimdi huzurunuzda bulunacak mazlum bu kadın değil, onu öldüren kocası olacaktı. Bu nedenle mahkemenizden davanın nefs-i müdafaa hudutları dahilinde ele alınmasını arz ve talep ediyorum.
2: Söz sırası savcılık makamında. Buyurun, sizi dinliyoruz.
5: Reis bey, karşınızda duran bu kadın ahlaken tamamıyla çürümüş, fazilet hislerinden büsbütün mahrum kalmış dejenere bir mahluktur. Kocası onu bir hafta evvel yabancı bir erkekle kendi evinde yakalamış ve bunu polis marifetiyle suçüstü yaparak tespit ettirmiştir. Bu hadise bize ayrıca suçlunun ahlaken ne kadar düşük biri olduğunu göstermektedir. Bu kadın kocasını sevdiği adama fenalık yapmasın diye öldürmüştür. Çünkü kocası kadının dostunu tanımış bulunuyordu. Ondan bir gün intikam almak arzusuna düşecekti. Bu cani kadın buna mani olmak istedi ve bu cinayeti planlayarak dostunu kendi tabancasıyla öldürdü.
3: Hayır, doğru değil bu. Tabanca benim değil, Zafer'indi.
2: Susun. Söz sırası verilmeden konuşmayın. Devam edin.
5: Sanık Müjgan Saçar, kocası Zafer Saçar'ı daha evvel öldürmeye karar vermiş ve tabancayı hazırlamıştı. Zavallı adam o gece başına gelecek akıbetten tamamıyla bir haber evine gelip şöyle bir koltuğuna yerleştikten sonra karşınızda gözleri yaşlarla dolu melek saflığındaki bu kadın çantasının içinde sakladığı kocasına ait tabancayı çıkartarak ateşlemiştir.
4: Madem öyle, müvekkilimin boğazındaki parmak izlerini kim yaptı? Hangi parmaklar, hangi tırnaklar oydu bu kan çukurlarının öyleyse? Öldürdüğü dostu mu yattığı yerden ayağa kalkarak parmaklarını kadının boynuna geçirdi?
2: Susun! Susun diyorum! Devam edin avukat bey.
4: Bu vakada müvekkilim nefsini müdafaa etmek mecburiyetinde kaldı reis bey.
2: Sanık Müjgan Saçar, iddia makamı sizin kocanızı daha evvelden tasarlayarak öldürdüğünüzde ısrar ediyor. Ne diyeceksiniz?
3: Size demin söyledim. Ben onu önceden öldürmeyi aklıma bile getirmemiştim. Kavga ettik. Boğazıma sarıldı. Beni boğacaktı. Ben de o sırada elimin ucuna gelen tabancayı alarak...

0: Kocamın haberi olmadan cebinden parayı alıp sahibine iade ettim. O da farkına varınca netice anlattığım gibi oldu efendim.
1: Peki 5 milyarını aldığınız o adam kimdi?
0: Bir doktordu ama adını söyleyemem hakim bey.
1: Neden?
0: Çünkü bu kirli hadiseyi onun ismini karıştırmak istemiyorum.
1: Ama yine de ismini söylemek zorundasınız. Söylememekte ısrar ederseniz bu size pahalıya mal olur.
0: Ne olursa olsun söylemek istemiyorum.
1: Demek iddianıza göre cinayete bu haksız yere alınan para sebep oldu, öyle mi?
0: Evet.
1: Oysa iddia makamı sizin bu cinayeti işlemenize o suçüstü gecesinde yakalanan dostunun sebep olduğunu ileri sürüyor.
0: Dediğim gibi hakim bey, o adam benim dostum değildi. Sadece parasını almak için tuzağa düşürdüğümüz suçsuz biriydi.
1: Kocanızın suçüstü yaptığı adamla bu dediğin adam aynı kişi mi?
0: Evet hakim bey, aynı kişi.
1: Kızım, şu söyleyeceklerini açık açık söyle. Bıktım bu esrarengiz ifadelerinden senin ama.
0: Anlatayım hakim bey. Annemi ve babamı kaybettiğimde 18 yaşında yapayalnız bir insandım. Uzaktan akraba olan bir aile bana evlenmek üzere bir adam buldu. Namuslu, kibar, tüccardır deyince yüzünü bile görmeden hemen kabul ettim. Ama güvendiğim bu adam kısa zamanda da gerçek yüzünü ortaya koydu.
1: O adam öldürdüğün Zafer isimli adam mı?
0: Evet hakim bey. Ahlaktan, insanlıktan, faziletten nasibi olmayan müthiş bir adamdı. Beni en kısa zamanda kendine benzetti. Kelimenin tam manasıyla iğrenç, namussuz bir hayat yaşamaya başlamıştım. Poker masalarından paralar çalarak, arkadaş olduğumuz evli kadınların kocalarını kandırarak, baskınlar yaparak, tehditler savurarak sürekli çalıyor, sürekli bir başkasından namussuzca alınan paralarla geçiniyorduk.
1: Yani bu şekilde şantaj yapıyordunuz.
0: Evet hakim bey. Son kurbanımız olan o doktoru da aynı yolla soyup 5 milyarını almıştık. Bir vesileyle doktoru bunalım geçiriyorum diye eve çağırdım. İçtiği meyve suyunun içine uyku ilacı koyarak uyuttuktan sonra soyarak yatağıma yatırdım. Ardından da Zafer polislerle eve baskın yaptı.
1: Peki sonra ne oldu?
0: Zafer doktora 5 milyar verdiği takdirde davasından vazgeçeceğini söyledi. Vermezse zina suçundan hapse gireceğini söyleyince zavallı parayı ödedi.
1: Bu usulü daha evvelden başkalarına da tatbik etmiş miydiniz?
0: Evet, ayrı ayrı yerlerde çok defa aynı şeyi yapmıştık.
1: Peki ne oldu da siz şantaj yoluyla aldığınız parayı götürüp iade ettiniz?
0: O gün ve o gece hayatımda ilk defa dünyanın en büyük acısını çekmeye başladım. Nasıl oldu, ne yaptı bilmiyorum. Doktor üzerimde derin bir tesir bırakmıştı. Yüreğim müthiş bir pişmanlık hissiyle yanıyordu. Kendimden, insanlığımdan, yaşayışımdan iğreniyordum. Bir anda karar verdim. Bu parayı kocamın cebinden çalıp tekrar ona iade edecek ve artık ne olursa olsun bu çirkin hayattan kesinlikle uzaklaşacaktım. Nitekim dediğimi yaptım. Parayı kocamdan gizlice alıp doktorun evine giderek ona iade ettim.
1: Sonra?
0: Tekrar eve döndüm ama Zafer işi anladı ve parayı istedi. Sahibine verdiğimi söylediğim zaman üzerime atılarak önce seni sonra onu öldüreceğim diye parmaklarını boğazıma geçirdi. Sonrasını biliyorsunuz. İşte bütün olay bundan ibaret hakim bey.
1: Peki hadisenin bu şekilde cereyan ettiğini bize ne suretle ispat edebilirsiniz?
0: Sadece yemin edebilirim. En mukaddes değerlerimin üzerine yemin edebilirim.
1: Sadece yeminle olmaz. Hiç olmazsa o doktorun ismini söyle. Onu çağırıp bir kere de onu dinleyelim kızım.
0: Yok, olmaz, istemiyorum. Onun ismini bu hadiseye karıştırmak istemiyorum.
1: İyi de kızım, ispat etmeden olmaz.
0: İspat edeyim etmeyeyim, ben size doğruyu söyledim. Siz artık nasıl arzu ederseniz öyle karar verin. Benim için hepsi eşit.
1: Kızım, sen galiba hadisenin vehamiyetini hala idrak edemiyorsun. İddia makamı taammüden işlenmiş bir katilin faili olarak karşımıza getirmiş bulunuyor seni. Bu fiilin cezası nedir biliyor musun?
0: Hayır.
1: İdam. Eğer bu iddian doğruysa, hakikaten vaka bu şekilde cereyan etmişse dava lehine sonuçlanabilir. Bu yüzden o doktorun adını ver de çağıralım. Anlattıklarının doğruluğunu bir de ondan dinleyelim.
0: Hayır, ismini vermeyeceğim bu adamın size. Ne isterseniz onu yapın.
1: Pekala. İddia makamı ne diyor bu işe?
2: Sanık doğru söylemiyor reis bey. Bizce sırf vaziyeti kurtarmak için böyle bir hikaye uydurdu.
3: Konuşabilir miyim reis bey?
1: Buyurun avukat bey.
3: Reis bey, müvekkilimin huzurunuzda anlattığı olayların doğruluk derecesinin araştırılmasını talep ediyorum.
1: Neyi nasıl araştıracağız? Müvekkiliniz öyle bir hadise ileri sürüyor ki bunun isimsiz bir de kahramanı var. O kahramanı da yalnız müvekkiliniz biliyor ama ısrarla adını vermiyor. Bir kere daha soruyorum sanığa. Bu adamın ismini söylememekte ısrar edecek misin hanım?
0: Evet, ısrar edeceğim.
4: Durun. Durun bir dakika.
1: Ne var?

0: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Söze edilen doktor benim.
0: Aa, demek siz o suç üstüne maruz kalan ve bilhare şantajla alınan parası geri verilen doktorsunuz, öyle mi?
1: Evet efendim.
0: İsminiz nedir peki?
1: Doğan Pınar, psikiyatrist doktor.
0: Sanık sandalyesinde oturan şu kadın kocasını taammüden öldürmekten yargılanıyor. Bu hadise hakkında ne biliyorsanız bize anlatın lütfen.
1: Anlatayım reis bey. Bir gün muayenehanemde çalışırken bir telefon geldi. Ve... İşte böyle hakim bey. Bu hadise ve bu kadın hakkında bildiklerim bundan ibarettir.
0: Peki. Sen sanık Müjgan Saçar, şahidin ifadesine ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Hayır hakim bey. Zafer'i ben öldürdüm. Ceza neyse çekmeye hazırım.
0: İddia makamı şahide bir şey soracak mı?
3: Evet reis bey. Maktul Zafer'den kendisine verdiği para karşısında davasından feragat ettiğine dair bir senet aldığını söyledi. Bu senet hala kendisinde duruyor mu?
0: Senet sizde mi Doğan bey?
1: Evet bende reis bey. Yanımda. İşte buyurun.
0: Evet, teşekkür ederim. Evet. Evet. Bu senet ifade ettiğiniz tarzda hazırlanmış. Gereği düşünüldü. Sanık Müjgan Saçar'ın Türk Ceza Kanunu'nun 452. maddesi mucibince 5 sene müddetle hapsedilmesine ittifakla ve kabili temyiz olmak üzere karar verilmiştir.
4: Umarım ne yaptığının farkındasındır Doğan.
1: Ne demek istiyorsun Sacit?
4: Yel değirmenine saldıran Don Kişot gibi kendini ortaya attın. Geleceğini, mesleğini tehlikeye atarak katil kadına sahip çıktın. Yarın gazetelerin baş sayfasında yer alacaksın. Kim bilir neler yazacaklar hakkında.
1: Ne yazacakları umurumda bile değil Sacit. Ben sadece gerekli olanı yaptım.
4: O bu işten 5 yılda sıyrılarak kurtuldu. Peki sen onu idamdan kurtararak ne kazandın? Söyler misin?
1: Ben kazanç peşinde değilim dostum. Sadece o talihsiz, zavallı kadının benim yüzümden idam edilmesine engel oldum, o kadar.
5: Beş yıl sonra.
6: İhsan Efendi.
7: Buyurun müdür bey.
6: Bugün cezasını bitiren 8 numaralı koğuştaki kadın mahkum Müjgan Saçar'ın tahliye evrakını hazırladın mı?
7: Hazırladım müdür bey. İmza filan bütün muamele tamam efendim.
6: Peki kendisine tebliğ ettiniz mi bugün çıkacağını?
7: Ettik müdür bey de. Yalnız koğuş gardiyanı dün gece sabaha kadar kadının uyumadığını devamlı şekilde beni niçin çıkarıyorsunuz, nereye gideceğim, kime gideceğim diye ağladığını söylüyordu efendim.
6: Vah vah vah. Kimsesi yok muymuş kadının?
7: Galiba yokmuş efendim.
6: Peki her ay ona para gönderen adam nesi oluyormuş?
7: Bilmiyorum efendim. Para biliyorsunuz postayla geliyordu. Kağıtta daima Ahmet isminde bir imza görünüyordu efendim.
6: Ya işte bu Ahmet denen kimse, ona gitsin kadın.
7: Ama kadın bu adamı tanımıyormuş ki efendim.
6: Allah Allah, nasıl tanımaz yahu? Kendisine para gönderen adamı tanımaz mı insan?
7: Efendim bu Müjgan denen kadın da aldığı bu paraları bütün diğer mahkumların ihtiyaçlarını temin için sarf etti efendim bu zamana kadar.
6: Çok iyi biri desene.
7: Evet.
6: Neyse. Hadi gidin getirin de serbest bırakalım artık. Saat 10'u geçiyor.
7: Tabii efendim.
6: Girin.
2: Beni emretmişsiniz müdür bey.
6: Müjgan Hanım. Bu dakikadan itibaren artık serbestsiniz. Siz de diğer vatandaşlarımız gibi hür bir insansınız. Buyurun. Gidebilirsiniz.
2: Hayır müdür bey, gitmeyeceğim.
6: Ama kızım.
2: Gitmek istemiyorum, ne olur beni çıkartmayın.
6: İyi ama neden?
2: Gidecek yerim, sığınacak tek mekanım yok. Yalvarırım müdür bey, acıyın bana, tekrar düşeceğim. Tekrar bir avuç çamur gibi kaldırımların üzerinde kalacağım. Bırakın beni şurada bir köşede son nefesimi verinceye kadar büzülüp kalayım. Bir hizmetçi gibi çalışayım, bir esir gibi mahkumlara su taşıyayım. Ne olur beni sokağa atmayın, sonra büsbütün yazık olacak bana.
6: Bak kızım, seni anlıyorum. Ne yazık ki seni burada bir dakika bile daha fazla tutmak yetkisine sahip değilim.
2: İyi ama siz bana hürriyet değil, yeniden acı ve sefalet veriyorsunuz.
6: Keşke senin için elimden bir şey gelseydi yavrucuğum. Ne yazık ki buradan gitmek zorundasın. Allah yardımcın olsun.

0: Şimdi ne yapacağım? Nereye gideceğim? Nerede yatıp kalkacağım? Şu önümde uzanan yol beni nereye götürecek?
1: Müjgan Hanım.
0: Bu seslenen de kim? Aman Allah'ım. Doğan Bey'miş. Gidin. Gidin, peşimi bırakın ne olur.
1: Durun, kaçmayın benden.
0: Bırakın beni Doğan Bey, lütfen bırakın. Bırakın da gideyim.
2: Nereye gideceksiniz Müjgan Hanım?
0: Nereye gideceğimi bilmiyorum. Rüzgarlar nereye atarsa, sular nereye götürürse oraya gideceğim.
2: Kendinize bilinmezlik dünyasında yer aramayın. Benimle gelin lütfen.
0: Ne? Sizinle mi geleyim?
2: Evet, benimle. Evime.
0: Evinize mi? Fakat ne yapacağım evinizde?
2: Benimle beraber yaşamak için. Hayatıma ortak olmak için.
0: Yalvarırım, benimle alay etmeyin. Daha 5 dakika bile olmadı hapishaneden çıkalı. 5 senedir gece gündüz gözyaşı döktüm. Bütün bir ömür, bütün bir gençlik gömdüm oraya. Merhamet edin biraz ne olur. Benimle alay etmeyin.
2: Hayır, hayır, alay etmiyorum Müjgan Hanım. Sizinle evlenmek, sizi mutlu etmek istiyorum. Bütün gayem, arzum bundan ibaret.
0: Yalvarırım Doğan Bey, tekrar ediyorum. Benimle eğlenmeyin, günahtır, çok günahtır, acıyın bana.
2: Hayır, sizinle eğlenmiyorum. Çünkü siz eğlence mevzu olacak bir insan değilsiniz. Siz ancak mesut olmaya layık bir kadınsınız.
0: Hayır, hayır, hayır, mümkün değil bu, inanmıyorum size.
2: Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Siz kötü bir insan değilsiniz Müjgan Hanım. Sizi hain bir tesadüf, dalından kopartılıp çamura atılmış bir yaprak gibi senelerden beri oradan oraya sürükleyip götürmüş. Size itimat ediyorum. İnanıyorum ve onun için evime götürmek istiyorum sizi.
0: Hayır. Hayır, bu olamaz. Böyle bir saadete sahip olmaya hakkım yok benim. Sizi bu iğrenç varlığımla lekelemek istemem. Unutuyor musunuz ki ben bir sürtük, ben bir cinayet mahkumuyum. Ben sizin temiz mukaddes varlığınız içine giremem. Buna layık değilim. Bırakın beni.
2: Hayır, hayır, hayır Müjgan Hanım, sizi bırakmayacağım. Çünkü gidecek bir yerinizin olmadığını biliyorum. Hem insana geçmişiyle değil, son bulunduğu duruma göre muamele etmek lazımdır. Ve en önemlisi de sizi seviyorum.
0: Ama bu nasıl olur?
2: Sus, konuşma artık. Başka bir itirazı duymak istemiyorum. Şimdi yürü önümden bakalım. Dur dur, bavulunu alayım. Araban biraz ileride. Ver şunu. Şöyle.
0: Allah'ım. Allah'ım, ne kadar merhamet sahibisin Allah'ım. Onca kirliliğime, onca yüzük aralığıma rağmen dualarımı kabul ettin. Ve beni hayalimden dahi geçiremediğim saadetlerin içine bıraktın.

0: Baskın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı.

0: Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın.

0: ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.

Vay dünya, yalan dünya, sen de konan göçer bir gün. Vay dünya, fani dünya, saltanatın biter bir gün. Saltanatın biter bir gün.

Önü sırçadır kırma yağsın, sırça kırılır ise bütün olası değil.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
14: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Kıymetli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Allah-u Teala'ya hamd ederek ve Cenab-ı Hakk'ın selamıyla sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirerek ben buradan, sizler oradan başlamış olalım değerli dinleyenler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tıbbil gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet, ilimden irfana programımızda değerli dinleyenler, İrfan Mektebi dergisinden sizlere yazılar aktarmaya gayret ediyoruz. İrfan Mektebi dergisi 12.

senesinde 142. sayıya ulaşmış durumda. Cenab-ı Hak muvaffakiyetlerini artırsın inşallah. Eylül 2018 sayısı var. Bu aylık ilmi, edebi, kültürel derginin geçmiş sayılarını itfanmektebi.com adresinden ücretsiz takip edebiliyorsunuz. Hatırlatmış olalım. Pek çok hususta gayet güzel, istifadeli yazılar var. Aynı yerden abone de olabilirsiniz. Hicri yeni yılımızı tebrik ediyor dergi. 1 Muharrem 1440, 11 Eylül 2018 Salı günü, sizlerin de malumu, Hicri yeni yılımıza giriyoruz. Cenab-ı Hak alem İslam'a, ümmet-i Muhammed'e hayırlı eylesin inşallah. Zulmün bittiği, Müslümanların feraha, necata kavuştuğu, ittifak ve tesanüde ulaştığı zamanlar eylesin inşallah bu yeni zamanları. Cenab-ı Hakk'ın şeriatının, kitabının hüküm ferma olduğunu hem alem İslam'da hem tüm dünyada buna vesile kılsın inşallah bu yeni hicri yılı. Bizim de hayatımızda, ailemizde, cemiyetimizde, devletimizde bu yeni hicri yılla birlikte Allah'ın rızasına uygun, Resulullah'ın sünnetine muvafık değişikliklerin olduğu zaman eylesin inşallah. Cenab-ı Hakk'ın sistemine uymayan, İslamiyet'e uymayan, getirdiği dine mugayir ne varsa inşallah onların da bertaraf edildiği bir sene olur değerli dinleyenler. Ahiretimizi kazanmamıza vesile eylesin Cenab-ı Hak. Yine 10 Muharrem aşure günü, o da 20 Eylül'e geliyor. Ona da bir vurgu yapılmış ve tebrik ediliyor değerli dinleyenler. Sonra kapak konusu, marifetsiz marif olmaz diye güzel bir hususa dikkat çekilmiş. Eğitimin hali, eğitimdeki eksiklikler, çareleri bu sayıda yer almış. Onun için de marifet olmadan marif olmaz diye hem de tebeşirle yazılmış güzel bir yazı var. Gelenekten geleceğe marif davamız, tıkanan eğitim sistemine çare, günümüz eğitim problemlerine bakış, ilim ahlakı, yerli ve milli eğitim, Osmanlı Devleti'nde eğitim, ailecek nimetleri tefekkür etmek, modernizmin sünnetine ittiba caiz mi? Allah'tan başkasına eğilmeyen başlar, olgunlaştıkça tatlılaşan meyve sabır gibi gayet güzel yazılar var değerli dinleyenler. Onun için size sürekli bu dergiyi tavsiye ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde eğitime bir bakalım değerli dinleyenler nasılmış? Şayet zamanımız kalırsa diğer hususlardan da bazı yazıların bir kısmını sizlerle burada birlikte ibret nazarıyla bir bakarız, bir okuruz değerli dinleyenler inşallah. Evet, Halit Atlı kaleme almış, başlığı Osmanlı Devleti'nde eğitim. Bir devletin ideolojik temelleri yürüttüğü eğitim politikasıyla yakından ilişkilidir. Kuruluşundan itibaren sünni bir kimliğe sahip olan Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemi, beylikler dönemi Anadolu'sunda açılan sünni mezheplere bağlı eğitim müesseselerinin bir nevi devamı niteliğinde olmuştur diye bir giriş yapılmış. Diğer birçok devlette olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de eğitim faaliyetleri örgün ve yaygın olmak üzere iki şekilde yapılmıştır. Örgün eğitim belirli bir disiplin altında, sınırlı zaman ve mekan diliminde belirli bir maksada matuf olarak verilen eğitimdir. Yaygın eğitim ise zaman ve mekan hududu çok keskin olmayan, program yönünden daha esnek bir eğitim tarzıdır. Osmanlılar'da örgün eğitime karşılık olarak medreseler ve mektepler yer almıştır. Bu yerlerde sünni çerçevede İslam'ın temel inanç ve amellerine dair kaideler öğretilmiş, buradan mezun olanlar kitabi kaidelere bağlı şehir kültürünü temsil etmişlerdir. Bununla birlikte tasavvuf kültürünün merkezleri olan tekke ve zaviyeler, yaygın eğitimin yapıldığı mühim mekanlar olmuştur. Buralarda da tıpkı medreselerde olduğu gibi İslami eğitim verilmiş, ancak yazılı olandan ziyade hal ilmi denilen batıni ilimlere ağırlık verilmiştir. Bu mekanlar daha çok şehir hayatından uzak göçebe gruplara hitap etmiş,
Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan birçok farklı kültürün sentezinden oluşan bir esneklik içinde varlığını devam ettirmiştir. Bunlar arasında kalenderilik gibi İslam'ın genel çizgilerinin dışında bazı marjinal gruplar ortaya çıkmış olsa da Osmanlı coğrafyasındaki tekkelerin ekserisi düşünce bakımından örgün eğitimle paralellik arz etmiştir. Osmanlı Devleti'nde fethedilen yerlerde ilk önce cami ve medrese tesis edilirken hem şehirler imal edilmiş hem de eleman ihtiyacı karşılanmıştır. Osmanlılarda resmi eğitimin verildiği ilk mekan kayıtlara göre Orhan Gazi döneminde İznik'te açılan medresedir. Hicri 731, miladi 1330 ve 1331 tarihleri. Bu medresenin müderrisliğine Mısır'da yetişmiş Kayserili alim ve mütefekkir Davud-u Kayseri'yi getirilmiştir. Hudutlar genişledikçe ilim adamı ihtiyacı artmış, İznik'in ardından Bursa'da, sonrasında Edirne'de medreseler açılmıştır. Bursa'da kurulan Lale Paşa, Bayazıt Paşa, Muradiye ve Emir Sultan gibi medreselerle birlikte İznik medreseleri ikinci dereceye düşmüş, devlet merkezi Edirne olunca da birinci sıraya bu şehir medreseleri yükselmiştir. İkinci Murad'ın 1447'de Edirne'de açılışını yaptığı üç şerefeli cami medresesi ve Darul Hadis medresesi Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki Sahn-ı Seman medreselerinin tesisine kadar en yüksek eğitim müesseseleri haline gelmiştir. Kuruluş döneminde açılan ilk medreselerde müfredatın muhteviyatı hususunda kat'i bilgilere sahip değiliz. Gene de o senelerde okutulan kitapların Arapça olduğunu varsayarsak, Selçuklular dönemindeki örneklerine de bakarak hem dini hem de akli ilimlerin okutulduğunu tahmin edebiliriz. Diğer taraftan ilk senelerde padişahlar tarafından farklı coğrafyalarda yetişmiş müderris ve alimlerin de getirildiğini görüyoruz. Anadolu'nun köklü ilim merkezleri Konya ve Kayseri gibi şehirlerin yanı sıra Mısır, Suriye, İran ve Türkistan gibi İslam ülkelerinden alimler dini ve ilmi seviyenin yükseltilmesi maksadıyla Osmanlı memleketine gelmişlerdir. Aynı şekilde Osmanlı müderrisleri de kendi bilgilerini derinleştirmek gayesiyle bu merkezlere giderek büyük alimlerden dersler almışlar. Böylece hem yurt içinde yetişen hem de yurt dışından getirtilen alimlerin belirli bir ilim seviyesinde ve ideolojik düzlemde olmaları sağlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte memleketteki medrese teşkilatı artık bambaşka bir seviyeye ulaşmıştır. İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin bir parçası olan ve Sahn-ı Seman adı verilen medreselerin inşa edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde İlahiyat ve İslam Hukuku fakülteleri tesis edilmiştir. Bundan sonraki eğitim müesseseleri de bu medreseler esas alınarak yapılandırılmıştır. II. Mehmet 8 yüksek dereceli bu medresenin yanı sıra buralara talebe yetiştiren orta sınıf tetimme medreselerini de Musulay-ı Sahn adı altında açtırmıştır. Yine bu medreseler özelinde bütün memleketin eğitim kurumlarında bir hiyerarşik sınıflandırmaya gidilmiş, medreseler derecelerine göre hariç ve dahil olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Sahn-ı Seman medreseleriyle birlikte Osmanlı resmi eğitim müesseselerinin müfredatı hakkında daha teferruatlı bilgi sahibi olabiliyoruz. Buna göre bu medreselerde okutulan dersler umumi hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir. Kelam. Kelam medreselerde ilk tahsil derecesinde okutulan kelam kitabı Haşiye-i Tecrid'dir. İmamiye mezhebine mensup olan matematik ve astronomi alimi Nasruddin-i Tusi'nin yazdığı ve Sünni alimler arasında daha çok Tecridül Kelam ismiyle
meşhur esere Şemseddin el-İsfahani

tarafından şerh yapılmış, Seyyid Şerif Cürcani de bu şerhi Haşiye Tecrid adıyla tetkik ve izah etmiştir. Bu kitaptan sonra medreselerde Kadı Beyzavi'nin Tevâli'ül Envar isimli eserine Eş'ari kelamcısı ve Şafii fıkıhçısı Şemseddin Mahmud bin Abdurrahman el-İsfahani'nin yazdığı şerh okutulmuştur. Asıl adı Metâli'ül Enzar alâ Tevâili'l Envar olan bu eser daha çok Tevâli olarak bilinmektedir. Bir diğer eserde Adûdiddin el-Acî'nin Eş'ari mezhebine göre yazdığı Mevâkıf isimli kitabıdır. Osmanlı medreselerinde daha çok Cürcani'nin bu esere şerhi olan Şerhül Mevâkıf ders kitabı olarak okutulmuştur. Belagat, Arap alim Ebu Yakup Es-Sekkaki'nin Gramer ve Belagat'a dair Miftahül Ulûm adlı kitabı, medreselerin dil ve edebiyat alanında tercih edilen eser olmuştur. Bu kitabın özeti Hatib el-Kazvini tarafından Telhisül Miftah olarak yapılmış, medreselerde metodu ve üslubundan dolayı umumiyetle bu eser ve şerhleri ders kitabı olarak okutulmuştur. Telhisül Miftah'a Saadettin-i Taftazani'nin yaptığı Muhtasar ve Mutavvel isimli şerhler ve bu şerhlere Cürcani, Molla Husrev gibi alimlerin yazdıkları haşiyeler de okutulan kitaplar arasındadır. Mantık, mantık alanında Nasruddin Tusi'nin talebelerinden Ali bin Ömer el-Katibi el-Kazvi'nin Er-Risaletü'ş-Şemsiye'nin şemsiyesine Kitabüddün Razi'nin yaptığı şerh, yani Şerh-i Şemsiye okutulmuş. Ayrıca bu şerhe Cürcani ve Taftazani gibi alimler tarafından haşiyeler yazılmıştır. Bununla birlikte Aristo mantığı üzerine yazılan İsa Gucî kitaplarından biri olan Besirüddin el-Ebheri'nin yazdığı İsa Gucî fil Mantık eserine yapılan şerhler, ayrıca Şafii alimi Siracettin el-Urmevi tarafından klasik mantık üzerine yazılan Metâli'ül Envar ve şerhleri de medreselerde öğretilen mantık kitapları arasındadır. Okutulan başka bir ilim de ilmi heyettir. İlmi heyet nedir? İlmi heyet astronomi dalındaki İslam alimlerinden Çamini'nin medreselerde kendi adıyla meşhur olan El-Mülahhas isimli eseri ve bu esere Kadızade Rumi ve Cürcani'nin yazdığı şerhler Osmanlı medreselerinde uzun seneler astronomi kitabı olarak okutulmuştur. Yine aynı alanda Ali Kuşçu'nun Risale-i Fethiye adlı eseri de zikredilebilir. Hesap ilmi, Hesap İbnül Havvam olarak bilinen matematik alimi Ebu Ali İmadüddin'in yazdığı El-Fevâidül Bahâiyye isimli eseri talebesi Kemalettin el-Farisi tarafından şerh edilmiş ve medreselerde matematik kitabı olarak okutulmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde müfredata Ali Kuşçu'nun Risale-i Muhammediye eserinin girdiği de söylenebilir. Hendese ilmi, Şemseddin Muhammed es-Semerkandi'nin Öklid'in Elementler isimli eserinden faydalanarak yazdığı Eşkalü Te'sis kitabı ve Kadızade-i Rumi'nin buna yaptığı şerh, medreselerin vazgeçilmez geometri kitaplarından olmuştur. İlmi hikmet, medreselerde felsefe ve mantık alanında Molla Fenari ve Kadızade-i Rumi'nin eserleri okutulmakla birlikte felsefe ile ilgili yoğun tedrisat ve araştırmaların Fatih Sultan Mehmet döneminde başladığını belirtebiliriz. Bununla ilgili olarak Fatih, iki fikir adamı Hocazade Muslihiddin Mustafa Efendi ve Alaaddin Ali Tusi'den Gazali ve İbn-i Rüşd arasında geçen tefahüt tartışmalarına dair birer eser yazmalarını istemiş. Akabinde Abdurrahman Camii de bu çalışmalara dahil olmuş ve telif edilen eserler felsefede tehafüt geleneğinin devam etmesini sağlamıştır. İkinci Mehmet, felsefi ve akli ilimlere özellikle ilgi göstermiş, Sahn-ı Seman medreselerinde haftada birer saat okutulmak üzere felsefe ve

ve mantık dersleri koydurtmuştur. Diğer bir ilim akaid ilmidir. Akaid Adıuddin el-Iciğ'nin İslam prensiplerini sünni çerçevede ele alan El-Akidül Adudiye isimli eserine şerh yapan Celaleddin Devvani'nin Devvani şerhi uzun müddet medreselerde okutulmuştur. Yine Devvani'nin kaleme aldığı Risale fi İsbatil Vacib eseri Hanefi alim Necmeddin Ebu Hafs Ömer en-Nesefi'nin akaidi ve buna yazılan en meşhur şerh olan Taftazani'nin Şerhül Akaidi de medreselerin müfredatında asırlarca yer almıştır. Hadis usulü diğer bir ilimdir. Osmanlı medreselerinde okutulan hadis ve tefsir alimi İbnül Esir'in Kütüb-i Sitte'deki hadisleri alfabetik olarak sıralayan ve birinci bölümde hadis usulünden bahseden Camiül Usul isimli eseri ünlü Şafii alimi İbni Hacer el-Askalani'nin Eşşehre Zuri'nin eserini yeniden tanzim ederek hazırladığı ve zamanla büyük kabul gören Muhbetül Fiker isimli hadis usulü kitabı, bunların yanında Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buhari hadis alanında okutulmuş eserlerdendir. Tefsir, Mutezili alimlerinden Zemahşeri'nin dirayet metoduyla hazırladığı ve medreselerde üst derecelere ulaşan öğrencilerin tefsir sahasında okudukları El-Keşşaf isimli tefsir ve bu eserin bir özeti hükmünde olan Eşari kelamcısı Kadı Beyzavi'nin yazdığı Envaratül Tenzil isimli kitabı medrese müfredatına girmiş olan eserlerdendir. Kadı Beyzavi'nin mezkur kitabı müellifin kendi ismiyle meşhur olmuş ve üzerine yüzlerce şerh ve haşiye yapılmıştır. Fıkıh, bir İslam devleti olan Osmanlılar'da hukukun uygulanması için gerekli olan en önemli ilimlerden biri de fıkıhtır. Fıkıh, helal ve haram hükümlerini kapsadığı için en üstün ilim dalı sayılmış ve hemen hemen bütün medreselerde ders olarak okutulmuştur. Bu alanda birinci eser, Burhanettin el-Merginani'nin 13 yıl zarfında vücuda getirdiği El-Hidaye'dir. Hanefi fıkhına göre yazılmış bu kitap, İçerisinde kullanılan hadislerin sağlamlığı, dilinin sadeliği ve üslubunun güzelliği ile medreselerde en rağbet edilen eser olmuştur. Bu esere birçok şerh yapılmış, bunlardan Ekmeleddin Baberti'nin yazdığı El-İnaye, medreselerde Ekmel adıyla meşhur olmuştur. Bununla birlikte Burhanü'ş-Şeria Mahmud'un Hidaye kitabından seçkiler oluşturduğu Vikaye isimli eseri Sadru'ş-Şeria adıyla şöhret bulmuş. Daha sonra bu kitaba Nikaye ismiyle şerh yapılmıştır. Yine Molla Husrev'in Gurer isimli eseriyle bu kitaba yine kendisinin yaptığı şerh olan Dürer uzun yıllar boyunca medreselerde okutulmuştur. Hanefiler arasında muteber olan bir başka eserde Ebu'l-Berekat en-Nesefi'nin yazdığı Kenzü't Dekaik isimli fıkıh kitabıdır. Bu kitaba yazılan Tebyinül Hakaik isimli şer, fıkhi meselelerde serdedilen görüşlerin delillerinin yanı sıra Hanefi mezhebinden farklı imamların kanaatlerini de zikretmiştir. Usulü fıkıh, fıkıh usulünde Hanefi ekole göre yazılmış olan Tenkihül Usul isimli esere, Taftazani'nin yazdığı Telvih Haşiyesi, Molla Husrev'in Mirkatül Vusulü, yine bu kitaba kendisinin yazdığı Mir'atül Usul Şerhi, Adudiddin el-Iciğ'nin Şerh-i Muhtasar-ül Müntehası, Ebu'l-Berekat en-Nesefi'ye ait fıkıh usulü eseri, Menarul Envar ve bu kitaba İbn Melek tarafından yazılan İbn Melek Şerhi de fıkıh metodolojisi türünde medreselerde okutulan kitaplar arasında yer almıştır. Yukarıda zikredilen eserlere bakıldığında Osmanlı klasik döneminin evvelinde ve büyük ihtimalle daha önceki dönemlerde de İslam dininin sünni ekolünde yazılmış kitaplarla eğitim verilmiştir. Okutulan eserlerin en önemlisi ise Hanefi fıkhına ait Hidaye eseri kabul edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde kurulan Süleymaniye Medresesi de
hiyerarşik statüsünü sahn-ı seman düzeninde devam ettirmiş ve bu medreselerden sonra tahsil edilen en yüksek dereceli eğitim kurumu haline dönüşmüştür. Şu ilaveyle ki sahn-ı seman medreselerinde müstakil olarak bulunmayan tıp ve matematik yani riyaziyat bölümlerine ait birer fakülte Süleymaniye Medresesi'ne ilave edilmiş. Ayrıca bir de Darül Hadis Medresesi vücuda getirilmiştir. Netice olarak 2. Mehmet'le birlikte sistematik bir seviyeye vasıl olan medrese açma geleneği artarak devam etmiş. Padişahların yanı sıra devlet erkanından birçok zat memleketin dört bir tarafında medreseler kurmuş. Bunların hepsi de devletin tesisinde esas alınan Sünni Hanefi ekole bağlı kalmışlardır. Araştırmalarda 15. ve 16. yüzyılda memleket sathında yaklaşık 500 medresenin olduğu belirtilmektedir. Daha sonra kaynakları vermiş değerli dinleyenler. Epeyce kalabalık bir kaynak görünüyor. Onlara zamanınızı almayacağım. İzahla gittiğimiz için nelerin okutulduğunu Osmanlı medreselerinde unutmuş olabiliriz. Sadece başlıklar itibariyle bir tekrar edelim değerli dinleyenler. Sırayla neler okutulmuş genel hatlarıyla. Bunların yanında başka şeyler de okutulmuş elbette ama genel olarak bunlar. Kelam, belagat, mantık, ilmi heyet, hesap, hendese, ilmi hikmet, akaid, hadis usulü, tefsir, fıkıh ve usulü fıkıh dersleri 500 medresede talebelere ders verilmiş. Diğer derslerin yanı sıra kıymetli dinleyenler. Bu haftalık bizden bu kadar. İrfan Mektebi dergisinin Eylül 2018 sayısından bu makaleyi sizlere aktardım. Derginin kapak konusu başta da söyledim ama tekrar etmiş olayım. Yeni dinleyenler için marifetsiz marif olmaz eğitim sistemine, Osmanlı'daki eğitime, eğitimin nasıl olması gerektiğine, ilim ahlakına, tıkanan eğitim sistemine, çarelere kadar pek çok hususu muhtevi bu dergi değerli dinleyenler. irfanmektebi.com adresinden. İster abone olunuz, ister geçmiş sayıları oradan ücretsiz takip ediniz ama istifade ediniz mutlaka. Yeni bir haftada, yeni bir cuma gününde yeniden böyle güzel mevzularla, yazılarla, İrfan Mektebi ile buluşmak, istifade etmek dileğiyle değerli dinleyenler. Allah'a emanet olunuz.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sabah namazı vakti. Cemal Hoca minarede ezanını okuyup camiden içeri adımını atarken her zamanki gibi cemaatin birkaç kişi olduğunu biliyor. 3-5 ihtiyardan başka kimse gelmez sabah namazına. Fakat o da ne öyle? Camide hem de en ön safta bir garip kimse oturmaktadır. Tanımadığı bir kimsedir bu. Ama biraz garibine gider. Sonra tüyleri diken diken olur. Heyecanlanır. Yarı korku, yarı endişeyle. Bu da ne böyle? Bu bir kadın. Ağzı bir karış açık. Adım atamaz halde bakar o köşeye. Evet, yanılmamıştır. Uzun saçlarıyla bir kadın. Başı öne eğik halde cemaatin geleceği yerde oturmaktadır. Rahat mı rahat? Serbest mi serbest? Bir iki adım atacak olur. Sonra bin bir türlü yorum. Sabahın köründe bu kadının bu camide işi ne? Meczup mu yoksa? Biri evinden mi kovdu? Sahipsiz mi? Bir iki adım atar. Cübbesini giyip mihraba geçecektir. Ama beyninde düşünceler cirit atmakta. Az sonra cemaat gelecek. Sonra ne olacak? Acaba gidip sorsam mı kendisine? Ama ne diye soracağım? Ne soracağım?

herkes kalkar ayağa. Bizim imam efendi dönüp bakamaz ama o uzun saçlının da cemaatle kalkıp namaza duracağını hisseder. Hayırlısı bakalım der. Sünnet kılınır. Sıra farza gelir. Tabi sabah namazında imam efendi açıktan okuyacak kıraati. Heyecan zirvede. Öyle bir heyecan ki şimdiye kadar böyle bir heyecan yaşamamış imam efendi. Bu garip adam kimdir? Bu bir kadınsa cemaatin arasında nasıl duracak? Cemaat ne diyecek? Cemaatten ses gelmediğine göre cemaatin arasında değil mi yoksa? Yoksa namazdan sonra hava aydınlandığında göremeyip hayal mi görmüş olacağım diye düşünür. Bu ve benzeri gibi şüphelerle namaz kılınıyor, tesbih çekiliyor, dua ediliyor ve cemaat kalkmaya başlıyor. Ama o hala oturuyor. Nitekim imam efendiden önce en son kalkan da o oluyor ve göz göze geliyorlar. Aman Allah'ım, bıyıkları da var bu uzun saçlının. Bu bir kadın olamaz. Ama kim ola ki? İmam efendi şaşkınlığını gizlemeye çalışırken o kişi elini uzatarak "Allah kabul etsin hocam" der. "Sağ ol, amin. Affedersin muhterem. Çıkaracak gibi oldum ama ben Barış Manço. Buraya turne düzenlemiştik de otobüsten erken indik. Sabah namazını kılmak burada kısmetmiş." "Evet evet. Bu bizim Barış. 7'den 77'ye tanıdığımız, şimdilerde ise milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço'nun ta kendisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Evet, Barış Manço'yu rahmetle anmışken kıldığı sabah namazına değinip hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü sabah namazı hayatımızın en önemli parçalarından birisi olması gerekiyor. Çünkü günün ilk imtihanı, ilk ibadeti. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk imtihanı başarmalısınız ki diğer imtihan ve tehlikelere karşı daha güçlü ve donanımlı olasınız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır buyurarak bu gerçeği belirtiyorlar. Sabah namazı kılarak güne Allah'ın garantisi altında başlayan bir mümin artık ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelerde büyük bir güven ve güç sahibidir. Size bir kıssa aktarmak istiyorum. Konunun önemine binaen, Hazreti Ömer yaralıyken bile sabah namazını kıldılar. Peygamberimizin güzide sahabeleri namazına öylesine önem verirlerdi ki onun uğrunda hiçbir engel tanımaz, savaş, yaralanma, ölüm bile onlara vız gelirdi. Dünyadayken cennetle müjdelenenlerden Hazreti Ömer kanlı bir suikaste uğramıştı. Yarasından kanlar akarken sabah namazını kılmış ve namazı terk etmeyi aklından bile geçirmemişti. Yine Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Rebi için mescidin içinde çadır kurulmuş, kanlar akarken orada namazını kılmış ve bu hal üzere vefat etmiştir. Peygamberimiz ve ashabı Zatürrika gazvesine çıkmışlardı. Bir yerde mola verildi ve Peygamberimiz Abbad bin Bişr ile Ammar bin Yasir'i bir geçidin girişine nöbetçi olarak tayin etti. Bu iki zat geçidin ağzına gelince Ammar yattı, Abbad ise namaz kılmaya başladı. Onları izleyen bir müşrik namaz kılan Abbad'ın silüetini görünce derhal bir ok attı ve ok eliyle koymuşçasına hedefini buldu. Ancak Hazreti Abbad oku eliyle çıkarıp namaz kılmaya devam etti. Müşrik onun namaz kılmaya devam ettiğini görünce okun isabet etmediğini sanarak tekrar ok attı. Derken üçüncü kez ok attı. Çünkü Abbad namaz kılmaya devam ediyordu. Bir müddet sonra arkadaşı uyandı. Müşrik onların iki kişi olduklarını görünce kaçmaya başladı. Ammar arkadaşlarından akan kanları görünce "Sübhanallah, sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın?" diye sordu. Abbad'ın verdiği cevap gerçekten dikkat edilmesi gereken bir cevap. "Öyle bir sure okuyordum ki kesmek istemedim." İşte sahabenin imanı böyle bir imandı. Teslimiyeti böyle muhteşemdi. Vücuduna saplanan okları bir iğneden farksız görüyorlar. İşte sahabenin dünyasında namazdan daha önemli bir ibadet, ondan daha değerli bir davranış yoktu. Onun uğruna canları

canlarını, mallarını, her şeylerini feda etmekten kesinlikle çekinmiyorlardı. Barış Manço'nun hikayesinin arkasından böyle bir açıklama, böyle bir ekleme yapma ihtiyacı hissettik. Çünkü birçoğumuzun ihmal ettiği sabah namazı gerçekten dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı olan sabah namazından bahsetmeden geçmekte olmazdı. Rabbim hepimize razı olacağı bir yaşam nasip etsin. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvarada yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanam ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecram ile. Ebrin İsa'nı açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik. Zor zamanlarımızda söylediğimiz

Güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere, her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim. İkrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgil.

Efendim yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı, sebepleri ve sonuçları. Pek çok insanın hayatına mal olması hasebiyle insan hakları çerçevesinde konuya bakacak olursak. 1. Dünya Savaşı

akışı 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Avrupa merkezli küresel bir savaştır. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Dünya Savaşı veya Cihan Harbi olarak adlandırılmıştır. Savaşın taraflarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nda genel savaş anlamında harbi umumi, halk arasında ise seferberlik olarak adlandırılmıştır. 1917'de Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa katılmasına kadar bu savaş ABD basınında Avrupa Savaşı olarak anılmıştır. Savaşan taraflar çoğunlukla Avrupa, Kafkasya, Amerika, Orta Doğu ve Afrika ile Asya'nın bazı bölgelerinden oluşmaktadır. 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Bu olay üzerine Avusturya-Macaristan Sırbistan'a savaş açtı. Bu durum 1. Dünya Savaşı'nın patlamasına neden olmuştur. 1914 ve 1918 yılları arasında cereyan eden 1. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı ve yıkıcı savaşlarından birisidir. Bu suikast olayı aslında savaşın gerçek nedeni değil, şartları oluşan yangını başlatan küçük bir kıvılcımdır. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini Avrupa devletlerini bu denli büyük bir savaşın eşiğine getiren faktörler arasında aramak gerekir. Dünya Savaşı'nın neden başladığı araştırmalara göre farklılık arz etse de üzerinde uzlaşılan maddeleri şöylece sıralamak mümkündür. 1. Milliyetçilik akımları ve ulus devletlerdeki rekabet. Fransız İhtilali sonrası tüm dünyaya yayılan milliyetçilik akımları bağımsızlık mücadelelerini ve devletler arasındaki rekabeti körüklemişti. Savaşın patlamasında önemli bir unsur olan Almanya ile Fransa arasındaki rekabette milliyetçi duyguların rolü büyüktür. Ayrıca Balkanlardaki çatışmalar Avusturya ile Rusya arasındaki rekabette de milliyetçilik akımları önemli bir unsurdur. 2. Sömürgecilik ve dünyayı paylaşma rekabeti. Coğrafi keşiflerle başlayan Avrupalı devletlerin dünyaya yayılması ve sömürgecilik faaliyetleri 19. yüzyılda iyice hız kazandı. Bunun en önemli sebebi sanayi devrimiyle birlikte Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar ihtiyaçlarının artmasıydı. Sanayileşen ülkeler üretim için ucuz ve bol ham maddeye, ürettikleri mallar içinse geniş pazarlara gereksinim duyuyorlardı. İlk sömürge imparatorluklarının kurulduğu Amerika kıtasındaki sömürge topraklarının büyük çoğunluğu 19. yüzyılın ilk yarısında bağımsızlıklarına kavuştular. Avrupalı büyük güçler gözlerini Afrika ve Asya'ya çevirdi. Bu bölgede geniş sömürge toprakları elde ettiler. Dünyayı paylaşma kavgasına Avrupa dışından devletler de katıldı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişen Japonya sömürge toprakları aramaya başladı. Bu amaçla Kore ve çevresinin hakimiyeti için Çin ve Rusya ile savaşlara girişti. Eski bir İngiliz sömürgesi olan Amerika Birleşik Devletleri de sömürgecilikte geri kalmadı. 1899 yılında İspanya'nın sömürgesi olan Filipin'i ele geçirerek kendi sömürgesi haline getirdi. Milli birliklerini geç bir dönemde kurdukları için Almanya ve İtalya sömürgecilik yarışında İngiltere ve Fransa'nın çok gerisinde kalmıştı. Elde ettikleri topraklar çok daha azdı. Bu iki devlet özellikle de güçlü bir ekonomi ve orduya sahip Almanya yeni sömürgeler edinmek istiyordu. Fakat dünyada sömürgeleştirilecek yeni toprak pek kalmadığı için İngiltere ve Fransa'nın geniş sömürgelerinden pay almak istiyordu. 1881 yılında Tunus'un hakimiyeti konusunda Fransa ile İtalya arasında anlaşmazlık çıktı. 1900'lerin başında bu sefer Fas konusunda Fransa ile Almanya arasında problemler çıktı. Bu anlaşmazlıklar 1. Dünya Savaşı öncesindeki

cepheleşme ve silahlanmada önemli bir etken olmuştur. Ve son madde 3. Avrupa'daki siyasi anlaşmazlıklar. Avrupalı güçler arasında sadece dünyanın paylaşımı konusunda değil, Avrupa'daki bazı bölgeler hakkında da ciddi anlaşmazlıklar vardı. Bu anlaşmazlıkların önemlileri şunlardır. A. Alsace-Lorraine Anlaşmazlığı. Avrupa'daki anlaşmazlıkların en önemlilerinden birisi Fransa ile Almanya arasında Alsace-Lorraine bölgesi üzerindeydi. 1870 yılında bu bölge Almanya tarafından ele geçirilmişti. Ancak Fransa bu durumu kabullenmedi. Bu bölgeyi tekrar elde etme fikrini devamlı canlı tuttu. Bu amaçla ekonomisini ve ordusunu güçlendirmeye çalıştı. Bu durum Fransa ile Almanya arasında bitmeyen bir anlaşmazlık ve düşmanlık ortaya çıkardı. B. Balkanlardaki siyasi rekabet. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla Rusya arasında nüfuz mücadelesi vardı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarının büyük çoğunluğunu kaybetmesiyle bu bölge büyük ölçüde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun etkisi altına girmişti. Rusya ise bölgedeki bağımsız Slav devletler, özellikle de Sırbistan vasıtasıyla bölgede etkili olmaya çalışıyordu. Avusturya-Macaristan'ın elindeki bölgelerde bulunan Slav halkları bağımsızlık için teşvik ediyordu. C. Osmanlı toprakları üzerindeki rekabet. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı öncesinde eski topraklarının önemli bir bölümünü kaybetmiş durumda olsa da, hem topraklarının stratejik konumu hem de petrol gibi yeraltı zenginlikleri nedeniyle Avrupalı güçlerin rekabet alanlarından birisiydi. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşması hem Rusya'yı hem de Fransa ve İngiltere'yi çok rahatsız etmişti. D. Avusturya-Macaristan'la İtalya arasındaki sorunlar. Avusturya-Macaristan'la İtalya arasında da bazı anlaşmazlıklar vardı. İtalyan topraklarının yasa dışı bazı bölgeleri Avusturya-Macaristan'ın toprakları içinde yer alıyordu. İtalya bu bölgeleri kendi topraklarına yeniden katmak istiyordu. Ayrıca Adriyatik Denizi'nin kontrolü için iki devlet arasında mücadele vardı. E. İttifak anlaşmaları ve bloklaşma. Avrupalı güçler arasındaki anlaşmazlıklar birbirine düşman iki devlet grubunun ortaya çıkmasına neden oldu. Blokları oluşturan devletler kendi aralarında bir savaş durumunda birbirlerini desteklemeyi öngören askeri ittifak anlaşmaları yaptı. Bu durum savaşın hızla yayılmasının en önemli sebebidir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla Sırbistan arasında çıkan savaş aslında tüm Avrupa'yı savaşa sürükleyecek kadar önemli olmayan bir bölgesel çatışma niteliğindeydi. Ancak ittifak anlaşmaları ve bloklaşma sebebiyle diğer devletler de çatışmaya müdahil oldu. İki devlet arasındaki çatışma domino etkisi oluşturarak sadece bir hafta içinde tüm Avrupa'yı savaşa sürüklemişti. Bloklaşmayı doğuran ittifak anlaşmalarının ilki 1876 yılında Fransa'ya karşı Almanya ile Avusturya-Macaristan arasında yapılmıştı. 1881 yılında Tunus'un hakimiyeti konusunda Fransa ile anlaşmazlığa düşen İtalya da bu ittifaka katıldı. Böylece Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya üçlü ittifak bloğunu kurmuş oldular. Fransa bu ittifaka karşı önce Avusturya-Macaristan'a rekabet içinde olan Rusya ile 1881 yılında anlaştı. İngiltere'de Almanya'nın hızlı ekonomik ve askeri gelişmesi karşısında endişe içindeydi. Ayrıca Fransa ve Rusya ile de sömürge toprakları ile ilgili sorunları olduğu için uluslararası arenada biraz yalnız kalmıştı. İngiltere, Fransa ve Rusya ile olan sorunlarını çözerek bu ittifaka katıldı. Böylelikle İngiltere, Fransa ve Rusya 1907 yılında üçlü İtilaf bloğunu oluşturdular. İtalya'nın üçlü ittifak içinde
bir

yıllarından itibaren Avrupa'daki devletler büyük bir silahlanma yarışı içine girmişlerdi. Silahlanma paralel olarak orduların asker sayıları oldukça artmıştı. Zorunlu askerlik yaygınlaştırılmış ve askerlik süreleri de uzatılmıştı. Almanya'nın deniz gücünü arttırması üzerine İngiltere, deniz hakimiyetini kaybetmemek için silahlanmaya hız verdi. Fransa, 1870'te Almanya'ya karşı yaşadığı büyük yenilgi sonrasında ordusunu ve silah gücünü arttırmak peşindeydi. Avrupa'daki büyük devletlerin tümü silahlanma yarışının içindeydi. Öte yandan bu dönemde Avrupa'da savaş yanlısı ve militarist bir hava hakimdi. Bloklaşma ve silahlanmaya paralel olarak ayrıntılı savaş planları da hazırlanmıştı. Hızlı davranarak saldırı önceliğini ele geçirmenin savaşta büyük bir avantaj sağlayacağı görüşü hakimdir. Bu durum, savaş öncesinde diplomatik çözümlerin aranmasının yolunu büyük ölçüde kapatmıştır. Devletler rakiplerinden geride kalmamak için hızlıca seferberlik ilan ederek savaş hazırlıklarına başladı. Savaş hazırlıklarının başlaması, savaşın patlamasını da kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Bu konuda özellikle Almanya önemli bir rol oynadı. Avusturya'nın Sırbistan'a savaş açması üzerine Rusya seferberlik ilan etti. Almanya Rusya'dan seferberliği durdurması için ultimatum verdi. Rusya'nın 12 saat süreli bu ultimatuma cevap vermemesi üzerine Almanya ertesi gün 1 Ağustos 1914 tarihinde Rusya'ya savaş ilan etti. Almanya seferberlik ilan eden Fransa'ya da ultimatum verdi. Fransa'nın oyalayıcı cevaplar vermesi üzerine 3 gün sonra 3 Ağustos tarihinde Fransa'ya karşı da savaş açtı. Peki 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına gelince sevgili dinleyiciler. Bu bölümde 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları, özel ve genel sonuçları, Osmanlı Devleti açısından sonuçları ve savaş sonrasında yapılan anlaşmalar konularını maddeler halinde kısaca inceleyelim. 1. Dünya Savaşı'nın genel sonuçları 1. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. 1. Dünya Savaşı insanlık tarihinin o zamana kadar gördüğü en kanlı savaştır. Hayatını kaybeden insan sayısı tam olarak bilinmemektedir. Tarihçilerin yaptığı tahminlere göre sivil ve askeri toplam hayatını kaybeden insan sayısı 16 milyon ila 20 milyon arasında değişmektedir. 20 milyondan fazla kişinin de yaralandığı tahmin edilmektedir. Detay: 1. Dünya Savaşı insan kayıpları açısından tarihin o güne kadar gördüğü en kanlı savaştır. Ordular arasında meydana gelen çatışmaların yanı sıra sivil halka karşı yapılan katliamlar, hastalıklar ve yetersiz beslenme sebebiyle milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Kayıpların yüksek olmasının birinci sebebi teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan ağır ve öldürücü silahlardır. Dünya tarihinde kimyasal silahlar ilk kez bu savaşta kullanılmıştır. Siper savaşları çatışmalarda ölen asker sayısının çok yüksek olmasına sebep olmuştur. Özellikle Batı cephesinde çatışmalar karşılıklı siperlerle kilitlenmiş ve iki taraftan da herhangi ciddi bir ilerleme olmadan aylarca devam etmiştir. Hastalık, ağır kayıpların bir diğer sebebidir. İspanyol gribi ve tifüs gibi salgınlar yüzünden yüz binlerce asker hayatını kaybetmiştir. Hava bombardımanları ve sivillere karşı yapılan planlı katliamlar sivil kayıpların çok fazla olmasına sebep olmuştur. Ayrıca hastalık ve yetersiz beslenme sivil kayıplarını artıran diğer iki önemli faktördür. 1. Dünya Savaşı'nda kaç kişi öldü sorusuna tarihçiler farklı cevaplar vermektedir. Özellikle sivil ölümlerin hesaplanmasında karşılaşılan zorluklar yapılan tahminlerin farklılaşmasına sebep olmaktadır. Tahminlere göre 1. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 16 ile 20 milyon arasındadır.
ölen asker sayısı tahminen 9

milyonla 10 milyon arasındadır. Hayatını kaybeden sivil sayısı da yaklaşık olarak 7 milyon ile 9 milyon arasındadır. Yaralanan asker ve sivil toplam sayının da 20 milyon ile 23 milyon olduğunu tahmin edenler de vardır. Ülkelere göre savaşta ölen insan sayısı yine tahminlere göre sivil ve asker toplam olarak şu şekilde kayıtlara geçmiştir. Rusya 3 milyon, Osmanlı Devleti 3 milyon, Almanya 2,5 milyon, Avusturya Macaristan 2 milyon, Fransa 1,7 milyon, İtalya 1,2 milyon, sömürge topraklarıyla birlikte İngiltere 1,1 milyon, Sırbistan 1 milyon, Romanya 600 bin, Bulgaristan 180 bin, Yunanistan 160 bin, Belçika 140 bin, Amerika Birleşik Devletleri 110 bin, Portekiz 90 bin ve Afrika'da çatışmalar, açlık ve hastalık sebebiyle ölen sivil sayısı da yaklaşık olarak 600 bindir. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçları 2. Avrupa'nın siyasi haritası değişti. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığı'nın sonunu getirdi. Almanya'da toprak kaybetti. Avusturya-Macaristan, Almanya ve Rusya'nın kaybettiği topraklarda Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan, Finlandiya gibi birçok yeni devlet kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları özellikle Orta ve Doğu Avrupa'nın siyasi haritasını tamamen değiştirmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçları 3. Avrupa'da güç dengeleri değişti. Birinci Dünya Savaşı'nın kazanan devletlerinden olan İngiltere ve Fransa'nın Avrupa ve dünya siyasetindeki ağırlığı arttı. 1914 öncesinde Avrupa'nın yükselen gücü olan Almanya büyük bir güç kaybına uğradı. Orta ve Doğu Avrupa'nın güçlü devletlerinden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağıldı. Rusya Avrupa'daki topraklarının bir kısmını kaybetti ve bölgedeki ağırlığı azaldı. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçları 4. Savaşı kaybeden devletler ağır şartlara mahkum edildi. Savaşı kaybeden devletlerden Avusturya-Macaristan parçalandı. Osmanlı Devleti Anadolu dışındaki topraklarının tamamını kaybetti. Sevr Anlaşması'yla Anadolu da parçalanmak istendi ancak Kurtuluş Savaşı'yla yeni Türkiye Devleti kuruldu. Almanya ile imzalanan Versay Anlaşması'yla eski gücüne kavuşmaması için kısıtlamalar ve ağır şartlar getirildi. Ancak bunlar Almanya'nın tekrar güçlenmesini engellemedi. Dayatılan ağır koşullar Almanya'nın aşırı milliyetçiliğe kaymasında rol oynadı. Bu da Avrupa'yı ve dünyayı İkinci Dünya Savaşı'na sürükledi. Böylece Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları İkinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini doğurmuş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçları 5. Avrupa'da yeni siyasi ideolojiler ve rejimler ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan büyük siyasi ve sosyal çalkantılar yeni ideolojilerin doğmasına ve yeni siyasi rejimlerin kurulmasına sebep oldu. 1917 yılında Rusya'da meydana gelen Bolşevik devrimi sonrasında komünist rejim kuruldu. İtalya'da savaş sonrası yaşanan siyasi ve sosyal bunalımlar faşizm ideolojisinin doğmasına ve bu ideoloji yandaşlarının iktidarı ele geçirmesine sebep oldu. Benito Mussolini İtalya'da iktidara geçti. Savaş sonrasının ağır sorunları Almanya'da nazizmin doğmasına sebep oldu. Adolf Hitler'in iktidarı ele geçirmesiyle Nazi rejimi Almanya'ya hakim oldu. Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya hızla silahlanmaya başladı. Hitler'in yayılmacı ve saldırgan dış politikası İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında çok önemli bir etmen oldu.
Birinci Dünya

Savaşı'nın genel sonuçları 6. Cemiyeti Akvam, yani Milletler Cemiyeti kuruldu. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası siyasi düzeni sağlamak için bir uluslararası örgüt kurmaya karar verdiler. Cemiyeti Akvam, yani Milletler Cemiyeti Sözleşmesi, İtilaf devletlerinin savaşta yenilen devletlerle yaptıkları anlaşmaların hükümleri içinde yer aldı. Böylece yenilen devletlerde kurulmak istenen yeni uluslararası düzeni zorunlu olarak kabul etmiş oldu. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında katıldı. Milletler Cemiyeti uluslararası düzeni sağlama konusunda başarısız oldu ve İkinci Dünya Savaşı'yla tarihe karıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı açısından özel sonuçları. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları Osmanlı Devleti açısından çok ağır oldu. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında yıkıldı. Osmanlı topraklarının bir kısmı İngiltere'nin ve Fransa'nın hakimiyeti altına girdi. Daha sonra bu topraklarda Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak gibi devletler kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu topraklarında ise Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Almanya açısından özel sonuçlar. Alman İmparatorluğu sona erdi. Cumhuriyet rejimi kuruldu. Almanya, Alkas-Lören bölgesini ve Doğu bölgesindeki toprakların bir kısmını kaybetti. Afrika'daki sömürge topraklarını kaybetti. Savaş sonrasında Almanya ile İtilaf devletleri arasında imzalanan Versay Anlaşması'nın ağır koşulları büyük ekonomik ve toplumsal sorunların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu durumun toplumda oluşturduğu hoşnutsuzluk ve tepkiler Hitler'in iktidara gelmesinde ve Nazi rejiminin kurulmasında etkili olmuştu. Avusturya-Macaristan açısından özel sonuçlar. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalandı. Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya kuruldu. Avusturya'da imparatorluk sona erdi, cumhuriyet rejimi ihdas edildi. Rusya açısından özel sonuçlar. 1917 yılında meydana gelen Bolşevik devrimi sonrasında Rusya'da Çarlık rejimi sona erdi. Komünist rejime sahip Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Rusya, Avrupa'da bulunan topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. İngiltere açısından özel sonuçlar. İngiltere bu savaş sonrasında dünya siyasetindeki ağırlığını arttırdı. Sömürge topraklarını genişletti. Özellikle Orta Doğu bölgesinde etkisi arttı. Avrupa'da İngiltere'ye karşı ciddi bir rakip olarak ortaya çıkan Almanya'nın gücü geçici bir süre içinde olsa kırılmış oldu. Fransa açısından özel sonuçlar. Fransa bu savaşta Almanya'dan Alsace-Lorraine bölgesini kazandı, dünya genelindeki sömürge topraklarını da arttırdı. Avrupa ve dünya üzerindeki ağırlığı ve etkisi de artmış oldu. İtalya açısından özel sonuçlar. İtalya savaşı kazanan devletler arasında yer alsa da beklediği kazanımları sağlayamadı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarından aldığı Kuzey İtalya'daki bazı topraklar dışında toprak kazanımı sınırlı oldu. Savaş sonrası yaşanan ekonomik sorunların da etkisiyle 1922 yılında Benito Mussolini iktidara geldi ve faşist bir rejim kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri açısından özel sonuçlar. Amerika Birleşik Devletleri savaşa 1917 yılında katıldı. ABD'nin savaşa girmesi, İtilaf Devletleri'nin zafere ulaşmasında en belirleyici etmenlerinden biri olmuştur. Savaş sonrasında ABD'de izolasyonist, yani uluslararası siyasete pek karışmayan bir eğilim hakim oldu. ABD, Milletler Cemiyeti'ne katılmadı. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ABD'nin dünya siyasetindeki ağırlığının artmasına sınırlı düzeyde etki etti. Ve son başlığımız da şu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan anlaşmalar. Savaşı kazanan İtilaf devletleri yenilen devletlerle yapılan anlaşma şartlarını görüşmek ve savaş sonrası dünya düzenini planlamak için

18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı'nı topladılar. Bu konferans kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda barış anlaşmaları hazırlandı ve imzalandı. Birinci, Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında önemli bir yer tutan bu anlaşmalar kronolojik sıraya göre şöyledir. 1. 28 Haziran 1919'da Almanya ile İtilaf Devletleri arasında Versailles Anlaşması. 2. 10 Aralık 1919'da Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında Saint-Germain Anlaşması. 3. 27 Kasım 1919'da Bulgaristan'la İtilaf Devletleri arasında Nöy Anlaşması. 4. 4 Haziran 1920'de Macaristan'la İtilaf Devletleri arasında Trianon Anlaşması ve 5. 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Sèvres Anlaşması. Anlaşma, Fransa'nın başkenti Paris'in 3 kilometre batısındaki Sèvres Banliyösü'nde bulunan Seramik Müzesi'nde imzalanmıştır. Anlaşma imzalandığı dönemde devam eden Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Türkiye'mizin galibiyetiyle bu anlaşma yerine 24 Temmuz 1923'te bir başka yıkım olan Lozan Anlaşması imzalanıp uygulamaya konulduğundan Osmanlı'ya ile yapılan Sèvres Anlaşması geçerliliğini kaybetmiştir.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef.
15: FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, o çok kılıbıktır. Kılıbık kelimesinin karşılığı olarak sözlüklerde karısının sözünden çıkmayan erkek, karısının baskısı altında olan adam vesaire gibi açıklamalar yazılıdır. Ciddi yazılmış kitaplarda ve aklı selimle düşündüğümüzde kılıbık kelimesinin izahını şu satırlarla aktarabiliriz. Kılıbık, dinin cevaz vermediği ve ahlaksızlık saydığı davranışlarda, kayıtsız şartsız, karısının buyruğunda olan kişilere denir. Bu kadına köle olmaktır. Karısının gayrimeşru yaşama, giyinme vesaire gibi hususlarına göz yuman kişinin sıfatı kılıbıktır. Ancak üzülerek ifade edelim ki, zamanımızda bu kelime, zayıf karakterli erkekleri dine ve sünnete aykırı davranmakta maşa olarak kullanılmaktadır. Allah ve Resulünün koyduğu ölçüler doğrultusunda, itaatkâr karısına yardım etmeyi kılıbıklık sayanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini küçümsemek cüretini göstermektedirler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evinde ailesinin işleriyle meşgul olurdu. Kendi elbiselerini temizlerdi, yırtığını yamar, papucunu tamir ederdi. Koyununu sağardı, devesini bizzat bağlar, yemini verirdi. Evi süpürür, hizmetçisi, evinde iş göreniyle yemek yerdi. Kendi işini kendisi yapar, çarşıdan aldıklarını kendi taşırdı. Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Herkesle iyi geçinirdi. Zamanımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sünnetlerini yapmanın erkekliğin şanından olmadığı söylenip duruyor. Bu sünnetleri işlemek çok kötü.

bir şeymiş gibi birileri tarafından hazırlanan kılıbık diplomalarına bu sünnetler sıralanıyor. Üzülerek ifade edelim ki, Müslümanlar sinsice planlanan bir oyuna gelip bunlara rağbet ediyorlar. Diğer bir üzüntü konusu da çocuklarımızı da bu telkinlerle yetiştirmemizdir. Yazık. Hem de çok yazık oluyor. Demek ki Allah ve Resulünün koyduğu ölçüler doğrultusunda itaatkar, karısına ev işlerinde yardımcı olmak, her erkeğe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini işleme sevabını kazandırmış olur. Böyle erkeklere kılıbık diyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini küçümseme cüretini göstermiş olurlar. Böyle bir cürmün cezası insanı mahveder. Peki öyleyse kılıbıklık nedir diyenlere biz bunun cevabını konumuzun başlangıç kısmında verdik. Önemine binaen bu cevabı tekrar ederek meselenin bir başka yönüne de değinmiş olalım. Kılıbık, dinin cevaz vermediği ve ahlaksızlık saydığı davranışlarda kayıtsız şartsız karısının buyruğunda olan kişilere denir. Demek ki karısının gayrimeşru yaşama, giyinme vesaire gibi hususlarına göz yuman kişinin sıfatı kılıbıklıktır. Zamanımızda bazı kadınlar İslami ölçüleri nazar itibarı almayan davranışlarıyla kendi şahsiyetini erkeğine bir gömlek gibi giydirmiştir. Yularını en ince liflerine kadar kadına kaptıran, batıcılık sevdasıyla batılın gayyasına saplanan günümüzün sözüm ona erkekleri, kadının kafasıyla düşünüyor, onun gözleriyle görüyor, yapacağı hareketlerin emrini ondan alıyor, saadetini kadının kadınsı hareketlerinde buluyor. Hatta sevk ve idare iradesini bile yitiriyor. Maalesef bu nefsini kadının hakimiyetine sokmuştur. İşi aksine çevirmiştir. İşte kılıbık olan ve asıl kılıbık denilmesi gereken bu tip erkektir. Erkeğin vazifesi, kadının kadınsı davranışlarına ve arzularına uymak değil, onu Allah'ın rızası doğrultusunda kendine uydurmaktır. Cenab-ı Hak, erkekleri üstün, kocayı da efendi olarak tavsif buyurmuştur. Sevk ve idareyi kadına büsbütün bırakınca, o zaman hükmetme görevi kadına verilmiş olur. Böylece efendi uşak durumuna inkılap eder ki bu Allah'ın nimetini değiştirmek olur. Allah korusun, böyle bir davranış insanı inkarcı durumuna düşürebilir. Kadını biraz serbest bırakırsan kadınsı tavırlarında daha serbest olmak ister. Büsbütün gevşetirsen o zaman seni bir arşın geriden peşinden sürükler. Fakat onu frenlersen, gerektiği yerde gerekli muameleyi yaparsan ona sahip olursun. Arap kadınları kocaya gidecek kızlarına şu nasihatte bulunurlarmış. Doğrudan doğruya kocanın üstüne varmadan önce onu tecrübe et. Önce ona sözle taan et. Şayet susarsa biraz daha ileriye git. Tekrar susarsa kılıcıyla kemik kır. Eğer tekrar sabrederse o zaman sırtına terkiye at ve üstüne bin. Zira o artık merkebindir. Hiçbir kadın yumuşak, gevşek, kararsız, kendi emrine giren, başkalarının etkisi altında kalan bir erkeği sevemez. Yakınlık duysa bile kısa sürede bu duygu nefrete döner. Öğrenim ve kültür farklılığı da aynı neticeyi doğurur. Çünkü kadın kararlı, güçlü, istikrarlı, dediğini yaptıran, iyi sevk ve idare eden erkeğe karşı yakınlık duyar, onlarla tamamlanmak ister. Kadın, sırf zenginliği için kendisiyle evlenen erkeği de sevmez. Kendisinin değil, parasının sevildiğini düşünür. Onun için böyle kadınlar, bu tür erkeği güçsüz, önemsiz, değersiz biri olarak kabul eder. Bunun sonucunda onu emrine alır. Kocayı emri altına almak ondan nefretin yansımasıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kadınlarınızla güzel kaynaşın, çok iyi geçinin buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de müminlerin imanı en kamil olanı, huyu güzel ve ailesine iyi ve nazik olanıdır buyurmuştur.
Kadınlarla iyi geçinmek, onları Allah'a

Allah ve Resulünün koyduğu ölçülerle sevk ve idare etmektir. Onlara kendisiyle birlikte Allah ve Resulünün emrini tatbik etmektir. Farzları, vacipleri, sünnetleri tatbik ettirmek, haramlardan muhafaza etmektir. Yoksa hanımın dine muhalefetine aldırış etmeyip göz yummak değildir. İyi geçinmek her hususta hanımına sen bilirsin demekle olmaz. Sevk ve idaresini ailesine, eşine verenin helak olacağı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırlatmalarını unutmamak lazımdır. Evet, erkek kadını dini ölçüler içinde ikna edecek ama illa olmaz derse, peki senin dediğin gibi olsun diyemez. Hazreti Hasan radıyallahu an, Allah'a yemin ederim ki karısının her isteğine itaat eden kimseyi Allah ateşine çarptırır diyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde, kadınlarınız sizin için fenalığa karşı koruyucu bir elbise ve siz de onlar için koruyucu bir elbise gibisiniz buyurmuştur. Demek ki bu iki cinsin birbirlerini şeytani eylemlerden koruması gerekiyor. Bu da ancak şüphesiz ki İslami kuralların tatbikiyle mümkündür. Hasılı, dinimizin emirlerini, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini yerine getiren erkek, erkeklik vasıflarına haiz bir kahramandır. Bunun dışındaki çizgilerde bulunan her erkek kılıbıktır. Allah-u Teala cümlemizi yaratılış gayemiz doğrultusunda hareket etmeye muvaffak eylesin. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

En çok sevdiğin kim? 7 haftalık ayrılıktan sonra muzaffer olarak dönen ordu Medine'ye ulaştığında Cafer ve arkadaşları çoktan Medine'ye gelmişlerdi. Cafer radıyallahu anh Habeşistan'a gittiğinde 27 yaşındaydı. Şimdi ise 40'ında bir adam olmuştu. Sürekli iletişim halinde olmalarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi 13 yıldan beri görmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kucakladı ve alnından öptü. Daha sonra Cafer'in dönüşüne mi yoksa Hayber'in fethine mi daha çok sevineceğimi bilemiyorum dedi. Cafer'in yanında zevcesi Esma ve Habeşistan'da doğan Abdullah, Muhammed ve Avn adındaki 3 oğulları da vardı. Yanlarında evi henüz tamamlanan Ümmü Habibe radıyallahu anha da vardı. Onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmesi üzerine bir düğün yemeği daha hazırlandı. Ümmü Habibe şimdi 35 yaşındaydı. Ayşe radıyallahu anha hariç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımları onu Mekke'den tanıyorlardı. Yanı sıra o Zeynep'in yengesi ve Habeşistan'daki hicret günlerinin ilk zamanlarından beri Ümmü Seleme radıyallahu anha ile Sevde radıyallahu anha'nın yakın arkadaşı oluyordu. Onun gelişi bekleniyordu ve fazla heyecan oluşturmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını daha çok ilgilendiren bir mesele de peygamberin beklenmedik bir şekilde genç ve güzel Safiye ile evlenmesiydi. Medine'ye vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu geçici olarak konuksever Harise radıyallahu anh'ın evine yerleştirdi. Onun çok güzel olduğunu duyan Hazreti Ayşe radıyallahu anha yeni arkadaşları hakkında fikrini sormak üzere Ümmü Seleme'ye gitti. Ümmü Seleme o gerçekten çok güzel bir kadın. Allah'ın Resulü de onu seviyor dedi. Ayşe radıyallahu anha Harise'nin evine gitti ve yeni gelini ziyarete gelen kadınlar arasına katıldı. Yüzü peçeliydi. Kendisini tanıtmadan biraz geri planda durdu. Fakat yeni geline Ümmü Seleme'nin söylediklerinin doğru olduğunu görecek kadar yakındı. Daha sonra evine döndü. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı ve onu tanımıştı. Dışarı çıktığında arkasından gelip, "Ey Ayşe, onu nasıl buldun?" diye sordu. Ayşe, "O diğer Yahudi kadınlarına benzer bir Yahudi," dedi. "Öyle söyleme," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çünkü o İslam'a girdi ve İslam'ını güzelleştirdi." Bununla birlikte Safiye radıyallahu anha diğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin yanında babasının kişiliği yönünden inciniyordu. "Ey Huyay'ın kızı," deyimi gerçekte saygılı bir hitaptı fakat ses tonundaki bir değişme ile kolayca alaya dönüşebilirdi. Bu nedenle bir keresinde Safiye ağlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Çünkü diğer eşlerden biri onu küçük düşürmeye çalışmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara, "De ki, benim babam Harun, amcam ise Musa'dır," dedi. Eşler içinde Ayşe radıyallahu anhaya yaş bakımından en yakın olan Safiye idi. Henüz 22 yaşında olan Hafsa'dan bile daha yakın. İlk önceleri bu Ayşe'nin korkularını artırdı. Fakat günler geçtikçe iki genç hanım birbirlerine sempati duymaya başladılar. Hafsa da bu arkadaş çemberinin içindeydi. Ayşe radıyallahu anha sonraki yıllarda, "Biz iki gruptuk. Birinde ben, Hafsa, Safiye ve Sevde, diğerinde ise Ümmü Seleme ve diğerleri vardı," derdi. Ayşe radıyallahu anha o zamanlar 16 yaşındaydı ve yaşına göre bazı yönlerden olgun, diğer yönlerden değildi. Duyguları hemen yüzünden ve konuşmasından belli olurdu. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Ey Ayşe, bana kızgın olduğun zamanı da, benden razı olduğun zamanı da biliyorum," dedi. Ayşe radıyallahu anha, "Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan, bunu nasıl anlıyorsun?" diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle dedi, "Benden hoşnut olduğun zaman yemin ettiğinde, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun. Kızgın olduğunda ise İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun.
Bir başka sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beklediğinden daha geç geldiğinde günün bu saatine kadar neredeydin diye sordu. O, küçüğüm, Ümmü Seleme'nin yanındaydım dedi. Ümmü Seleme'nin sırası geçmemiş miydi diyen Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeksizin gülümsedi. Ayşe, ey Allah'ın Resulü, söyle bana, bir vadinin iki yamacı arasında olsan, birisinden otlanmış, diğerinden ise otlanmamış olsa sürülerini hangisinde otlatırsın diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otlanmamış olan da dedi. Ayşe radıyallahu anha, öyleyse ben senin diğer eşlerin gibi değilim. Onların hepsi ben hariç senden önce birisiyle evlenmiştir dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi ve hiçbir şey söylemedi. Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece kendisine ait olmadığını biliyordu. O bir

tek kadındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise 20 adama bedeldi. Vahiy onun hakkında muhakkak sen büyük bir ahlak üzeresin diyordu. Sanki o kendi içinde dış dünya ile karşılaştırılabilecek bazı yönleriyle de onunla beraber bir alem idi. Ayşe radıyallahu anha birçok kere uzaktan da gelse onun bir gök gürlemesi duyduğunda yüzünün sarardığını fark etmişti. Aynı şekilde kuvvetli bir rüzgar sesi onda gözle görülebilecek değişikliklere neden olurdu. Bir keresinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken başını, omuzlarını ve göğsünü açıp yeryüzünün gökten gelen rahmet nedeniyle yaşadığı sevinci kendi teniyle paylaşmak istemişti. Onun diğer insanlara benzememesi Ayşe radıyallahu anha'nın kıskançlığını azaltan tek neden değildi. Fakat o kıskançlığın sevginin aksine sadece bu dünya için geçerli olduğunu biliyordu. Çünkü cennetten bahsederken Kur'an şöyle diyordu. Onların göğüslerindekinden ne varsa tümünü sıyırıp çekti. Ayşe radıyallahu anha bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, cennette senin hanımların kimler olacak?" diye sordu. "Sen onlardan birisin." cevabını alınca bu sözleri ömür boyu bir hazine gibi sakladı. Bir keresinde de Peygamber aleyhissalatü vesselam ona "Cebrail burada ve sana selam ediyor." demişti. O da "Selam onun üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de." cevabını vermişti. Ayşe radıyallahu anha kıskançlığı hakkında daha sonraki yıllarda şöyle derdi. "Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşleri arasında Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmadım. Çünkü Allah kendisine Hatice'ye cennetteki kıymetli taşlardan yapılmış bir sarayı müjdelemesini emrettiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli onu anardı. Ne zaman bir koyun kurban etse büyük bir bölümünü onun yakın arkadaşlarına gönderirdi. Çoğu kez ona sanki dünyada Hatice'den başka kadın yokmuş gibi derdim. Ayşe radıyallahu anh'ın etki ve tepkileri aşırı derecede hızlıydı. Hayber'den hemen sonra veya bir süre önce Ebul As'ın annesi Hale oğlunu, gelini Zeynep'i ve küçük torunu Ümame'yi görmeye Medine'ye gelmişti. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasındayken kapı çalındı ve bir kadın sesi girmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarardı ve titredi. Bunun sebebini anlayan Ayşe ona sitem etti. Çünkü Hale'nin sesinde Hatice'nin sesini duyduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bunu doğrulamış ve onun için girme izni isteyiş şeklinin de aynı ölen zevcesi gibi olduğunu söylemişti. Artık çok yaşlanan Sevde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçireceği günü Ayşe'ye vermişti. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna çok memnun olacağını biliyordu. Tüm topluluk ve diğer eşler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan eşleri arasında en çok Ayşe'yi sevdiğini biliyorlardı. Bu sadece bir tahminden ibaret değildi. Çünkü sahabeden biri veya diğeri sık sık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, bu dünyada en çok kimi seviyorsun?" diye sorardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu soruya her zaman aynı cevabı vermezdi. Çünkü onun sevgisi çok yönlüydü. Kızları, torunları, Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeyd, Usame, fakat cevap hiçbir zaman diğer eşler olmaz. Bazen ise Ayşe radıyallahu anh olurdu. Bu nedenle Medine'de birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey rica edeceği zaman veya Kur'an'da emredildiği gibi dilekte bulunmak için hediye vermek istediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasında olana kadar bu dileğinin geciktirilmesi adet haline gelmişti. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun yanındayken çok mutlu ve bu nedenle ricaları kabule daha hazır olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona hediye vermek isteyenlerin özellikle bir günü beklemeyip ne zaman isterlerse hemen vermelerini belirten bir duyuru yapmasını istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermedi. Ümmü Seleme isteğini ikinci kez

0: yineledi. Fakat o yine sessiz kaldı. Üçüncü kez yinelediğinde, "Beni Ayşe ile ilgili konularda üzme. Çünkü Ayşe radıyallahu anha hariç hiçbir hanımımın yatağındayken bana vahiy gelmiyor," dedi. Ümmü Seleme, "Seni üzdüğüm için Allah'a tevbe ediyorum," dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri burada durmaya niyetli değillerdi. Fatıma'dan kendi adlarına gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Eşlerin senden Ebu Bekir'in kızına karşı kendilerine eşit davranmanı rica ediyorlar," demesini istedi. Fatıma istemeyerek bunu kabul etti. Fakat birkaç gün bunu yerine getirmedi. Sonunda kuzeni Cahş'ın kızı Zeynep geldi ve ısrar etti. Bunun üzerine babasına gitti ve kendisine söylenenleri ona iletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim küçük kızım, benim sevdiğimi sen sevmiyor musun?" dedi. Fatıma radıyallahu anha evet cevabını verince Ayşe'yi kastederek, "O halde onu sev," dedi. Daha sonra, "Seni buraya gönderen Zeynep'ti değil mi?" diye sordu. "Zeynep ve diğerleri," dedi. Fatıma radıyallahu anha, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki bunu düzenleyen Zeynep," derdi. Fatıma bunu kabul edince gülümsedi. Fatıma radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin yanına döndü ve olanları anlattı. "Ey Allah'ın Resulü'nün kızı, bize bir şey kazandırmadın," dediler. Onu ikinci bir kez göndermeye zorladılar. Fakat o kabul etmedi. Bunun üzerine Zeynep radıyallahu anhaya, "Sen git," dediler. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda Ayşe ile konuşmasını söyledi. Ayşe, Zeynep'in cevap veremeyeceği fikirler öne sürerek onu susturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine eşit ve adaletli davranmak ve diğerlerini de buna uymaya teşvik etmek zorundaydı. Fakat o başkalarının peygamber eşlerine eşit davranmasını sağlamakla sorumlu değildi. Onun duygusallığı da zaten buna el vermezdi. O sadece bir hediyeyi teşekkürle kabul etmek ve geri kalanını bağışlayan kişiye bırakmakla görevliydi. Zeynep gittiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye, "Sen gerçekten Ebu Bekir'in kızısın," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde Ali ve Fatıma'dan olan torunlarına da büyük bir sevgi besliyordu. Onlar hakkında, "Bana ev halkım içinde en sevgili olanlar Hasan ve Hüseyin'dir," derdi. Üsame'yi de torunlarından biri sayardı. Çoğu kez Hasan'ı ve Üsame'yi ellerinden tutup, "Allah'ım ben onları seviyorum, sen de sev," diye dua ederdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya hay.
2: Haysın sen. Hep dirisin. Diriliğim senin dilemendir. Haysın ki çürümüş kemiklerim, toz olmuş toprağım, unutulmuş adım, bakılmaz olmuş yüzüm senin için ebedi dirilik sebebidir. Ebedi diriliğe, ebedi hayata beni sen aday eylersin. Haysın ki ben ölmüş olsam da ölümün yüzüne bakarsın. Yüzüne bakılmaz olmuş ölülerin yüzüne ancak sen bakarsın. Ebedi hayat bahşedersin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Muharrem ayının 11. gününün gecesi. Artık 12'ye girdik. Kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Aylardan Muharrem olunca bizim 3 tane temel gündemimiz olmalı. Bunlardan bir tanesi takvim bilincidir. Bir tanesi hicret şuurudur. Bir diğeri ise Kerbela dersidir. Çünkü Muharrem ayı içinde taşıdığı ruhla bize bu 3 mesajı da verir. Her birine ayrı ayrı değinmek gerekir. Takvim bilinci nedir? Nasıl anlaşılmalı? Bir Müslümanın dünyasında takvim nerede durmalı? Bu ayrı bir bahsin, ayrı bir meclisin konusu. Mesele hicret olduğu zaman bakın hicret şuuru dedik. Demek ki burada tarihsel anlamda bir hicretten değil, hayatlara taşınması gereken bir şuurdan bahsediliyor. O da ayrıca ele alınmalıdır. Üçüncü mesaj Kerbela dersidir ki, Kerbela hem bir derstir, hem de derin bir derttir. O da ayrıca ele alınmalıdır. Üzerinde ciddi bir biçimde durulmalıdır. Ve anlaşılmaya çalışılmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide torunu, cennet gençlerinin efendisi, koklamaya, kıymadığı o güzide torunu, Hicri 61'de o bela toprağında şehadet şerbetini içerken Hazreti Hüseyin oraya varmadan önce de Aşura bilinirdi. Oraya varmadan önce de o toprağın adı Kerbela'ydı. Tarihleri bu manada karıştırdığımız zaman bu bilgiyi çok net bir biçimde görürüz. Aşura dediğimiz Muharrem'in 10. günü aslında insanlığın ortak bir bayramıdır. Hicri 61'e kadar da böyle oldu. Ama ne zaman ki Hicri 61'de yürekleri dağlayan o elim hadise yaşandı, artık bayram unutuldu. Farklı bir biçimde Aşura ihya edilmeye çalışıldı. Bizde yas yok, matem de yok. Bunu biz bir yas olarak, matem olarak ele almayız. Ama burada biz bir dert olarak, bir ders olarak ele almalı ve meseleyi bu çerçeveden değerlendirmeliyiz. Çok ilginçtir, Kur'an'ımız adeta zihnimize çaka çaka tarih şöyle okunmalı demiş olmasına rağmen, tarih ibret ve örnek nazarıyla okunmalı, ancak böyle okunursa istifade elde edilir denmiş olmasına rağmen, bir tarih kitabı olmamasına rağmen 2/3 tarihi malumatla dolu olan aziz kitabımız her ayetiyle bu manada bize mesajlar vermesine rağmen biz almamışız. Birçok şeyi almadığımız gibi bunu da almamışız. Eğer Kur'an'ın ruhuyla tarihi okusaydık bugün tarih bizi bölüp parçalayan bir vesile olmazdı. Bugün bakın tarihi meseleleri konuşmaya başladığımız zaman farklı şeyler ortaya çıkıyor ve bu farklılık İslam dünyasını, İslam toplumlarını tarihte yaşanmış bir hadise üzerinden parçalıyor.

Hazreti Hasan dönemine kadarki süreci olsun ki o sürecin tamamının adı imamet çizgisidir. İsterse o çizgiden sapılıp da saltanata doğru kayma olsun ve o günden bugüne kadar gelen süreç olsun. Eğer biz o şuuru gerçek manada donanmış olsaydık, bugün bambaşka bir biçimde bundan istifade ederdik. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Kerbela gerçekten zor bir ders. Ben kaçıyorum da anlatmamaya. Millet benim çok anlattığımı zannediyor ama tarih denk gelince de anlatmadan geçemiyorum. Ama ben tarih denk gelmesin, cumartesinin üzerinden şöyle bir geçsin de ben de bu sene Kerbela'yı anlatmayayım diye içimden geçiriyorum. Ama denk gelince de yapacak bir şey yok. Gerçek manada anlatabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. İstifadeye hasıl olsun. İnşallah buradan alacaklarımızı alarak yeniden Kerbelalar yaşamama adına bir bilinci kuşanarak bu meclisten ayrılmak hepimize nasip olsun. Aziz kardeşlerim, tarihin aktörü insandır. Kur'an'ımız da bu manada insanı nazarımıza verirken iyi olan, müsbet çizgide olan, hak damarı temsil eden, bu damara örnek nazarıyla bakın der. Ama bu tarafta da tam zıttı bir damar vardır. Batıl damarı, burası menfi damardır, yanlışlar burada vardır. Bu yanlışlara da ibret nazarıyla bakın der. Yani burayı okuyun da burayı okumayın yok. Burayı da okuyun, burayı da okuyun. Ama nereyi okursanız okuyun, eğer çizgi hak çizgi ise bu çizgiyi örnek nazarıyla okuyun. Eğer çizgi batıl bir çizgi ise, yanlış bir çizgi ise burayı da ibret nazarıyla okuyun. Biz de böyle yapacağız. Peki Kerbela'ya bu çerçeveden bakarsak, hak çizgide kim duruyor? Hazreti Hüseyin. O halde dersimizin de serlevhası olan o cümleyi hatırlayalım mı? Mücadelenin eşsiz kahramanı Hazreti Hüseyin. Bu tarafta bu meselenin batıl çizgisinde kim duruyor? Yezid. Peki biz Yezid'i hangi çerçeveden ele almalıyız? Asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. Bir bu tarafta, bir bu tarafta iki tane temel serlevhayı belirledik. Peki Kerbela dediğimiz o hadise, yani bir öncesi var, öncesi süreci var ki kısmen ben değineceğim. Bir o hadisenin yaşandığı süreç var. Bir de hadisenin sonrasındaki bir süreç var. Özellikle Emevileri son dönemlerine doğru yaşanan hadiseler. Bu hadiselerin tamamını, yani yaklaşık bir 20 yıllık süreci dikkate aldığımız zaman birçok şahsiyet okuruz. Gerek bu çizgiye uygun hareket eden, gerek bu çizgiye uygun hareket eden. Ben akıllarınızda kalsın. Biraz daha isimler üzerinden mesajlar tam olarak anlaşılsın. Biraz da ben de meramımı size doğru bir biçimde ifade edeyim diye haktan batıla doğru size 10 tane isim vermek istiyorum. 10 isim üzerinden de bugün Kerbela dersini kısmen olsun biraz anlamaya çalışacağız beraberce. Batıl çizgisinde asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. İkinci sırada dünyevi hesapların en kötü örneği Ubeydullah İbni Ziyad. Üçüncü sırada ganimet sevdasının en şeytani misali Şimir İbni Zilcevşen. Dördüncü sırada makam düşkünlüğünün en acı hali Ömer İbni Sa'd. Beşinci sırada menfaat perestliğin en düşük durumu Havli İbni Yezid. Menfi tarafın, menfi çizginin 5 ismi. Tekrar edeceğim için yazanlar daha rahat yazabilecekler. Gelin müsbet damara, yani hak çizgiye. Oradan da Hazreti Hüseyin'e doğru yürüyecek şekilde düzenleme yapalım. Hatadan dönmenin güzel bir örneği Hür bin Yezid. Şehadeti sevdası kılan yiğit Züheyr İbni Kayn, şahitler kervanının mensubu Ali İbni Hüseyin, izzeti

Abidevi ismi Zeynep binti Ali, mücadelenin eşsiz kahramanı Hüseyin bin Ali. Selam olsun mu müsbet çizgide olan bu güzel isimlere? Allah selamlarımızı ulaştırsın. Hiçbir şey unutmuyor Rabbimiz, unutturmuyor da. Bakın, ister hak olsun, ister batıl olsun, ister müsbet olsun, ister menfi olsun, Allah unutmuyor, unutturmuyor. Biz 1300 küsür sene sonra bile bir gece bu 10 tane ismi andıksa, onların ibret nazarıyla hayatlarını okuduksa, müsbet çizgide olanların müsbet manada örnek olarak hayatlarını okuduksa, buradan da bize bir mesaj var. Birileri de bizim menkıbemizi okuyacak benim aziz kardeşlerim. Bundan hiçbir zaman geri durmayın. Bizlileri de bizim menkıbelerimizi yıllar sonra okunacak. Elbette biz okunsun diye yapmayız, Allah için yaparız. Ama Allah unutmaz, unutturmaz. Bunu da bizim unutmamamız lazım. Şimdi gelin bu 10 tane şahıs üzerinden bazı meseleleri duymaya çalışalım. Asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. Onun ocağını batıran şey asabiyetti. Benim ailem, benim kabilem, benim kavmim, benim soyum, benim atam, benim çocuklarım dediği için başına bu işler geldi. Eğer bunu demeseydi belki de birçok şeyi yapmayacaktı. Evet, dünyevi menfaat onda da üst düzeydedir. Saltanatı elde etmek için, bazı şeyleri daha farklı bir biçimde elde etmek için bazı şeyler yapmıştır. Ama Yezid'in ocağını batıran en büyük şey asabiyetti ki işte onun için sallallahu aleyhi ve sellem asabiyete çağıran bizden değildir. Asabiyet uğrunda kavga veren bizden değildir. Asabiyet uğrunda ölen bizden değildir diyerek bu işin tehlikesine dikkat çekmişti. Yezid'in hayatını öyle uzun uzun size anlatacak değilim. Ama birkaç şey söyleyeyim. İbret nazarıyla okuyoruz ya, bunu bilelim. Hicri 26'da Şam'da doğuyor. Hazreti Hüseyin'den 22 yaş küçük. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya geldiği zaman 57 yaşında, o ise 35 yaşında. O Şam'da o günler ama 35 yaşlarında. Ve bu işin bir yönüyle bu noktaya gelmesinin en büyük müsebbibi odur. Neyi hedefliyordu? Kendisine, Ehli Beyti ve Ehli Beyt'in o gün en gözde ismi olan Hazreti Hüseyin'i saltanatının devamiyeti açısından tehlike olarak görüyordu. Ne yapıp yapıp Hüseyin ortadan kaldırılmalıydı. Ne adına? Saltanat devam etsin diye. Peki bunu yapan, peygamberin canının parçası olan Hüseyin'in kanına ellerini bulaştıran bir adam 50 yıl, 30 yıl, 20 yıl mı iktidarın sefasını sürdü? Hayır. Ne kadar biliyor musunuz? 3 yıl. 38 yaşında bir av sırasında bineğinden düşecek, feci bir biçimde ölüp gidecek. Bütün zalimlere aslında bu çok önemli şeyler söyler. Ah, bir okuyabilsek. Bir çağlar öncesinden Yezid'in sesini duyabilsek, Yezid'in sesini duysak var ya, Yezid herkese şunu söylüyor: benim ocağım battı, sizin batmasın. Ben yaptım, siz yapmayın. Eğer biz duyarsak bunu söylüyor ama biz kulaklarımızı, yüreğimizi kapattığımız için o sesleri duymayız. Peki Yezid'in evlatlarına nasip oldu mu o devlet? Yok. Yezid'in bir tane oğlu vardı. İsmi babasının ismi Muaviye İbni Yezid. Allah zalimden alim veriyor. Yezid gibi bir babadan Muaviye gibi bir oğul vermişti. Salih bir insan, öyle ki herkes takdirane bakıyor. Hatta daha sonra Ömer İbni Abdülaziz Emevi soyundan çıktığı zaman bazıları Ömer İbni Abdülaziz'i Yezid'in oğlu Muaviye'ye benzettiler. Onun gibi salih, abid, çok iyi bir insandı. Ama o günkü Emevi hanedanı böyle bir insanı tehlike olarak gördü. 3 ay sonra Muaviye İbni Yezid'i ortadan kaldırdılar. Ve Emevilerin başlamış olan o hanedanı bitti. Bitti. Muaviye ile birlikte bitti. İşin ta bidayetinden beri
Asr-ı saadetteki derin güç olan, derin devlet olan, bunu söyleyince bazıları kızıyor ama hakikat böyle, derin devlet olan Mervani kolu, yani Mervan bin Hakem, Muaviye İbni Yezid'den sonra devleti ele geçirdi ve Yezid'in o yaptıkları da yanına kar mı kaldı, zarar mı kaldı bilmem ama öyle kalarak gitti. Yani bu dünyada iktidarın sefasını süremedi. Sürseydi ne olurdu? Yani 20 sene yaşasaydı ne olurdu? 50 sene yaşasaydı ne olurdu? Sonu yok mu? Var. Ama çok ibretvari bir örnektir bu aslında. Böyle bir hadisenin bu şekliyle neticelenmesi ve 3 yıl gibi kısa bir süre sürmesi, kendi evlatlarına da nasip olmaması üzerinde durulması gereken bir örnek. İkinci şahsa gelin. Dünyevi hesapların en kötü örneği Ubeydullah İbni Ziyad. Tarihin büyük zalimlerinden birisi bu. Mesela biz Haccacı zalimi biliriz değil mi? Haccac İbni Yusuf Es-Sekafi. Ne kadar zalimse bu da o kadar. Ondan aşağıya değil. Tek yapmadığı şey Kabe'yi mancınıklarla işgal etmedi, o kadar. Ama onun dışında işte Hazreti Hüseyin'in kanında elleri olan bir isimdir. Babası Ziyad İbni Ebih, öyle isimlendiriliyor. İşin bidayetinde Hazreti Ali'nin komutanlarından, işin bidayetinde salih bir insan. Hani hep dikkatlerinizi bir noktaya çekiyorum ya, mesele istikamet meselesidir. İyi başlamak iyidir ama asıl iyi olan onu iyi olarak bitirmektir. İşte tarihte bunun örneklerini çok az görüyoruz. İyi başlayıp da iyi bitiren çok azdır. Onlar işte bu tarafı, yani müsbet çizgiyi oluşturuyorlar. Ziyad İbni Ebih işin bidayetinde Hazreti Ali'nin yanındaydı. Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali'nin gözde adamlarından biriydi. Hatta Hazreti Ali onu Kirman valiliğine bile atamıştı bir dönem ki siz buradan anlayın Hazreti Ali'nin valilerini atarken taşıdığı hususiyetleri, taşıdığı için atamıştı. Ama sonra nasıl olduysa Hazreti Ali'nin de şehadetinin ardından Şam tarafına geçti. Onu farklı işlerde kullandı. Daha sonra o vefat edince oğlu Ubeydullah İbni Ziyad babasının bıraktığı boşluğu devraldı. Ve öyle bir halde ki babası o zulümleri yapmadı. Kısmen yaptı hayatının son dönemlerinde ama o zulümlerde sınır tanımadı. Ve bunu görünce artık Şam tarafı bazı meselelerde hep bu aileyi kullandı. Özellikle Ubeydullah İbni Ziyad bu manada Yezid'in zulüm adına uzattığı bir el oldu. Öyle bir noktaya geldi ki İslam tarihi, benim aziz kardeşlerim, Ubeydullah İbni Ziyad'ın adını duydukları zaman halk titremeye başladı. Onun geldiğini duydukları anda iş bitti. Farklı noktalara taşındı mesele. Dolayısıyla zulmü artık insanların dilinde bu şekliyle yayıldı. Kerbela hadisesinde o işin en baş aktörlerinden birisidir. Ne adına yaptı bunu? Dünyevi olarak bazı şeyleri elde etmek için. Peki o da elde ettiği ganimetlerin sefasını sürdü mü? Hayır. 6 yıl. 6 yıl sonra Muhtar Es-Sekafi'nin başlattığı harekette o da öldürüldü. Ne zaman öldürüldü biliyor musunuz? Aynen bir Aşura gününde. 10 Muharrem'de öldürüldü. Nasıl ki Hazreti Hüseyin'in başı bedeninden ayrıldıysa onun da başı bedeninden ayrıldı. Hazreti Hüseyin'in bedenine ne yaptıysa onların aynısı onun başına geldi. Dolayısıyla o da dünyevi anlamda elde ettiklerinin sefasını sürmeden dünyaya böyle kötü bir nam bırakarak gitti. Üçüncü isme gelin. Ganimet sevdasının en şeytani misali Şimir İbni Zilcevşen. Şeytanın bile aklına gelmeyecek işler bu adamın aklına gelmiştir. İşin garibi, yine bir şey söyleyeyim size. Bu adam da işin başında Hazreti Ali'nin askerlerinden biridir. Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali'nin yanındaydı. Sonra bu noktaya geldi. Ve öyle bir noktaya geldi ki adamın ganimetten, menfaatten başka hiçbir şeyi gözü görmüyor.
ve dünyevi menfaati elde etmek için her şeyden vazgeçebilir.

0: Zaten Kerbela'da en önemli aktörlerden biri olarak biz onun ismini çok okuruz. Biraz sonra adını duyacağımız bir zatı da sahaya süren odur. Onun sahaya sürülmesinin fikrini de Ubeydullah İbni Ziyad'a veren odur. O da bu kadar etti, elde de etti bir miktar ganimet. Ama aynı harekette, yani Muhtar es-Sekafi hareketinde, o da dünyada bu işin sefasını görmeden çekip gitti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile toplumun çekirdeğidir.

0: korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya Rakip. Rakipsin ki beni benden iyi bilirsin. Kendimi kendime şahit eylersin. Ancak başkaları gibi ayıplarımı yüzüme vurmazsın. Ancak başkaları gibi beni kusurlarım yüzünden utandırmazsın. Utandırmazsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Dördüncü isme gelin, makam düşkünlüğünün en acı hali Ömer İbni Sa'd. Acı, çok da acı hem de. Anlatmaya bile insanın yüreğinin dayanamayacağı kadar acı. Kimin oğlu biliyor musunuz Ömer İbni Sa'd? Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Sahabe evladı olmak adamı kurtarıyor muymuş? Kurtarmıyor. Böyle bir insana nasıl bir akıbet sonunda ulaşacak onu göreceğiz şimdi. Hazreti Hüseyin'i çok iyi bilen birisi. Çocuklukları beraber geçmiş Medine'de. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlundan bahsediyoruz. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğit insanı, başımızın tacı olan o büyük insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç kimseye söylemediği sözü Sa'd bin Ebi Vakkas'a söyledi Uhud günü. Okları attırırken irmi ya Sa'd, fedeke ebi ve ummi diyerek attırıyordu. At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun. Bütün sahabe, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. O gün Uhud günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dayım deyip bağrına bastığı Sa'd bin Ebi Vakkas'a onu söylüyor. Ama bakın ki kadere, Ömer İbni Sa'd Hazreti Hüseyin'in karşısına geliyor. Ömer İbni Sa'd o günlerde bir valilik almış. Rey valiliği, Rey ve İsfahan valiliği, valilik emirnamesi de elinde. Yarın çıkıp gidecek. Gelip sarayda Ubeydullah İbni Ziyad'la görüştüğü anda o şeytan dediğimiz adam Şimr İbni Zilcevşen şöyle bir şey söylüyor. Ben söylüyorum bunları ama ne olur tarihte bırakmayın. Günümüze taşımayı da siz yapın ki dersin zamanı bana yetsin. Dolayısıyla burada ben bazı günümüze ait mesajları da size satır aralarında vermeye çalışıyorum. Dedi ki Şimr İbni Zilcevşen, eğer Hüseyin'in karşısına sen, ben ya da başka biri çıkarsa halk Hüseyin'in yanında olur. Sen Hüseyin'in karşısına öyle birini çıkar ki ona denk bir isim olsun. Ona denk bir ismi çıkarırsan ancak halkı yanında tutabilirsin. Kimi dedi? Ömer İbni Sa'd dedi. Ubeydullah İbni Ziyad'ın gözleri açıldı. Ve o gün vedalaşmaya geldiği gün Ubeydullah İbni Ziyad Ömer İbni Sa'da şunu söyledi. İstiyor musun Rey ve İsfahan valiliğini? İstiyorum dedi. O zaman önce Hüseyin'i hallet sonra gidersin dedi. Dünyası başına yıkıldı. Aslında istemiyor Ömer İbni Sa'd. Bilmez mi Ehli Beyt'in değerini? Bilmez mi Hazreti Hüseyin'in ne anlam ihtiva ettiğini? Dünyası başına yıkıldı.

bu tarafta valilik, bu tarafta Ehl-i Beyt'in kanı. Dünya bu tarafta, ahiret bu tarafta. Yani bir tercih yapacak ve bu halde düşüne düşüne eve geldi. Evde açtı ehline. Hiç kimse razı değildi. Hanımı, çocukları, hepsi Ömer İbni Sa'da. Aman yapma. Lanet olsun valiliğe. Bir mevki için, bir makam için Ehl-i Beyt'le karşı karşıya gelme dediler. Çünkü biliyor, o ev de biliyor. Mesela bir yeğenin sözünü duyuyoruz. Tarih bize kaydediyor. Kim o yeğen? Mughire İbni Şübe'nin oğlu Hamza İbni Mughire. Bakın ne diyor. Ey dayı, dayısı Ömer İbni Sa'd. Ey dayı diyor. Allah aşkına Hüseyin'in üzerine gidip de Rabbine karşı günaha girme. Hüseyin ile aranızda var olan akrabalık haklarını çiğneme. Vallahi yeryüzünün bütün mülk ve saltanatı senin olsa ne yazar? Hüseyin'in kanını dökerek Allah'ın huzuruna gitsen Rabbine ne diyeceksin diyor. Yeğeni dayısına bu sözleri söylüyor. Gel gitler yaşıyor. Mevki makam arasında gidip geliyor. Ve neticede tarafını valilik olarak belirliyor. Geliyor Ubeydullah İbni Ziyad'a, tamam diyor ve bu işi üstleniyor. Ne oluyor, neler oluyor biliyorsunuz, ben de kısmen değineceğim. O da ciddi bir biçimde menfaat elde ediyor. Çünkü Hüseyin gibi birini ortadan kaldırmıştır. Ama o da Muhtar es-Sekafi olayında o elde ettiklerinin sefasını sürmeden dünyadan çekip gidiyor. Hiçbirine nasip olmuyor. Hiç elde ettiklerinin sefasını sürmek hiçbirine nasip olmadığı gibi Ömer İbni Sa'da da nasip olmuyor. Menfi çizginin beşinci ve sonuncu ismi menfaatperestliğin en düşük durumu Havli İbni Yezid. Kim bu zat? Hazreti Hüseyin'in başını Ubeydullah'ın önüne getiren insan. Kuşatılmış Hazreti Hüseyin, artık son anları. Ama elinde kılıç, etrafındaki onlarca insana yiğitçe savaşıyor. Şehadete giderken yanında da birilerini götürüyor. Zaten şehadet budur. Biz bazen şehadeti yanlış anlıyoruz. Şehadet ölüme bile bile yürümek değil. Şehadet aslında diriltmek için yürümektir. Hazreti Hüseyin de sonuna kadar hem diri kalmak hem de diriltmek için mücadele vermiştir Kerbela meydanında. Etrafı sarılmış, oklar, mızraklar etrafında yankılanırken şöyle bir şey söylüyor Hazreti Hüseyin. Siz beni davet ettiniz. Etrafındakiler Kufeliler. Ben de geldim. Şimdi bana bu kadar zulümden sonra Yezid'e biat et diyorsun. Ben Yezid'e biat etseydim Medine'de biat ederdim. Burada ne işim var? Yezid'e biat ederek ben zilleti mi kabul edeyim? Heyhat, zillet bizden uzaktır. Heyhat, zillet bizden uzaktır diyor. Ve Hazreti Hüseyin'in konuştuğu her kelime etrafındaki insanların yüreğine saplanan bir hançer. Hüseyin'in o sözleri etrafındaki insanları etkiliyor. O anda Şimr İbni Zilcevşen bağırıyor. Vurun, öldürün, konuşturmayın diyor. Ama kimse son darbeyi vurmak istemiyor. Kim vursa onun başına kalacak. Zalimlikte zirve olan bir isim Kufe eşrafından Sinan İbni Weber. Sinan İbni Enes, affedersiniz. Sinan İbni Enes vuruyor ve Hazreti Hüseyin'i orada şehit ediyor. Elindeki mızrağı Hazreti Hüseyin'in sırtından saplayarak onu düşürüyor. Şimdi sıra başını gövdesinden ayırmaya geldi. Kötü bir adet ama o gün var. Hiç kimse yapamıyor. Sinan İbni Enes Havli İbni Yezid'e diyor ki kes diyor, o baş sana çok şey kazandıracak. Kes ve onu götür Ubeydullah'a, alacağın çok şey olacak. Varıyor Havli oraya, elinde kılıç ama eli titriyor şöyle. Bir türlü Hazreti Hüseyin'in başını kesemiyor. Sinan bakıyor ki yapacak gibi değil. O kesiyor, kaldırıyor o mübarek başı, Havli'nin eline veriyor. Havli seviniyor. Bakın biraz önce korkan adam şimdi Hazreti Hüseyin'in başı elinde seviniyor. Neye seviniyor? Bunu götürecek, Ubeydullah İbni Ziyad'a verecek

Ubeydullah da ona mükafat adına, ödül adına bir şeyler verecek. Götürüyor Ubeydullah İbni Ziyad. Hazreti Hüseyin'in başını görünce seviniyor. Ama sevincini hiç belli etmiyor. Sonra dönüyor Havli'ye. Bunu sen mi öldürdün diyor. O da seviniyor. Bak zannediyor ki bir şeyler alacak. Ben öldürdüm diyor. Çok kötü bir iş yapmışsın. Benden de bir şey umuyorsun. Çabuk sarayımı terk et ve bir daha da gözüme gözükme diyor. Ve orada menfaatperestliğin düşebileceği en alt zemine düşüyor. Böyle bir şeyle tarihe geçiyor ama eline de hiçbir şey geçmiyor. İşte müspet çizgide Kerbela dediğimiz zaman biz bu beş tane ismin tamamını görmüş oluruz. Gelin menfi çizgide, affedersiniz. Gelin müspet çizgiye. Birinci isim, hatadan dönmenin güzel bir örneği Hür bin Yezid. Hür bin Yezid Ubeydullah İbni Ziyad'ın komutanlarından biri. Hatta Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da konaklatmaya mecbur bırakan odur. Ama savaş artık farklı bir noktaya gelince, Kufe tarafının gerçek niyetini öğrenince içerisine farklı bir ızdırap düşüyor. Aşura'nın gecesinde, bir gün öncesinde Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'yı düşünüyor. Sabah olunca Ömer İbni Sad'ın karşısında. Ey Ömer diyor. Hüseyin'in değer ve kıymetini sen benden daha iyi biliyorsun. Şimdi sen Hüseyin'i yok etme, öldürme için bu kadar askeri harekete mi geçireceksin? Ne yapayım diyor Ömer İbni Sad. Emir böyle. Hani diyorlar ya, şimdi de emir kuluyuz. O zaman da diyorlar emir kuluyuz, ne yapalım diyor. Peki diyor, sen Hüseyin'in kanına girerek mi gideceksin? Ömer İbni Sad çaresizliğini söylüyor. Dönüp geliyor Hür bin Yezid. Son gündür, dikkat edin. Az sonra yapacağı bir iş Hür bin Yezid'i müspet çizgiye taşıyacak. Onu yapmasaydı belki biz onun adını şimdi diğer tarafta anacaktık. Ama az sonra yapacağı bir şeyle müspet çizginin bir sakini olacak. Geliyor, askerlerinin başında, bir müfrezenin başıdır. Atının üzerinde tir tir titremeye başlıyor. Titrediğini görüyor bir asker, soruyor. Hür diyor, korktun mu? Ne bu titreme? Ne korkusu diyor. Cennet ile cehennem arasında gidip geliyorum. Ya Hüseyin'in yanına gideceğim, cenneti kazanacağım. Ya sizin yanınızda kalacağım, cehenneme gideceğim. Tir tir titrerken atını Hazreti Hüseyin'in tarafına doğru sürüyor. Hazreti Hüseyin'in askerleri bakıyorlar ki gelen birisi, söylüyorlar. Hazreti Hüseyin de tanımıştır onu. Bırakın gelsin diyorlar. Geliyor, Hazreti Hüseyin'in önünde duruyor. Söze nasıl başlıyor biliyor musunuz? Ey Resulullah'ın oğlu. Böyledir. Ehli beyte hitap bu şekildedir. Ey Resulullah'ın oğlu, Allah beni sana feda etsin. Beni tanıdın mı? Ben seni zorla bu topraklarda konaklatan adamım. Ben çok büyük bir hata ettim. Ellerimi seni engellemekle kirlettim. Dilimi size karşı sözler söyleyerek kirlettim. Seni ve aileni bu topraklarda susuz bıraktım. Ama ben İbni Ziyad'ın seni bırakacağını zannediyordum. Ama gördüm ki onlar seni öldürmek istiyorlar. Onun için gelip senden özür dilemek istiyorum. Benim gibi bir adamı af var mı diyor. Hazreti Hüseyin dedesinin mektebinden, babasının mektebinden merhamet öğrenmiştir. Olmaz mı diyor, sana af olmaz mı diyor. Söyle bakayım diyor, senin adın ne? Diyor ki benim adım Hür bin Yezid. Ananın adı şanı var olsun. Ne güzel bir isim koymuş sana. Sen bu dünyada hür olacaksın. Hür yaşayacaksın. Öte dünyaya hür olarak gideceksin. İnşallah cennette de hür olacaksın. Tarih senin adını unutmayacak. Gelenler senin adını çocuklarına koyacak. Ve Allah seni inşallah mağfiretiyle yargılayacak. Hazreti Hüseyin'in o meydanda Hür bin Yezid'e söylediği sözlerdir bunlar. Yanına geçiyor. Bir müddet sonra şöyle bir taleple geliyor Hazreti Hüseyin'in yanına.
müsaade eder misin ey Resulullah'ın oğlu? Kufe tarafına bir konuşma yapayım. Hazreti Hüseyin tamam diyor. Atını şimdi sürüyor Kufe tarafına doğru. Ve ey Kufeliler, tanıyorsunuz değil mi beni? Ben Hür bin Yezid'im deyip konuşmaya başlıyor. Orada söylediği söz diyor ki: ey anaları ağlayısacak Kufeliler, siz Resulullah'ın oğlunu davet ettiniz. Yanınıza gelince de onu yalnız bıraktınız. Şimdi ise onu öldürmek için meydana çıktınız. Siz ne biçim insanlarsınız? Günlerdir o ve ashabı susuzluk içerisinde. Yahudilerin, Mecusilerin, Nasranilerin serbestçe içtikleri, hayvanların girip nasiplendiği Fırat'ın suyundan onları mahrum ettiniz. Siz ne kötü bir iş yaptınız. Allah'a hesabınızın çok çetin olduğunu size haber veririm dedi. Tabii Kufeliler kötü sözler söylediler, geri dönüp geldi. Ama Hür bin Yezid'in oradaki konuşmasının üzerinden 30 tane insan Kufe tarafından Hazreti Hüseyin tarafına geçti. 30 tane insanı da kurtardı Hür bin Yezid o konuşmasıyla. Böyle bir çizgide işte o insan. Evet, hata etmiş olabilir ama hatasını hatayla devam ettirmedi ve nihayetinde böyle bir mükafat kazandı. Gelin müspet çizginin ikinci ismine, şehadeti sevdası kılan yiğit Züheyr İbni Kayn. Kim bu zat? Geleceğim. Hazreti Hüseyin yürüyor. Bir mıntıkaya geliyor, adı Sıfah. Arap'ın meşhur şairi Ferezdak orada Hazreti Hüseyin'le karşılaşıyor. Ferezdak meşhur bir şairdir. Dedesi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önem verdiği, değer verdiği bir sahabidir. Sasa el Naciye onun torunudur. Niye el Naciye biliyor musunuz? 300 küsür tane kız çocuğunu gömmek üzereyken kurtarmıştır Sasa el Naciye. Böyle güzel bir ameli işlediği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona her zaman farklı bir gözle bakmış, hep hayırla yad etmiştir. Ferazdak da onun torunudur. O da yaşadığı çağda önemli bir isimdir. Soruyor Hazreti Hüseyin, sen nereden geliyorsun? Kufe'den diyor. Ne var ne yok Kufe'de diyor. Başlıyor Kufe'yi anlatmaya. Son cümle nedir biliyor musunuz? Ey imam, ey Hüseyin, gitme Kufe'ye. Kufelilerin gönülleri, kalpleri seninle ama elleri, kılıçları Yezid'ledir. Akıl, yürek dengesizliği, yürek, dil dengesizliği, yürek, el dengesizliği olur mu? Olur işte. Tarihte en güzel örneği budur. Kufelilerin yürekleri Hazreti Hüseyin'le ama elleri Hüseyin'le değil. Elleri Hüseyin'le olmadıktan sonra istediğin kadar sen yürekte bu manada bir şeyler söyle, o kurtuluşun vesilesi olmuyor. Hazreti Hüseyin bu sözü duyduğu zaman geri dönmesi gerekir. Ama dönmüyor. Yürümeye devam ediyor. Ve bir mıntıkaya daha geliyor. Zerot denen bir mıntıka. Orada bazı haberler de duyuyor. Müslim bin Akil şehit edilmiş. Ubeydullah İbni Ziyad Kufe'yi kan gölüne çevirmiş. Buna rağmen bir aralık gitme adına, dönme adına bir şeyler içinden geçirse de yoluna devam ediyor. İşte o anda bir grup asker Hazreti Hüseyin'in karşısında. Züheyr İbni Kayn ve adamları. Züheyr İbni Kayn Hazreti Hüseyin'in yanına gelmeden hanımına şunu söylemiş. Hanım demiş, seni boşuyorum. Git Kufe'de babanın evine. Ben burada Resulullah'ın oğlunu tek başına bırakamam. Ben onunla ölmeye gidiyorum. Hanım da saliha bir hanım, çağırmış evlatlarını. Çocuklarına da aynı vasiyette bulunmuş. Babanız gibi peygamberin neslini koruma adına gayret içerisinde olacaksınız. Onlardan da o sözü aldıktan sonra hanım dönüp geliyor. Ve Züheyr İbni Kayn şimdi Hazreti Hüseyin'in karşısında. Onunla konuşuyor, bir şeyler söylüyor. En son cümlesinde diyor ki, bugün burada Ehli Beyt'i savunarak şehit olacağım. Hazreti Hüseyin bundan çok memnun oluyor. Dönüyor kendi adamlarına, Züheyr İbni Kayn şöyle bir cümle kullanıyor. Ne olur cümleye dikkat edin. Korkanlar işte Kufa orada dönüp gitsin.
biz öyle bir savaşa karar verdik.

ki bu savaşın ganimeti şehadet, fethi şehadet, akıbeti şehadettir. Züheyr İbni Kayn'ı meclisimizin konusu kılan da işte bu kametidir. Biz öyle bir savaşa karar verdik ki bu savaşın her hali şehadettir. Varsanız eğer buyurun, yoksanız Kufe'nin yolu burada. Adamları da Züheyr İbni Kayn'ın yanında kalıyor. Kahramanca savaşıyorlar Kerbela meydanında ve hepsi o meydanda şehit oluyor. Uzunca konuşmalar var onunla alakalı ama zaman sınırlı olduğu için oraya girmeyeceğim. Gelin müsbet çizginin üçüncü ismine, şahitler kervanının mensubu Ali İbni Hüseyin. Kim Ali İbni Hüseyin benim aziz kardeşlerim? İmam Zeynel Abidin değil mi? İmam Zeynel Abidin'i biz anlatmaya doyamadık. Ama maharet anlatmak değil, maharet İmam Zeynel Abidin olabilmektir. Allah içinizden onun gibi fedakarlığı, vakarı, ilmi hayatının esası kılmış olan insanları çıkarsın. İnanın İmam Zeynel Abidin bambaşka bir kamet. Kerbela'nın tek şahididir. 23 yaşındadır, hastadır. Çadırda olduğu için sağ kurtulmuştur. Bir de 4 yaşında, birileri belki pirelenecek buna ama pirelensin, hakikat bu. Bir oğlu daha var Hazreti Hüseyin'in, adı Ömer. 2 tane kalmış Kerbela'dan sağ. Onlar da farklı bir biçimde gelmişler Yezid'in huzuruna. Ondan sonra İmam Zeynel Abidin'den Ehli Beyt'in soyu devam etmiş. İşte İmam Zeynel Abidin Kerbela'nın şahidi olarak bize o gün orada yaşanan hadiseleri halası Zeynep'le birlikte rivayet eden iki isimdir. Bugün biz Kerbela'yı eğer okuyabiliyorsak sahih ve selim kaynaklardan bu iki isim üzerinden okuyabiliyoruz. Çok rivayetler var, çok sözleri var, şahit oldukları çok olaylar var ama ben başka bir örnek vereceğim İmam Zeynel Abidin'den. Şu yaşadığımız topraklarda da, şu zeminde de çokça duyduğumuz bir kelime var. Nedir o kelime? Algı operasyonu. Birilerini farklı bir biçimde bir noktaya taşıyabilmek için bunu çokça kullanırlar. Medya dediğiniz işte o alan, bu algı operasyonunun yapılabilmesi için en önemli araçtır. O günde var. Nasıl olduğuna dair bir örnek vereceğim şimdi size. Ehli Beyt'in mensupları savaş esirleri gibi elleri ayakları bağlanmış bir biçimde Şam'a doğru geliyorlar. Şam'da Emevi camisinin bulunduğu yerde bir miktar tutuluyor insanlar görsün diye. O anda yaşı epey ilerlemiş birisi İmam Zeynel Abidin'in yanına yaklaşıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Hamdolsun Allah'a ki sizleri helak etti. Asi erkeklerinizi öldürerek şehirlerimize asayiş verdi ve müminlerin emiri Yezid'i muzaffer kıldı. İmam Zeynel Abidin 23 yaşında bir delikanlı ve bu sözleri yaşça çok büyük birisi söylüyor. İmam Zeynel Abidin dönüp o yaşlı zata diyor ki amca diyor, sen bu sözleri söylüyorsun ama beni tanıyor musun? Tanıyorum diyor sizi, siz Osman'ın katillerisiniz. Ben diyor kim olduğumuzu söyleyeyim. Sen Kur'an okuyor musun? Okuyorum diyor. Biliyor musun İsra suresinin 26. ayetini? Biliyor musun Şura suresinin 23. ayetini? Biliyor musun Enfal suresinin 41. ayetini? Biliyor musun Ahzab suresinin 33. ayetini? Ve sonra başlıyor o ayetleri okumaya. İşte o ayetlerde anlatılanız biz. Biz peygamberin evlatlarıyız. Ehli beytiz. Ali'nin çocuklarıyız. Bunu duyar duymaz o yaşlı zat bir anda ellerinin arasına alıyor başını. Vay başıma gelenler, vay başıma gelenler diyor ve şu sözü söylüyor. Allah Yezid'i kahretsin. Bize Osman'ın katillerini yakaladım. Bana baş kaldıran asileri öldürdüm. Böylelikle asayişi sağladım dedi. Meğer peygamberin evlatlarını öldürmüş. Allah Yezid'i kahretsin deyip orada bir anda söylediği sözü değiştiriyor. Anlıyoruz değil mi algı operasyonunun ne demek olduğunu? Bir anda sana alimi zalim, zalimi alim gösterir. Bir anda dün göklere çıkardı.

adamı yerin dibine batırabilir. Bir anda alkışlattığı adama bugün hakaret üstüne hakaret ettirebilir. Peki mümin ne yapacak? Mümin feraset ehlidir. Basiret ehlidir. Söylenenlere bakmayacak. Şöyle bakacak meseleye. Geniş bakacak. Birilerinin telkiniyle kimseyi farklı noktalara koymayacak. Allah'tan korkacak. Hakkında gerçek manada bilgisi varsa bu konuda konuşacak. Eğer bilgisi yoksa bilgim olana kadar bu söz, bu mesele bana haram diyecek. Dilini, aklını, zihnini kirletmeyecek. Allah'ın huzuruna birilerinin hakkına girmiş olarak gitmeyecek. Benim aziz kardeşlerim, bakın bazı hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o büyük hesabı anlatıyor. Davalılar gelecek, birileri hak talep edecek. O hak talep edilen zat diyecek ki Cenab-ı Hakk'a karşı, ya Rabbi ben bu adamı tanımıyorum. Bu adamla benim bir hukukum yok. Akrabam değil, dostum değil, arkadaşım değil. Ticaret yapmamışım, komşuluk yapmamışım. Ben bu adamı tanımıyorum ki bu adamın hakkına girmiş olayım. Hesap defterleri açılacak. Hiç ummadığı yerlerden hakkına girmiş o adamın, onun hesabını Allah ona soracak. Ve ben korkarım ki biz böyle şeylerden dolayı Rabbimize hesap vermekte zorlanalım. Allah bizlere sahip çıksın. Cenab-ı Hak bizlere merhamet etsin. İşte bakın Kerbela'da yaşanan bir hadisi üzerinden bu algı meselesinin ne kadar mühim olduğunu alın buradan. Ve İmam Zeynel Abidin'in sonraki süreçte Şahitler Kervanı'nın bir mensubu olarak o meseleleri bize aktarma konusunda nasıl ciddi bir fonksiyon icra ettiğini, nasıl önemli bir görev icra ettiğini onun üzerinden alın. Gelin dördüncü şahsa. İzzet'in abidevi ismi Zeynep binti Ali. Öyle bir aile ki Ehli Beyt, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hasan, Hüseyin, bir de Muhassin var bebek. O bebekken vefat ediyor. İki tane de kız var. Zeynep, Ümmü Gülsüm. Ne bırakmışlar aleme? Bıraktıklarını ben size bir cümlede söyleyeyim. Alem Hasan'ın üzerinden vahdeti, Hüseyin'in üzerinden şehadeti, Zeynep'in üzerinden izzeti, Ümmü Gülsüm'ün üzerinden de dirayeti öğrenmiştir. Biliriz bunları ama tekrarında fayda var. Hasan'ı, Hüseyin'i biliyoruz. Zeynep'i bir iki cümleyle şimdi söyleyeceğim. Ümmü Gülsüm kim biliyor musunuz? Ali'nin kızı da Hazreti Ömer'in de hanımı. Hazreti Ömer yaralanıp evine gittiği zaman Ehli Beyt'in kokusunu ala ala Rabbime yürüyeyim diyerek Ümmü Gülsüm'ün başına göğsünü koyarak gitti. Ehli Beyt'in kıymetini bilen bir insan olarak onu hanesine alma adına gayreti de yine onlara verdiği değerden kaynaklanıyordu. İşte Zeynep binti Ali aleme izzeti öğretti. Onun aleme attığı imza öyle bir imzadır ki gidenler Hüseyin gibi gitmeli, kalanlar Zeynep gibi kalmalı diyerek kalmanın ahlakını bize öğretti. Nasıl biri Hazreti Zeynep, nasıl biri biliyor musunuz? Hazreti Zeynep konuştuğunda babası Ali'yi, sustuğunda anası Fatma'yı, yürüdüğünde abisi Hasan'ı, haykırdığında diğer abisi Hüseyin'i andırıyordu. Tarihçilerin ifadesi bu. Her haliyle Ehli Beyt'i yansıtan bir ana. Ana ki ne ana? O Kerbela meydanında sözlerini okuduğunuz zaman hele hele onun Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayındaki haykırışını okuduğunuz zaman, hele hele onun Yezid'in karşısındaki o izzetli tavrını okuduğunuz zaman, hele ondan sonra da yaşadığı o çağda o derin acıya rağmen izzetine en ufak bir leke sürmeden ilk günkü gibi o çizgiyi muhafaza ettiğini okuduğunuz zaman Zeynep binti Ali nedir onu anlarsınız. O da müspet çizginin dördüncü ismi. Asıl konumuza şimdi geldik. Yoruldunuz mu? Bitireceğiz bugün, başka çaremiz yok. Mücadelenin eşsiz kahramanı Hüseyin bin Ali. Aslında şimdiye kadar

söylediklerim bir yönüyle Hazreti Hüseyin'i bize tanıttı. Bu şahısların her biri Hazreti Hüseyin hakkında da bize bilgi verdi. Ama ben Hazreti Hüseyin'i de kısaca size özetleyeceğim. Az bir şey, işin özellikle bidayetiyle sınırlı tutarak bir şeyler söyleyeceğim. Hicretin 56 ve 57. yılında Muaviye bin Ebi Sufyan Hazreti Hasan ile yaptığı anlaşmaya sadık kalmayarak, o anlaşmanın maddelerinden bir tanesi neydi? Kendinden sonra Hasan hilafete geçecekti. Ama o anlaşma maddesine sadık kalmayarak kendinden sonra oğlu Yezid'i halife olarak tayin ettiğini ilan etti. Ve daha hayattayken biat almaya başladı. Herkes biat etti. Büyük bir kısım. Etmeyenler var. Dört isim biat etmedi. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Ömer'in oğlu Abdullah, Zübeyir'in oğlu Abdullah, Ali'nin oğlu Hüseyin. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Muaviye bunlardan biat almak için Medine'ye geldi. Onlar Medine'ye gelişini duyunca kaçıp Mekke'ye gittiler. Gitti onların arkasından Mekke'ye, ısrar etti ama biat etmediler. Ama Muaviye onları zorlamadı, biata dönüp geldi. Hayatının son demlerinde de oğlu Yezid'e şöyle bir vasiyette bulundu. Ben bu dört isimden biat almaya çalıştım ama bunların dördü de biat etmediler. Sen de sakın zorlama. Onları biata zorlarsan eğer meseleyi farklı noktalara çekersin. Onun için sen onları benim bıraktığım gibi bırak. Ama öyle yapmadı. Hilafete geçer geçmez hemen ilk aylarda o günkü Medine valisi olan Velid İbni Utbe'ye bir mektup yazdı. O günlerde Abdurrahman bin Ebi Bekir vefat etmişti. Geriye üç tanesi kalmıştı. O üç isimden biat alması için Velid bin Utbe'yi zorladı. Velid bin Utbe de kendisine mektup ulaşınca teker teker Abdullah İbni Zübeyir'i, Abdullah İbni Ömer'i ve Hazreti Hüseyin'i huzuruna çağırdı. Onlara o mektubu okudu ve biat istedi. Ettiler mi biat? Üçü de etmedi. Üçü de biat etmeyerek ayrı yollardan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Hazreti Hüseyin yola doğru çıkmaya karar verdiği zaman engellemeye çalıştılar. Bayağı engelleyen isim var. Bugün kaynaklarımızda bunlarla ilgili epey bir malumat var. Ama en başta babaları Ali, anneleri ayrı olan baba bir kardeşi Muhammed el Hanefiye adeta yalvardı. Hüseyin ne olur gitme. Bak Medine'den çıkarsan bir daha Medine'ye dönemezsin. Ama Medine'de kalırsan biz burada kendimizi savunabiliriz. Onun için ne olur gitme diye ısrar etmiş olmasına rağmen o gün aylar Zilhicce'ye yaslanmıştı. Hac günleri geliyordu. Hazreti Hüseyin ehlini, yanındaki bazı dostlarını, arkadaşlarını alarak Mekke'ye geldi. Mekke'ye geliyor. Tarihler Hicri 60, yer yerinden oynuyor. Resulullah'ın oğlu geldi diye herkes düğün bayram ediyor. Ve insanlar bölük bölük Hazreti Hüseyin'i görmek için onun huzuruna geliyorlar. O günkü Mekke valisi olan Yahya bakıyor ki iş farklı bir noktaya doğru gelecek. Zaten gözlüyorlar Hazreti Hüseyin'i. Olay rapor ediliyor Yezid'e. Farklı bir strateji geliştirilerek tekrardan Hazreti Hüseyin üzerinde bir baskı unsuru oluşturuluyor. Ve bunun üzerine Hazreti Hüseyin 8 Zilhicce, dikkat buyurun tarihe. 8 Zilhicce dediğim zaman hangi gün demiş olurum? Terviye günü. Bir gün sonra Arafat'a çıkacak hacılar. Ve ihramlıdır, dikkat buyurun yine. İhramını umre ile tamamlıyor. Çıkıyor ihramdan bir elbise giyiyor ki o elbise onun şehadet elbisesi oluyor. Peki kalsa 2 gün haccını da yapsa gitse olmaz mı? Ne öğrendik geçen ders? Doğru işi doğru zamanda yapmak. Hac mı? Şehadet mi? Hac mı? Bu manada zalime karşı söylenecek bir söz mü? Hazreti Hüseyin aslında o gün yaşayan insanlara bu mesajı vermek istiyor. Benim çıkışım sıradan bir çıkış değil. Ben öyle bir çıkışla çıkıyorum ki yani çıkışımın öyle bir amacı var ki haccı bile o çıkışıma kurban ediyorum. Anlayanlar anladılar ama çoğu anlamadı Hazreti Hüseyin'in oradaki o adımını. Ve işin neticesinde Hazreti Hüseyin 500-550 kişiyle yürüdü. Attığı o adımla çok şey söylüyordu Hazreti Hüseyin.
Ama ben

O söylediği sözü, söylediği bütün mesajları size bir cümlede özetleyeyim. Hazreti Hüseyin zillet yerine izzeti, sükunet yerine mücadeleyi, cehalet yerine ilmi, asabiyet yerine ümmeti, hac yerine şehadeti, saltanat yerine imameti esas almalıydı. O da bunu aldı. Hayatına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Zillet yerine izzeti, sükunet yerine mücadeleyi, cehalet yerine ilmi, asabiyet yerine ümmeti, hac yerine şehadeti, saltanat yerine de imameti esas almalıydı. O da bunu yaptı. 550 kişiyle çıktı. Yolda yürüyor. Yürüdükçe arkasındaki adamlardan azalma oluyor. Yürüdükçe azalma oluyor. Bir yere geldi. Hepimize örnek olabilecek bir şey söyleyeceğim. Yine bize nakleden İmam Zeynel Abidin'dir. Ey benim dostlarım dedi. Bir yolculuğa çıktık. Başımıza neler geleceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Biz belki de yarın Kufe ordusuyla karşı karşıya geleceğiz ve onlarla savaşacağız. Söze dikkat edin ne olur. Çok önemli bir mesaj verecek. Nasıl peygamber medresesinin talebesi bu sözünün üzerinden alacağız. Her kimin boynunda başkasına ait bir borç varsa benden ayrılsın, borçlu adam benimle beraber çarpışmasın. Ben cihada gidiyorum, onu bunu mağdur edeyim yok. Bir ilke koyuyor, bir ilke. Peygamber mektebinden öğrenilmiş bir ilke bu. Her kimin boynunda borç varsa benim arkamdan ayrılsın. İmam Zeynel Abidin diyor ki 2-3 insan kalktı ve ayrıldı. Böyle bir hassasiyet var Hazreti Hüseyin'de. Böyle bir hassasiyetle yürüyor Kerbela meydanına. Yürüyor Kerbela meydanına. O sizin bildiğiniz elim hadiseler yaşanıyor ve onun sonucunda da sadece orada kadınlar İmam Zeynel Abidin, Ömer isimli Hazret Ali'nin oğlu dışında kim varsa hepsi orada şehit oluyor. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Şehadet adına akıttıkları o kan yüzyıllardır ümmetin birçok alanında ilham kaynağı oldu. Bize birçok şey söyler Hazreti Hüseyin'in attığı o adımlar. Rabbim o adımları duymayı bizlere nasip eylesin. Soru şu, kim kazandı, kim kaybetti? Hazreti Hüseyin mi kazandı? Yezid bin Muaviye mi kazandı? Hazreti Zeynep mi kazandı? Ömer İbni Sad mı kazandı? Müslim İbni Akil mi kazandı? Onu size anlatamadım şimdi. Ubeydullah İbni Ziyad mı kazandı? Hür bin Yezid mi kazandı? Şimir İbni Zilcevşen mi kazandı? Allah aşkına içinizden Yezid'in mezarını bilen var mı? Yok. Oğluna Yezid ismini koyan var mı? Yok. Ama biz bugün Hazreti Hüseyin'in 6 tane kabrini ziyaret ediyoruz. 6 farklı yerde Hazreti Hüseyin diyerek adı yaşanmış. Hiçbir Müslüman evi yoktur ki o evde bir Ali, bir Hasan, bir Hüseyin, bir Fatma olmasın. Biz böyle Ehli Beyt'e karşı muhabbetimizi ortaya koymuşuz. Dolayısıyla kazanç ve kayıp bu manada iyice gözden geçirilmeli. Eğer mesele sadece dünyevi olarak ele alınırsa evet kazanan Yezid'di, kaybeden Hüseyin'di. Ama resmin tamamını baktığınız zaman kazanan Hüseyin hem bu dünyada hem öte dünyada, kaybeden de Yezid hem bu dünyada hem öte dünyada. Allah bizi gerçek manada kazananların yolunda kılsın. Aziz kardeşlerim, daha fazla yormadan sizi 3 tane, en başta kendi nefsime, sonra da siz kardeşlerime, siz yol arkadaşlarıma üzerinde tefekkür edip muhasebesini yapacağımız 3 tane cümle emanet etmek istiyorum. Sadece biz olayı Hicri 61'de bırakıp Hicri 1437'ye taşımazsak yazık ederiz. Meselemiz sadece tarihi anmak değil, sadece şahısları yüceltip ya da bazılarına sövgü, lanet okumak da değil. Bu bizim işimiz değil. Bu doğru bir şey de değil. Asıl mesele bu manada istifade etmek,

0: bu meseleyi tam olarak anlamamış oluruz. Tarihteki Yezid'e kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün yaşayan Yezidleri ve özellikle de içindeki Yezid'i unutma. Bazen nefsim Yezid'in istediğini telkin eder. Eğer sen kapılırsan ona, Allah korusun, Hüseyinlerin hakkına ve hukukuna girebilirsin. Çok dikkatli olmalıyız bu konuda. Sadece meseleyi dış dünyayla da sınırlamamalıyız. Bakın içimizdeki Yezid'e dikkat çektik. Adımızın Muhammed Emin olması, Hasan olması, Hüseyin olması bizi kurtarmıyor. Adımızın sadece Yezid olmaması da bizi kurtarmıyor. Mesele zihniyet meselesidir. O meseleyi çok iyi irdelemeli, hem dışımızdaki Yezidlere hem içimizdeki Yezid'e asıl kızgınlığımızı, gadabımızı yoğunlaştırmalıyız. 2. Tarihteki ihanet şehri olan Kufe'ye kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün aynı zihniyeti taşıyan Kufelileri en ufak bir karşılığı görünce sinen, korkan içindeki Kufe'yi unutma. Demek ki Kufe de tarihte kalmadı. Bir zihniyetse eğer şehir olmaktan çıktı, farklı bir mesaja büründü. Tarihteki ihanet şehri olan Kufe'ye kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün aynı zihniyeti taşıyan Kufelileri en ufak bir karşılığı görünce sinen, korkan içindeki Kufe'yi unutma. Bu konuda da dikkatli ol ki çizgin Hazreti Hüseyin'in içinde olduğu o hak çizgide olsun. Üçüncüsü, tarihteki ganimet sevdalılarına kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün en küçük menfaati için insanlıktan çıkan mevki, makam, etiket adına hakkın sesi olmaktan korkan nefsini unutma. Bir daha söylüyorum bunu. Tarihteki ganimet sevdalılarına kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün en küçük menfaati için insanlıktan çıkan mevki, makam, etiket adına hakkın sesi olmaktan korkan nefsini unutma. Allah bizi unutanlardan etmesin. Allah bizi dünyalıklar için bu manada farklı noktalara sapanlardan etmesin. Allah bizi bile bile hakkı batıla karıştıranlardan etmesin. Her daim hassasiyetimiz, gayretimiz, çabamız hak çizgisi olsun. Ama unutmayın benim aziz kardeşlerim, hakkın müdafası zordur. Vallahi zordur. Billahi zordur. Tallahi zordur. Çünkü hakkın müdafası batılın izalesidir. Hakkı hakka yaraşır bir biçimde temsil eden taşlanır. Hakka yaraşır bir biçimde hakim kılmaya çalışan adam birilerini rahatsız eder. Hak hakim kılındığı zaman batıl izale edilir. Batıl izale edildiği zaman batılın taraftarları hakkın sesini kısmak için seferber olur. İşte sen o zaman Hazreti Hüseyin gibi köklerinle irtibatın sağlamsa eğer, özellikle de Allah'la bu manada gurbiyetin gerçekten hak ettiği şeklindeyse eğer, rüzgar Şubat'ta esmiş ne yazar, Nisan'da esmiş ne yazar, Mayıs'ta esmiş ne yazar? Rüzgarın şiddeti senin istikametine herhangi bir zarar verir mi? Vermez. Mesele o istikamet meselesidir. Allah hepimizi o çizgide korusun, muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Biz ancak kendi dinimize uyarız.
2: Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz.
3: Bizler doğru yol üzerindeyiz.
4: Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri, ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler:
3: Ey Muhammed, bizi korkutmaya kalkma.
2: Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız.
5: Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz.
6: Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın buradan evine sağ salim dönemezdin.
7: Sen beni tavaftan men et bakalım, neler oluyor? Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musun?
8: Sen lütfen sakin ol. Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir.
7: Bırak Allah aşkına. Yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor?
1: Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz. Bu sizin için utanılacak bir durumdu. Bizimle onun arasına girmeyin. Allah'a yemin ederim ki eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön. Mekke'den kaçan asileri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde.
0: 41. Bölüm.
4: Kureyş'ten gelen mektup Ensar'ın eline geçtiğinde Müslümanlar hiç tereddüt etmeden red cevabı verdiler. Onlar zaten Resulullah'ı şehirlerine davet ederken bu riski de göze almışlardı. Müslüman olmayan Araplar bu mektup dolayısıyla endişelenseler de Medine'deki çoğunluğu oluşturan Müslümanlarla yaptıkları anlaşma dolayısıyla Mekke'ye olumlu bir yanıt veremediler. Medineli Araplardan da ümitlerini kesen Mekkeli müşrikler bu sefer Yahudilerle bir takım gizli anlaşmalar yapma yolunu seçtiler. Medineli Müslümanlara yönelik de bir takım ekonomik önlemler aldılar. Resulullah da kendisini savunmaya karar verdi ve ilk Müslüman askeri birliğini hazırlattı. Hazreti Hamza'nın liderliğindeki bu birlik Kureyş'in ticaret kervanının önüne çıktı. Bunun amacı savaşmak değil, Kureyş kervanlarının artık İslami nüfuz bölgesinden geçemeyeceklerini bildirmekti. Bu ve benzeri askeri çıkarmalarla Kureyş karşısında yeni bir gücün oluşmaya başladığını anlamıştı. Peygamberimiz hicretten yaklaşık 17 ay sonra Recep ayında Abdullah bin Cahş'ın kumandasında bir askeri birlik oluşturdu. Bu birliğe katılanların çoğunluğunu muhacirler oluşturuyordu. Sabah namazının ardından Peygamberimizin yanında toplandılar. Resulullah Übey bin Kâb'a yazdırdığı mektubu iki gün yol aldıktan sonra açmak üzere Abdullah bin Cahş'a verdi.
9: Emredersiniz ya Resulallah, ne tarafa gideceğiz?
4: Peygamberimiz Necid tarafına doğru git dedi. Kısa bir süre içinde toparlanan birlik yola çıktı.
10: Şurada konaklayalım mı?
7: Evet.
10: Hayvanlar yoruldu.
9: Burada dinlenelim. Hem peygamberimizin bahsettiği kuyuya da geldik. İki gün yol aldık. Artık mektubunu açabiliriz.

0: Saat. Okur musun mektubu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu aldığınız zaman Mekke ile Taif'in arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle yürü. Arkadaşlarından hiçbirini seninle birlikte gelmeye zorlama. Nahle Vadisi'ndeki Kureyş kervanını gözetle ve gördüklerini bize bildir.
0: Arkadaşlar, Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureyş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
3: Nereye istersen Allah'ın bereketiyle yürü. Arkandayız.
4: Böylece tüm birlik Nahle'ye doğru yola çıktı. Bir müddet sonra kuru üzüm, deri ve diğer ticaret eşyalarıyla yüklü bir kervanla karşılaştılar. Bu aradıkları Kureyş kervanıydı. İslam Birliği ne yapacakları konusunda kararsızdı.
0: Pekala, ne yapacağız? Yani kervanı durdurup mallarını ele mi geçireceğiz yoksa bırakacak mıyız?
5: Bugün Recep ayının son günü. Haram aylarda kan dökmek yasak.
0: Ama bırakırsak da harem sınırına gidecekler. Yine elimizden kaçıracağız.
6: Allah'ın yasaklarını çiğnemeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ama bunları bırakırsak da hiçbir kazancımız olmayacak.
0: Tüm malımızı Mekke'de bırakmak zorunda kaldık. Şimdi bizim mallarımızla ticaret yapıyorlar. Burnumuzun dibinden gelip geçmelerine izin mi vereceğiz?
7: Bence saldıralım.
0: Evet, bence de. Bence de.
8: Niyetimiz Allah'ın rızası uğrunda çarpışmak. Hadi yürü.
9: Baskın yedik.
10: Toparlanın, bir araya gelin.
9: Yanımızda yeterli miktarda silah da yok. Ne yapacağız?
11: Kıymetli malları bilip kaçırsa bari.
9: Mümkün değil. Etrafımızı sardılar.
12: Kılıçlarınızı sıyırın, oklarınızı çıkarın. Ne kadarıyla baş edebilirsek.
4: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören Peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular.
0: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu? Ya Allah hakkımızda azap ayeti indirirse?
13: Kureyş müşrikleri de Muhammed ve arkadaşları haram ayda kan döktüler. Adamlarımızı esir ettiler diye söyleniyorlarmış.
0: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu?
7: Allah bizi affetsin. Kötü bir niyetimiz yok. İstişare ettik ve saldırının uygun olacağını düşündük.
4: Müslümanlar böyle üzülürken bir ayeti kerime ile gönüllerine su serpildi. Bakara suresinde Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerinin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Nahle vakasıyla Müslümanlar ilk ganimetlerini elde etmiş oldular. Peygamberimiz ganimetlerin paylaşımı ile ilgili ayet inene kadar bunları dağıtmadı. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında Peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
14: Ey Allah'ın Resulü! Bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
4: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
14: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
4: Hakem peygamberimizin yanında Medine'de kaldı. Diğer esir ise serbest bırakıldı ve Mekke'ye döndü. Ashab-ı kiramın hasretle beklediği sohbet saatlerinden biriydi. Mescid-i Nebevi'de vakit namazı kılınmış, Resulullah'la arkadaşları muhabbet ediyorlardı. Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurunca, muhacir ve ensar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular.
7: Ya Resulallah, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin?
4: Peygamberimiz eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir dedi.
7: Ya buna gücü yetmezse ne dersin?
4: Peygamberimiz, ihtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur dedi.
15: Ya buna da gücü yetmezse ne dersin?
4: Resulullah, iyiliği ve hayrı ister dedi.
15: Bunu da yapamazsa ne dersin?
4: Kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır diyerek sadakanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlattı. Sahabe-i kiram yapabilecekleri her hayrı öğrenmek ister ve öğrendikleri her şeyi hayatlarına geçirirlerdi. Abdullah bin Mesud söz alarak şöyle sordu.
16: Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir?
4: Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman dedi.
16: Sonra hangisi?
4: Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi.
16: Peki sonra hangisi?
4: Resulullah, komşunun karısıyla zina etmen dedi ve şöyle devam etti. Yedi helak edici şeyden sakının.
7: Ya Resulallah, bunlar nelerdir?
4: Şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir. Peygamberimize gönülden bağlı olan Müslümanlar onun sözlerini dikkatle dinler, yasaklar konusunda son derece titiz davranırlardı. Peygamberimiz birkaç gün göremediği arkadaşlarını mutlaka sorar, soruşturur, onların bir sıkıntısı varsa giderirdi. Bazen de bir sebep aramadan onları ziyarete gider, gittiği haneler onun teşrifiyle şenlenirdi. Yine bir gün amirin evine gitmişti.
17: Anne, anne, dışarı çıkabilir miyim?
18: Abdullah, biraz bekle. Yanıma gel. Bak sana ne vereceğim.
4: Resulullah, annenin oğluna ne vaat ettiğini öğrenmek istemişti. Çocuğa ne vereceksin diye sordu.
18: Ona hurma vereceğim.
4: Peygamberimiz, eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı, dedi. O, her hareketiyle Müslümanlara örnek oluyor, her sözüyle İslam ahlakının temelini oluşturuyordu.
19: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
20: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 3736.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalırım. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
3: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
4: Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Revaha'yı azarlaması. Hazreti Peygamber orduyu Mute Savaşı'na gönderdi. Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Eğer Zeyd ölürse kumandan Cafer'dir. Cafer de ölürse kumandan Abdullah bin Revaha'dır dedi. Abdullah Cuma'yı kılmak için orduyla beraber yola çıkmadı. Hazreti Peygamber onu gördü. Ona neden arkadaşlarından geri kaldın diye sordu. Abdullah, Cuma'yı seninle beraber kılmak için diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, Allah yolunda bir sabah vaktinde veya akşam vaktinde yürümen, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır, dedi. Hazreti Peygamber'in savaşa çıkmakta geciken birini azarlaması. Allah'ın Resulü, ashabına gazveye gitmelerini emretti. Bunlardan bir kişi ailesine, ben geride kalırım. Resulullah'la beraber namazı kılar, sonra ona selam verir, ona veda ederim, o da bana kıyamet gününde beni kurtarıcı bir dua yapar, dedi. Resulullah namazı kıldıktan sonra bu kişi, Resulullah'a selam vermek

üzere geldi. Hazreti Peygamber bu kişiye, "Biliyor musun, arkadaşların neyle senin önüne geçtiler?" dedi. O da, "Evet biliyorum, onlar sabah vakti benden önce yola çıktılar." dedi. Hazreti Peygamber, "Nefsimi elinde tutana yemin ederim, onlar iki doğunun ve iki batının arasından daha büyük bir faziletle seni geçtiler." buyurdu. Hazreti Peygamber'in bir müfrezeye gece hareket emri vermesi. Resulullah bir fırkaya gece yola çıkmayı emretti. Onlar, "Ey Allah'ın Resulü, biz gece mi çıkalım yoksa sabaha kadar kalalım mı?" diye sordular. Hazreti Peygamber, "Geceyi cennet bahçelerinden birinde geçirmek istemiyor musunuz?" dedi. Hazreti Ömer'in Muaz bin Cebel'i sefere geç kaldığı için kınaması. Hazreti Ömer bir ordu gönderdi. İçlerinde Muaz bin Cebel de vardı. Onlar gittikten sonra Hazreti Ömer, Muaz'ı Medine'de gördü ve "Sen niçin gitmedin?" diye sordu. Muaz, "Cuma'yı kıldıktan sonra çıkmak istedim." dedi. Hazreti Ömer, "Sen Resulullah'ın Allah yolunda yarım günlük bir yürüyüş, dünya ve dünya içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır buyurduğunu işitmedin mi?" dedi. Ka'b bin Malik el-Ensari'nin kıssası. Ka'b bin Malik şöyle anlatıyor. "Tebük hariç hiçbir gazveden geri kalmadım. Bedir gazvesinde yoktum. Fakat Allah Teala Bedir gazvesine gitmeyenlerden hiç kimseyi kınamadı. Çünkü Hazreti Peygamber Kureyş'in kervanına gitmek üzere Medine'den çıkmıştı. Allah onunla düşmanlarını hiç hesapta olmayan bir yerde ve zamanda karşı karşıya getirdi. Ben Hazreti Peygamber'le sözleştiğimiz gecede Akabe'de bulunanların arasındaydım. Ben bu gece yerine Bedir Savaşı'nda bulunmayı kendim için daha sevimli bulmam. Her ne kadar Bedir halkın arasında daha meşhur olsa da, benim Tebük seferinden geri kalışıma gelince, gerçekten Tebük gazvesinde peygamberden geri kaldığım zamandaki kadar hiçbir zaman kuvvet ve kolaylığa sahip değildim. Benim hiçbir zaman iki bineğim bir araya gelmedi. Fakat Tebük seferinde ise iki bineği bir araya getirdim. Hazreti Peygamber'in adeti bir gazveye gitmek istediği zaman başka bir yöne gidiyormuş gibi yapardı. Tebük seferinde ise maksadını gizlemedi. Çünkü şiddetli bir sıcak vardı ve sefer uzundu. Çöllerde çok sayıda düşman vardı. Bunun için Müslümanlara Tebük'e gitmekte olduklarını açıkça söyledi. Ta ki savaşları için tam manasıyla hazırlansınlar. Hazreti Peygamber'le gidenler çoktu. Onları divan defteri almıyordu. Çünkü hiç kimse gizlenmek istemiyordu. Ancak Allah'tan vahiy inmedikçe peygamberin haberi olmaz sananlar gizlenmişlerdi. Hazreti Peygamber Tebük Savaşı'na meyvelerin ve gölgeliklerin hoş olduğu bir devrede çıktı. Resulullah Müslümanlarla beraber yol tedbirlerini aldı. Ben de onlarla beraber tedbirimi almak üzere sabahleyin evden çıkıyor, sonra yine hiçbir şey yapmadan eve dönüyordum. Kendi kendime, "Bu işi yapmaya gücüm yeter, vaktim de vardır," dedim. Bu ihmallik bende durmadan devam ediyordu. Ta ki insanlar artık ciddiyetle yolculuk yapacak noktaya gelip dayandığı zamana kadar. Resulullah Müslümanlarla beraber sabah saatlerinde yola çıktı. Fakat ben tedbirimi almış değildim. Kendi kendime, "Bir veya iki gün sonra tedbirimi alır, sonra onlara yetişirim," diyordum. Onlar Medine'den ayrıldıktan sonra ben tedbirimi almak üzere gittim. Geri döndüğümde hiçbir şey yapamamıştım. Tekrar giderek geri döndüm. Yine hiçbir şey yapamamıştım. Bu hal, onlar süratle yollarına devam edip ve savaş vakti geçtikten sonraya kadar devam etti. Ben develerime binip de onlara yetişmeyi düşündüm. Keşke bunu yapsaydım. Fakat bu da benim için takdir edilmedi. Ben, peygamber çıktıktan sonra halkın arasına karıştığımda, imkanı yerinde, vücudu sağlam kimse göremedim. Bu durum beni çok üzdü. Gördüğüm ya münafık damgası vurulmuş kimse veya Allah'ın mazur saydığı zayıf kişilerdi. Hazreti Peygamber, yol boyunca benden bahsetmemiş. Ta ki Tebük'e varıncaya kadar. Tebük'te ashab arasında otururken, "Ka'b nerede?" diye sormuş. Beni Selime'den birisi,
ey Allah'ın Resulü, Ka'b'ın ağır kumaştan olan iki elbisesi ve iki tarafına kibir ve gururla bakması kendisini Medine'de alıkoymuştur diye cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, sen çok kötü bir şey söyledin. Ey Allah'ın Resulü, yemin ederim ki biz Ka'b bin Malik hakkında iyilikten başka bir şey bilmeyiz demiş. Hazreti Peygamber de susmuş, bir şey söylememiş. Hazreti Peygamber'in Medine'ye doğru gelmekte olduğunu duyunca üzüntü ve keder beni kuşattı. Durmadan nasıl yalan söyleyeceğim, ne deyip de Peygamber'in öfkesinden kurtulacağım diye düşünmeye başladım. Ailemden aklı yeten herkese danıştım. Bana Hazreti Peygamber'in geldiği haberi ulaşınca bütün bu batıl fikirler kalbimden silindi. Anladım ki ben bu badireden, yalanla, kuşkulu bir mazeretle asla kurtulamam. Bunun için Hazreti Peygamber'e doğruyu söylemeye karar verdim. Bir sabah Hazreti Peygamber Medine'ye girdi. Adeti olduğu üzere ilk işi mescide girmek, orada iki rekat namaz kılmak, sonra halk arasında oturup onları dinlemek oldu. Tebük seferine gitmeyenler onlara gelerek özür dilemeye ve yeminle özürlerini teyit etmeye başladılar. Bunlar 80 küsur kişiydiler. Hazreti Peygamber zahirlere göre özür ve biatlarını kabul ederek onlar için Allah'tan mağfiret diledi. Bunların iç yüzlerini Allah'a havale etti. Bu sırada ben de huzura geldim ve selam verdim. Öfkeli bir tebessümle gülümsedi, sonra bana gel dedi. Ben de yürüyüp tam önünde oturdum. Bana niçin savaşa katılmadın diye sordu. Sonra sen Akabe'de üzerine yardım etmek için biat yükünü almamış mıydın dedi. Ben de evet, sana yardım etmeye söz verdim dedim. Sonra ey Allah'ın Resulü, yemin ederim ki senden başka şu dünyada halkından kimin yanına otursam, ona karşı göstereceğim bir mazeretle muhakkak ben onun öfkesinden yakamı kurtarabilirdim. Çünkü Allah bana güzel konuşma ve ikna yeteneği vermiştir. Fakat ben şundan eminim ki bugün sana yalan söylesem, o yalandan dolayı sen benden hoşnut olsan, çok sürmez, muhakkak Allah yalanımı bildirerek seni hakkımda gazaplandırır. Eğer huzurunda seni gazaplandıracak olan doğruyu söylersem, umarım ki Allah kusurumu bağışlar. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi benim seferden geri kalışım hakkında arz edecek hiçbir mazeretim yoktur. Vallahi senden geri kaldığımda her zamankinden daha kuvvetli, daha zengindim dedim. Bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber, gerçekten bu doğru söyledi. Ey Ka'b, haydi kalk. Allah hakkında hüküm verinceye kadar bekle buyurdu. Hazreti Peygamber'in huzurundan kalktım. Evime giderken Beni Seleme'den bazı kimseler yanıma geldiler ve benimle yürüyerek, biz bundan önce bir günah işlediğini bilmiyoruz. Fakat sen seferden geri kalan diğer kimseler gibi mazeret göstermediğin için zor bir duruma düştün. Halbuki bir mazeret gösterseydin, Hazreti Peygamber'in senin için Allah'tan af dilemesi seni kurtarırdı dediler ve beni o kadar çok kınadılar ki neredeyse fikrimden dönüp kendimi yalanlayacaktım. Fakat onlara benim gibi olanlar var mı diye sordum. Evet, iki kişi daha senin durumundadır dediler. Onlar kim diye sordum. Mürare bin Rabi el-Amiri ile Hilal bin Ümeyye el-Vakifi dediler. Bana Bedir Savaşı'nda bulunan ve iyilikte birer örnek olan iki salih kişiyi söylediler. Bu iki kişiyi bana söylediklerinde tereddütten vazgeçip eski fikrimle sebat ettim. Hazreti Peygamber seferden geri kalan üçümüzle Müslümanların konuşmasını yasakladı. Halk bizden uzaklaştı. Halk artık bizi tanımaz oldu. Hatta ben yeryüzünün de benden kaçtığını hissediyordum. O benim tanıdığım yeryüzü değildi. Biz bu durumda tam 50 gün kaldık. İki arkadaşımsa hastalandılar. Evlerinde zillet içerisinde oturup ağladılar. Bense en gençleriydim ve en kuvvetlileriydim. Çıkıyordum ve Müslümanlarla beraber
namaza katılıyor, çarşı

O zaman gittim, Ebu Katade'nin bahçesinin duvarından atlayıp içeri girdim. Ebu Katade amcamın oğluydu ve beni çok severdi. Ona selam verdim. Vallahi benim selamımı almadı. Ben, ey Ebu Katade, sana Allah adına yemin vererek sorarım. Benim Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin? Dedim. Sükût etti. Tekrar sordum. Yine yemin verdirdim. O yine de sükût ediyordu. Bunu tekrarladım. Üçüncüde, Allah ve Resulü daha iyi bilirler dedi. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı ve tekrar duvara çıkıp dışarı atladım. Bir gün Medine çarşısında gezerken Şam halkından nebatlı birisi Medine'ye yiyecek maddeleri getirmiş satıyordu ve kim bana Malikoğlu kabı gösterir diyordu. Bunun üzerine halk beni işaret etti. O bana geldi. Bana Gassan Melik'inden bir mektup getirmişti. Mektup bir parça ipekliğe bağlanmıştı. Baktım ki mektupta şunlar yazılıdır. Haber aldığıma göre senin arkadaşın, Hazreti Peygamber, sıkıntı veriyormuş. Allah seni hakaret görecek ve hakkın zayi olacak bir mevkide yaratmamıştır. Orada durma, bize katıl. Sana bütün imkanlarımızı tahsis ederim. Mektubu okuduğum zaman, işte bu da belalardan birisidir. Böylece mektubu tandıra götürüp yaktım. Biz bu durumda 50 geceden 40'ı geçinceye kadar kaldık. Bir gün Hazreti Peygamber'in gösterdiği bir adam bana geldi ve bana, Allah'ın Resulü sana emrediyor ki, sen hanımından uzaklaşacaksın dedi. Ben de, onu boşayacak mıyım yoksa başka bir şey mi yapacağım dedim. O bana, hayır, boşama, fakat ona yaklaşma dedi. Aynı haber öteki iki arkadaşıma da gitmişti. Hanımıma, ailenin yanına git, onların yanında kal, ta ki Allah bu hususta bir hüküm verinceye kadar dedim. Hilal bin Ümeyye'nin hanımı, Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, Hilal bin Ümeyye artık bir ihtiyardır, hizmetçisi yoktur. Ona hizmette bulunmamı hoş karşılamayacak mısınız dedi. Hazreti Peygamber, fakat o sana yaklaşmasın buyurdu. Kadın, yemin ederim onun artık hiçbir şeye karşı hareketi kalmamıştır. Vallahi bu iş olduğundan beri bugüne kadar durmadan ağlıyor dedi. Yakınlarımdan bazıları bana, hanımın hakkında sen de Hazreti Peygamber'den izin iste. Çünkü Hilal bin Ümeyye'nin karısına, kocasına hizmet etmek için izin verdi dediler. Ben de Allah'a yemin ederim ben bu hususta Resulullah'tan izin istemeyeceğim. Bilmiyorum ki Resulullah izin istediğimde bana ne diyecektir. Ben genç bir kişiyim dedim. Sonra 10 gün daha geçti. Böylece 50 gün tamam oldu. 50. gün sabah namazını kıldıktan sonra bizim hanelerimizden birisinin damında oturuyordum. Ben Allah'ın vasfettiği haldeydim. Hayat bana güçleşmişti. Yeryüzü genişliğine rağmen dar gelmeye başladı. Bu sırada Sel Dağı üzerinde birisinin yüksek sesle "Ey Kâb, müjde!" diye bağıran sesini duydum. Allah'a secde etmek üzere yere kapandım. Anladım ki darlık gitmiş, genişlik gelmiştir. Hazreti Peygamber halka Allah'ın bizim tevbemizi kabul ettiğini sabah namazından sonra haber vermişti. Halk bize müjde vermek üzere seferber olmuştu. Müjdeciler iki arkadaşımın yanına da gitti. Bana da bir kişi müjde vermek üzere atını sürmüştü. Eslem kabilesinden birisi koşup dağa çıktı. Onun sesi attan daha önce bana geldi. Sesini işittiğim kişi bana gelip müjde verince iki elbisemi çıkardım, müjdelik olarak ona giydirdim. Vallahi o iki elbiseden başka o gün başka elbisem yoktu. Ebu Katade'den emanet olarak iki elbise alıp giydim ve hemen Hazreti Peygamber'e geldim. Halk grup grup beni karşılıyor, tevbem için bana göz aydınlığı diliyorlardı. Allah'ın tevbeni kabul etmesi sana göz aydınlığı olsun diyorlardı. Mescide girdim. Baktım ki Hazreti Peygamber'in etrafında sahabileri oturmaktadır. Talha bin Ubeydullah kalktı, koşarak geldi, elimi sıktı ve beni tebrikledi.

0: iketti. Yemin ederim ki Talha'dan başka muhacirlerden hiç kimse kalkmadı. Talha'nın bu iyiliğini hiçbir zaman unutmadım. Resulullah'a selam verdim. Yüzü sevgiden pırıl pırıl parladığı halde, annen seni doğurduğu günden bu yana kendisinden daha hayırlı olmayan bir günle müjdelen dedi. Ey Allah'ın Resulü, bu senin katından mıdır yoksa Allah'ın katından mı dedim. Hazreti Peygamber, hayır, benim katımdan değildir, Allah'ın katından geliyor dedi. Hazreti Peygamber sevindiği zaman yüzü pırıl pırıl parlardı. Sanki dolunayın bir parçası gibi. Biz bunu biliyorduk. Huzurunda oturduğumda, ey Allah'ın Resulü, benim tevbemin müjdesi olarak bütün malımdan el çekiyor, onu Allah'a ve Resulüne sadaka olarak teslim ediyorum dedim. Hazreti Peygamber bana, malının bir kısmını kendin için sakla, o senin için daha hayırlıdır dedi. Ben de, Hayber'deki payımı senin için bırakıyorum dedim ve, ey Allah'ın Resulü, Allah doğruluğumdan dolayı beni kurtardı. Benim tevbemin alameti olsun ki ben artık doğrudan başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Allah'a yemin ederim ki bu sözü Resulullah'a verdiğimden bu yana Müslümanlardan hiçbirisini aldatmadım. Ondan sonra yalan söylemek hatırımdan geçmedi. Umarım ki Allah bundan sonra da beni yalandan korur. Allah Teala peygamberine, andolsun ki Allah, peygambere ve o güçlük saatinde ona uyan muhacirle ensara lütfetti de, içlerinden bir kısmının kalpleri az daha meyledecek gibi olmuşken, sonra tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü Allah, müminlere karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onların tevbelerini kabul ettiği gibi, geri kalan üç kişiyi de bağışladı. Çünkü o derece inanmışlardı ki, yeryüzü olanca genişliğine rağmen onların başlarına dar gelmişti. Vicdanları da kendilerini sıkmıştı. Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakla olacağını anlamışlardı. Sonra tevbelerini kabul buyurdu ki, onlar da tevbekârlar arasına girsinler. Şüphesiz ki Allah, tevbeleri çokça kabul buyurandır, çokça merhametli olandır ayetlerini indirdi. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bana ihsan ettiği nimetler içinde beni İslam'a hidayet etmesinden sonra Hazreti Peygamber'e doğru söylemekten daha büyük bir nimet yoktur. Bu, Hazreti Peygamber'e doğruyu söyleyerek helak olmaktan kurtulma nimetidir. Çünkü Allah, yalan söyleyenler hakkında en ağır şeyleri söylemiştir. Yalanlarına döndüğünüz vakit sizden özür dileyeceklerdir. De ki, özür dilemeyiniz. Size asla inanmayız. Doğrusu Allah bize sizin ahvalinizden birçoklarını haber verdi. Bundan böyle de Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecek, sonra gizliyi ve açıkta olanı bilene götürüleceksiniz. O da size neler yapıyor bildiyseniz haber verecektir. Biz üç kişi Resulullah'ı ikna etmek için yemin ettikleri zaman, Hazreti Peygamber'in özürlerini kabul edip onlara mağfiret dileyip biatlaştığı kimselerin affından 50 gün sonraya kalmıştık. Hazreti Peygamber bizim durumumuzu Allah'ın hakkımızda hüküm vereceği güne kadar geciktirmişti. İşte bundan dolayı Allah o geri kalan üç kişiyi de bağışladı ayetini indirdi. O geri kalıştan maksat savaştan geri kalış değildir. Hazreti Peygamber'in bizi yemin edenlerden ayırıp hüküm verilene kadar geriye bırakması demektir.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.

Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamda

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz... Bu kitapta, bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.

0: 94.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah Teala Müslümanların cennetteki nimetlerden istifade ediş halinden bahsediyor. Müslümanlar nimetlerle pozisyon nasıl olacak, ne tür nimetlere onlar muhatap olacaklar, nail olacaklar, onları anlatıp insanın tasavvuruna, algı düzeyine taşıyor ve buradan onu oraya teşvik ediyor. Oraya gel diyor, oraya hazırlan. Oraya da Müslüman Yasin suresinde Allah Teala'nın anlatmış olduğu bu ayetleri görüp o ayetlerden hareketle iman edip yakın derecesinde imanı taşıyıp ameli salih yapar. O ameli salih ile işte Müslüman oralara ulaşır. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Ashab-ı cennet, yani cennete hüküm giyenler, o hükmü alanlar, el yevme, o günde nedirler, nerede olurlar? Fi şugulin la yusaf. Tavsif edilemeyecek, anlatılamayacak kadar nimetlerin içerisinde fakihune mutenaimun. Onlardan istifade edecekler, zevklenecekler. Ne istiyorlarsa orada onlara ulaşacaklar. Hum ve ezvacuhum, onlar yani ashab-ı cennet ve ezvacuhum, onların eşleri, hum ve ezvacuhum fi zilalin alel araiki muttekiun, gölgeliklerin altında, yani öyle rahatsız olmayacakları, zevk alacakları bir ortamda olacaklar. Fi zilalin alel araiki, erike araik, koltuklar, döşekler, serirler. Muttekiune, onlara yaslanmış oldukları halde böyle cennette köşkler var, köşklerde serirler, koltuklar var, gölgeliklerde kendileri, eşleri o şekilde olacaklar. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedda'un, onları için o cennette fakihetun, çeşitli meyveler var. Hangi meyve istiyorlarsa ona ulaşacaklar. Ve lehum ma yedda'un, onlar için orada temenni ettikleri, arzuladıkları, canları ne çekiyorsa onlar var, onlara ulaşacaklar. Allah Teala sizi ibadetle, kullukla, muvahhid olarak İşte bu cennete çağırıyor. Bir diploma için şu kadar uğraşıyorsun. Öyle bir hayata nail olabilmek için. Yani öğrenci yoğun bir performans gösteriyor, çalışıyor. Neden? İstediği bir fakülte var. Orayı alabilmek için. Orayı ne de alacak? Ona göre bir mesleği olacak, işi olacak, ona göre bir hayatı olacak. Peki ne kadar yaşayacak? Belki 5 yıl, belki 30, belki 40 yıl, belki 1 yıl. O kadar kalabilecek o meslekte Allah Teala, o kadar ona ömür takdir edecek. Peki bu kadar bir kariyer için o kadar çalışıyorsunuz, bir de cennette Allah Teala'nın size iman ve ameli salih karşılığında ihsan edeceği o lütuflar, onlara bakın. Belki bütün bunlardan Müslüman katında daha aziz, daha kıymetli olan selamun kavlen min rabbir rahim. Yani lehum selamun, onlara selam var. Kavlem min rabbir rahim, Rabbi Rahim'den, Allah Azze ve Celle'den onlara söylenen, yani yukalu kavlen, onlara söylenecek Allah tarafından bir selam var o ehli cennete. Ona nail olacaklar. Peki bunlar böyle, eğer iman ve ameli salihleri olursa kafirler nasıl olacaklar? Onlar da dünyada beraber yaşamışlardı, ahirette yanlarında durabilirler mi? Onlar da bu nimetin gölgesinden istifade edebilirler mi? وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Allah Teala onlara, siz ameli salihi olan Müslümanların bu hallerinden, nimetlerinden müstefit olamazsınız, cennete giremezsiniz, göremezsiniz bunları. وَمْتَازُ الْيَوْمَ karar günü onlara ayrılın, vemtazu ayrılın. El yevme bugün eyyuhel mucrimun, ey günahkarlar, ey asiler, ey kafirler, müşrikler, o kadroda ne kadar adam varsa siz burada ayrılın. Bir Müslüman genç başını kaldırıp harama bakmadı. Öteki de her gün bir tane kadınla beraber kızla dolaştı. E şimdi bunlar ahirette bir olursa Allah'ın adaletine uyar mı kardeşim? Uyar mı? Biri dinsiz, imansızla beraber Müslümanlara karşı kin, öfke kusanlara, onlara taşeronluk yapıyor. Bunu da Allah cennete koysun. Taşlanan Müslümanı da cennete koysun. Allah'ın adaletine uyar mı? Elbette şu ayeti duyacak Müslümanlar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, ey günahkarlar ayrılın bakalım. Kafirler, mücrimler, fasıklar, Roma'nın çocukları, siz buraya gelin. Hazreti Muhammed'in ümmeti, siz buraya gelin. اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ. Allah Azze ve Celle o zaman bütün kullarını, اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ, ben size emretmedim mi? Bu talimatları size peygamberlerle bildirmedim mi? İstifham niçin? Tevbih için. Yani ben size kul kabul ettim, size benim ayetlerimi göndermedim mi? اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ, ey Adem'in çocukları, اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ, şeytana ibadet etmeyeceksiniz. O size haramı güzel gösterecek, o isyanı güzel gösterecek, o küfrü güzel gösterecek, o şehveti şehvete kul köle olmayı güzel gösterecek. İnnehu lekum aduvun mubin. Neden böyle yapacak? Çünkü düşman. Düşman ne yapar? Yansın evin ister. Kaybet bütün nelere sahip olduysan, onları ister. Kaybedince sabahlara kadar eğlenir, sabaha kadar meyhanelere giderler, kadeh tokuştururlar, vodka tokuştururlar. Neden? İnnehu lekum aduvun mubin. Çünkü onlar size, yani böyle basit bir nazarla bakınca göreceğiniz kadar, o kadar apaçık düşman bunlar. Peki kafirin, şeytanın adamlarının size Allah dost olduğunu gösterdi, söyledi. Elem ahad ileyküm ya beni Adem, söyledim size. Ama buna rağmen siz gittiniz. İnnehu lekum aduvun mubin. Düşman olan o adamları dost edindiniz, onları sevindirdiniz. Peki başka, elem ahad ileyküm ya beni Adem ella ta'budu şeytan. Bir, şeytana ibadet etme. Bir de وَاَنْ يَعْبُدُونِي, bana ibadet edin, sadece bana kul olun, bunu buyurmuştu. Neden sadece Allah Teala kendisine kul olmaya davet ediyor? هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ, bu yol istikamet yolu, sırat-ı müstakim burası. Sadece ona ibadet ederse, sadece onun talimatlarını kabul ederse, sadece onun talimatlarını hayatına geçirirse, o zaman o sırat-ı müstakimde olacak. O zaman elem ahed ileyküm ayeti ona dair tecelli edecek. وَلَكَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَث۪يرًا. Fakat bu uyarıları dikkate almadılar. Allah Teala bütün peygamberlerle insanlara elem ahed ileyküm ya beni Adem, Tevrat'ın diliyle, İncil'in diliyle, Zebur'un diliyle hep onlara, insanlara, kullarına rahmetinin gereği olarak uymayın dedi. Gitmeyin. Şeytan düşman dedi. Sizi bana asi yapacak. Onun talimatlarını kabul etmeyin. O yol cehenneme çıkar dedi. Ulaike yed'une ilennar. Vallahu yed'u ilel cenne. O adamları sizi cehenneme çağırıyor. Allah sizi peygamberleriyle, alim, salih, o murabıtlarla, o sizi cennetine çağırıyor. Uymayın dedi. وَلَكَدْ اَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَث۪يرًا. Fakat şeytana, ona kulak verdiler. Allah Teala'nın talimatlarına uymadılar. وَلَكَدْ اَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَث۪يرًا. Cibillen kesira, yani çok nesli, çok kuşağı sizden dalalete sürükledi. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Akletmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Şeytanın düşman olduğunu, neslinizi nasıl bitirdiğini. Şeytan düşman, o düşman ekranda, o düşman tiyatroda, o düşman okulda. İşte adam kalkıyor, kendince bir cemaate aidiyeti var, 14 yaşında gelen bir kız çocuğuna diyor ki İmam Hatip okuluna gitme. Nereye git? Anadolu okuluna git. Oraya git. Orada erkeklerle beraber aynı sınıfta okuyacak. Yani orada okusun, belki oraya giderse kendi cemaatimden, cemiyetimden olur. Varsın cehennem olsun o sınıf. Varsın erkekler şehvi bakışlarıyla sürekli onu temaşa etsin, seyretsinler. Yeter ki şuraya bir aidiyeti olsun, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Dinine değil de cemaatine çalışıyor. Cemaatine çalışıyor. O kız çocuğunu atıyor o şehvet bakışlarının arasına. Kendince bu da İslam diyor işte. Kendince emir veriyor, talimat veriyor. Aç başını, ol Çin'de, ol Maçin'de, ol Yemen'de, Yen'de, orada ol. Kimsin sen ya? Allah'a rağmen konuşabilir misin sen? Allah Azze ve Celle buyurmuyor mu? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Allah'ın sözü üzerine konuşur mu Müslüman? Kim? Kim bu? Allah'ın ayetini tevil ediyor. Onunkine hikmet arıyor. Müslüman. 15 yaşında kızı çıkarıyor. Erkeklerin bakışları arasında dans ettiriyor. Adına İslam diyor. وَلَكَدْ اَذَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَث۪يرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Şeytan böyle öğütüyor işte. Onun değirmeni var. Hazreti Adem'den bugüne sürekli o değirmen adam öğütüyor. Eğer Kur'an'a yapışmazsan وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Bir gün o taşların arasında kendini bulursun. Ayette gittiğin zaman bakarsın ki dünyada yaptıkları hikayeymiş. Hepsi cemaat için, cemiyet için yapılan ameller Allah için olmadığından kaldılar dünyada. Belki sırtında yük olacaklar. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Allah Teala dünyada bir perde kaldırıyor, cehennemi gösteriyor bize. هَذِهِ diyor. هَذِهِ ile neyle işaret edilir? Yakına. Cehennemde de öyle denecek ama dünyada bize o yakını işaret eden هَذِهِ ile sanki gözünüzün önünde. Eğer şeytan dost olur, şeytanı yar kabul ederseniz cehennem sana bu kadar yakın. Eğer şuurun yerindeyse cehennemin sana o yakınlığını hissedeceksin. Hadihi cehennemulleti işte öyle bir cehennem ki kuntum tuadun biha kendisiyle Allah Teala tarafından uyarıldığınız o cehennem işte burada. Hadihi cehennemulleti kuntum tuadun buyurun. İslavha el yevme bima kuntum tekfurun. İslavha girin buraya, udhuluha yani girin bu cehenneme, el yevme bugün, bima kuntum tekfurun. Allah Teala adil ama siz inkar ettiniz. Allah Teala buyurdu ki başını kapat, sen dedin ki ben Çin'de olayım, orada başımı açayım. Böyle bir garantin mi var? Var mı? Kaç yıl yaşayacaksın, sonunda tevbe edebilecek misin? Tevbe edip başını kapatıp o halde mi Allah Teala'nın huzuruna gideceksin? Var mı elinde İslam uleması içerisinde kadınlar dini anlatmak için başını açarlar, açabilirler diyen bir tane alim var mı? Diyebilirler mi? Diyemezler. Neden? Çünkü derlerse onların İslam'la alakası olmaz. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki وَلْيَذْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ Bitti. Bunun üzerine söz söylenmez kardeşim. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى فَاهِمْ Gelirsiniz dersiniz ki hocam dedi, yukarıda adam vardı, abi vardı, onlar söylediler, hizmet dedi. Mazeretler vardır herkesin, söyleyecek. Bak Allah Teala buyuruyor ki oraya böyle mazeretle gelme. Ben bu Kur'an'ı indirdim, onun içerisinde talimatlar var. Onları, o muhkem ayetleri yerine getirmeden huzuruma gelirsen, burası bahane üretme yeri değil. İnsan bahaneyi diliyle üretir, diliyle onu pazarlar. Zanneder ki bunlar Allah Teala'nın huzurunda da geçerli olur. Hayır. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Onların ağızlarına mühür vururuz. Neden? Çünkü sürekli ağız mazeret üretecek. Ya Rabbi öyle değildi. Aslında bizim niyetimiz salihti. Biz küresel eşkıya ile beraber olarak şunları yapacaktık. Dünyaya İslam'ı anlatacaktık. O okullarda kız çocukları şunları yapacaktı. Bunları söyleyecekler. El yevme nahtimu ala fahihim. Vururuz onların ağzına mührünü. وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ Bize ne konuşur? Elleri konuşur. Başı açan elleri konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Oralarda açık halde dolaşan ayaklar konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Dünyada açık o başlarla, verilen yanlış fetvalarla neler yaptılar, ne kadar günah kazandılar. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى فَاهِهِمْ Ağızlara mühür vurur. Hadi gel bakalım. Getir hocanı anlasın burada. Ya Allah'ın kitabı var. Peygamber aleyhisselamın sünneti var. Olur mu kardeşim? Neden medreseleri yok? Niye bu tür oluşumların içerisinde alim, ulema yetiştiren yer yok? Biraz başından biraz sondan okutuyor. Çünkü olsa o zaman onlar diyecekler ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ Olmaz diyecekler. Ayet var. Böyle bir ifade fetva olabilir mi? Fetvanın bir haysiyeti var. Fetvanın bir şerefi var. Fetva Kur'an'a, fetva sünnete dayanmalı. Ne diyorsun sen diyecekler. Olur mu? Onun için yetiştirmiyorlar. Hepsinde aynı var. Öteki mealci aynı. Niye yetiştirmiyor? Sohbet, konuşuyorlar. Kardeşim göster. Sarfı, nahvi, belagatı, ulûm-u şer'iyeyi okut. Evet, sohbet ettiğin bir cemaat olsun ama orada has bir kadro olsun. Onlar sana desinler ki hocam bak şurası yanlış, şurada hata var. Bu ayete rağmen bunlar söylenir mi senin karşısına çıksınlar? İstemiyorlar. Bir tane bilgi ağacı olsun, herkes ona baksın, desinler ki bir hikmet var, akşam bir rüya görmüştür, o rüyada şunlarla bunlarla görüşmüştür. Allah'ın ayetinin karşısında, Efendimiz Aleyhisselam'ın sahih sünneti karşısında 100 bin rüyanın bir kıymeti olur mu kardeşim? وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Yani biz ahirette bunlar yapacağız. Eğer ağızlar mühürlenecek, eller ayaklar konuşacak. Peki bunları yapanlar neden Allah Teala dünyada bunların nefeslerini kesmiyor? وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ Eğer dilemiş olsaydık, لَطَمَسْنَا Onların gözlerinin nurunu alırdık. Onları ama yapardık. عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ Böyle yol ararken birbirine girerlerdi. Ama olunca yol arıyorlar. فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Nasıl yolu bulacaklar? Nasıl kurtulacaklar? Kurtulamazlardı. Dilersek onları böyle yapardık. Yani onlar aslında bu amalar gibidir. İlim onların yolunu aydınlatmadığından işte bir öteye gidiyorlar, bir beriye. Bilgi ağacı ne oldu? Hocanın kitapları. Dün birisi arıyor. Hocam diyor, bir cemaat, bir işte oluşum, başka bir yer. Orada da namaz kılarken şunu düşüneceksin diyor. Ya olur mu kardeşim, namazın bir yeri var, bir duruşu var, ihsan var değil mi? İhsan. Ya ihsan hali var namazda, Allah Azze ve Celle murakabe ve mükâşefe hali var. Ya Allah Teala'yı görür gibi, el-ihsanu en ta'budallâhe teâlâ ke'enneke terâhu fe'illem tekun terâhu fe'innehu yarâk. Sanki görüyor gibi. Eğer göremezsen o seni görüyor. İhsan bu. Görür gibi olmak o mükâşefe hali. Eğer görür gibi değilse o zaman murakabe hali. O seni murakabe ediyor. İşte namazdaki duruş bu olacak. Ama eğer bir cemiyetin içerisinde ehli ilim yoksa o zaman falan dedi diyorlar. Çekiyorlar, alıyorlar, götürüyorlar kardeşim. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسَّدَاعُ مُضِيَّ وَلَا يَرْجِعُونَ Hep buralarda ve ayetul lehum diye Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretinden bahsetmişti. Burada da dilersek öyle yapardık. Dilersek gözünün nurunu alırdık. Dilersek وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ Olduğu yerde, evlerinde, şehirlerinde onları mes ederdik. Bir halden başka bir hale, bir yaratılış şeklinden başka bir surete taşırdık. İnsanken maymun yapardık onları. Siz Allah'ın alemdeki bu kudretini gördüyseniz, güneşi getiren, güneşi yaratan o Allah Azze ve Celle varsa, o zaman Müslüman bunlarda şüphe eder mi? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ala mekanetihim feme stata'u mudiyyen ve la yerci'un. Mudiyyen ve la yerci'un. Yani onlar ne ileriye gitmeye güç yetirebilirlerdi, ne geriye dönebilirlerdi. Olduğu yerlerde kalırlardı. Allah dilerse bütün bunları yapar, yapmaya kadirdir. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Kim ki ona bir ömür verirsek, onun ömrünü uzatırsak, نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, nihayetinde onu ne yaparız? Onu tenkis ederiz. Yani جَعَلُ شَيْءِ اَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ. Onun üstünü altına getiririz. Yani bu adam 80 yaşına gelince, herim dönemine gelince sanki çocukluk dönemine girmiş gibi olur. Artık onun zihninde zayıflama başlar. 90-100 ilerleyince çocuklukta yapmış olduğu hareketleri yapar. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Yaratılışta onu baş aşağı getiririz. Çocukluk döneminde olduğu gibi o hale döner. اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Anlamayacaklar mı? Allah'ın kudretini kainata bakıp gördükten sonra pekala bunu yapabildiğini, yapacak olduğunu, yani burada yapacak olduğu, yani yukarıda anlattıkları, gözün nurunu alması, mes yapması, bunlarda Müslümanın şüphesi olmaz. Neden? اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Akletmiyorlar mı? Neyi akletmiyorlar mı? Allah Teala'nın onun yaratılışını çevirmesini. Yani 90 yaşına gelince sanki 5 yaşında bir çocuk gibi o hareketleri yapıyor olmasına bakıp bu hükmü vermiyorlar mı, akletmiyorlar mı? وَمَا عَلَّمْنَاهُ شَعْرًا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Biz ona şiir öğretmedik. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Efendimiz Aleyhisselam'a bu şiir de uygun düşmez. İmam Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki şiir nedir? O bir el kelamu minhu hasenun ve minhu kabihun. Şiir bir kelamdır ki el kelamu minhu hasenun ve minhu kabihun. Güzeli var, çirkini var. Şiir öyledir. Ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Nerede? Şuara suresinin sonunda. Ve şuara yettebihumul gavun. Sonra devam ediyor. Elem tera ennehum fi kulli vadi yehimun ve ennehum yekuluna ma la yefalun. Onlar yapmadıklarını söylüyorlar. Ve ennehum yekuluna ma la yefalun illellezine amenu amilus salihati. Şair hayal söyler ama illellezine amenu ve amilus salihati, yani şuaranın içerisinde iman edip ameli salih işleyenleri, Allah Teala'yı zikredenleri, onları Cenab-ı Hak ayırıyor, istisna ediyor. Dolayısıyla bütün şiir böyle değil. Şiir, Efendimiz Aleyhisselam'ın şairleri var. İşte onlar Abdullah bin Revaha'lar, onlar çıkarıyor. Efendimiz Aleyhisselam, Hasan bin Sabit, onları dinliyorlar. Peki burada, yani Allah Resulü bir şair değil, hayalinden konuşmuyor. Kur'an-ı Kerim şiir değil, onun ifadeleri şiir değil. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Ona şiir öğretmedik. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Ona şiir söylemek de uygun düşmez. Yani şiirin kalitesi, vahyin kalitesi yanında hiç onun yeri bile olamaz. Çünkü vahiy Allah'tan geliyor. Şiir bir insanın kendi aklı, kendi istidadı, kendi hayal gücü oradan neşet ediyor. Onun için Hasan bin Sabit'e Hazreti Ömer soruyor. Hasan diyor, daha şiir duymuyoruz senden. Neden şiir söylemiyorsun? Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra Hasan dilini yuttu diyor. Festa bima tu'mer ayetin. Lebit duyunca atından inip yere secde ediyor. Diyorlar ki Lebit, Arap'ın en büyük şairi. İmam Metin hayır diyor. Kur'an'ın icazına ve icazına secde ettim. Onun edebiyatına, az kelimelerle çok mana ifade edişine, Levit gibi şairleri ifadesi karşısında aciz bırakışına. O halde vahyin kumaşıyla şiirin kumaşı aynı olamaz. Madem ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوْهَى. Onun söyledikleri vahiy. Yani Kur'an-ı Kerim vahiy metlu, hadisleri ise onlar vahiy gayrimetlu. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti de onlar da şiir olamazlar. Ve ma yembegile, şiir kumaşı ne ki o peygamberin derecesini düşürmek. Halbuki Allah hiçbir insanın çıkamayacağı kadar Peygamber aleyhisselamı nübüvvet ehramının zirve noktasına çıkarmıştır. O halde Efendimizin recezleri var, recezleri, ama Allah Resulü'nün şiiri yok, şair değil. وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ. Peki o nedir? Ancak bir zikirdir. وَقُرْآنٌ مُب۪ينٌ, Kur'an-ı Mübin'dir. Neden? İşte bu Kur'an-ı Kerim var. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ, onunla diri olanı, kalbi vahye muhatap olabilecek olanı, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ, onunla diri olanı uyarmak için, وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ, bir de o azap kendilerine tereddüp edenlere onu haber vermek içindir. Yani bu Kur'an-ı Kerim bir cihetle لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ, diri olan, yani kalbi vahye muhatap olabilecekler, onlara hayat verecek, onları ikaz edecek, onları uyaracak. Bir de azap kendilerine vacip olan kafirlere, ki o kafirler ne hükmündedirler? İman kalplerinde olmadığında ölü mahiyetindedirler. Yani burada men kâne hayyen, diriyi uyarmak için o Kur'an'la, ve yahikkal kavlu alel kafirin, bir de azabın tereddüp ettiğini o kafirlere, ölü yüreklere bildirmek içindir bu Kur'an. O Kur'an in huve illa zikru ve Kur'anun mubin, yani o peygamber aleyhisselam, onun size tebliğ ettiği ya bir öğüttür ya da işte nedir o, ve öğüttür ya da değil, öğüttür ve Kur'an'ı mübindir buyuruyor Allah azze ve celle. Cenab-ı Hak onun öğütlerinden istifade etmeyi, Kur'an-ı mübini bu çerçevede, bu bağlamda almayı bizlere ihsan eylesin inşallah. Estağfurullah ve etubu ileyh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fatiha için Efendimiz aleyhisselam Ummul Kitab demişti. Kur'an-ı Kerim'in esası, onun hulasası Fatiha. Peki Yasin, onun için de inne li kulli şeyin kalben ve kalbul Kur'an-ı Yasin. Her şeyin kalbi var. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin-i Şerif. Dolayısıyla onu okuyunca insan nasıl bir kalp bedene hayat veriyorsa, Yasin de okunduğu zaman kişi de, Müslüman da, onda bir kalbin bedendeki etkisini oluşturur. Vahiy ile Kur'an'la irtibat kurması noktasında son sayfasına gelmiştik. Son sayfada vahdetten bahsediyor. Yani Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna işaret eden delillerden, vahdaniyetten bahsediyor. Vahdaniyetten, uluhiyetten bahsediyor. Kainattaki Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna işaret eden delillerden, ki bu deliller insanoğlunun çevresini kuşattılar. Yani baktığın zaman onlar önünde, baktığın zaman elinin altında. Bunları görüyorsun, istifade ediyorsun ama Allahu vahidun demiyorsun, diyemiyorsun. Onun bir olduğuna, sen bu kadar nimeti gördükten sonra kainatta ona şahadet eden bu kadar eser var görüyorsun ama buna rağmen Allahu vahidun kuluhu vallahu ahad diyemiyorsun. O insanın dikkatlerini celbediyor. Müslümana da bu konuda daha agah olmasını tembih ediyor. اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. اَوْلَمْ يَرَوْا, yani onlar görmediler mi, bilmediler mi, bakıp da anlamadılar mı? Vav, mahzup bir fiil var, ona atfediyor. لَمْ يَرَوْا, burayı oraya atfediyoruz. Yani onlar alemde tefekkür etmediler mi, görmediler mi, anlamadılar mı? Enna halakna lehum lil insani lin nasi, biz insanlar için yarattık. Mimma amilete eydina, yani kudretimizle ortaya çıkan şeylerden, en'amen, hayvanlar yarattık. Çeşitli hayvanlar var. Bütün bunlar insanın maslahatı, insanın faydası için varlar. Bütün işte bunları insan için yarattık. Ama onu da Allah'a kul olması için yarattık. Fehum leha malikun. Onlar bunlara malikler, sahipler, koyunları var, keçileri var, sığırlar, develeri var. Oradan süt alırlar, peynir yaparlar.

bütün bunların sahibi, bütün bunları yaratan Allah Azze ve Celle, onlardan istifade ediyorlar ama kulluk yapmıyorlar. Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rakûbuhum ve minhâ ye'kulûn. Ve zellelnâhâ lehum, ha o en'ama gidiyor, o hayvanları lehum lil insani, insana teslim ettik, insanın hakimiyetine verdik, insana başeydi onlar. Yabani hayvanlar olsaydı onları ağırlarını alıp sütlerinden, etlerinden bu şekilde istifade edemezlerdi. Onları o şekilde kodlayan, insanın hizmetine sunan kim? Bakıp da etraflarında bu kadar delil var, bunları görmüyorlar mı? فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, o hayvanlardan bir kısmı var ki onlara biniyorlar, binek olarak kullanıyorlar, onların binekleridir onlar. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, ve o hayvanların bir kısmından da et elde ediyorlar, besin olarak onu kullanıyorlar. Koyundan, keçiden, inekten, diğerlerinden, helal olanlardan, şeriatın helal ilan ettiklerinden alıyorlar, istifade ediyorlar. Peki Allah Teala onları yaratmamış olsaydı, insanlığın hizmetine sunmamış olsaydı, insanlar süt, et, bu nimetleri tanıyacaklar mıydı? Peki bunları yaratan kim? Emrine insanoğlunu veren kim? Neden? Düşünüp de bu nimetlerin hakikatine müdrik olmuyorlar. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, yine insanlar için, وَلَهُمْ وَلِنَّاسِ, insanlar için, ف۪يهَا فِي الْاَنْعَامِ, o hayvanlarda neler var? مَنَافِعُ, farklı menfaatler var. Derisinden istifade eder, gübresinden, yününden istifade eder. Yani sadece sütünden, etinden değil, o hayvanlardan farklı şekillerde ve suretlerde insanoğluna istifade yollarını açtık. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, bir de o hayvanlar mastar olarak da alabiliriz, ismul mavdi olarak da alabiliriz diyor İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh. Eğer biz bunu ismul mavdi olarak alırsak, o zaman insanlar yeşrebune min elbaniha, onların, o hayvanların sütlerinden içiyorlar, istifade ediyorlar. Yani bir süt kaynağı onlar, süt deposu, süt menbaı, bakmıyor musunuz? Yani adam ilah yerine koyuyor ineğin o özelliğinden dolayı, otu alıyor, yiyor, sonra oradan süt çıkıyor. Bunu yapan kim? Bu kudretin sahibi, ineğe bu program veren kim? Yemyeşil ya da kuru otları, samanı alıyor, oradan bembeyaz süt çıkıyor. Meşarip yapmış onları. Yani sizde o hayvanlarda işte böyle süt deposu olma özelliği var. Efela yeşkurune. Bütün bunları görüp Allah Teala'nın sizin için yarattığı, hizmetinize sunduğu binek olarak, et kaynağı olarak, farklı açılardan menfaatlenmiş olduğunuz, süt deposu olarak kullandığınız etrafınızdaki bu kadar delillere bakıp da o Allah'a hala şükretmeyecek misiniz? Efela yeşkurune, insanlar şükretmeyecekler mi? Nankörlüğe devam mı edecekler? Eder inner insane li rabbihi lekenut, insan Allah'a karşı nankörse elbette, yani Allah'a nankör olandan her türlü, her yerde, her zaman her şeyi beklemek zahir. Yani Müslüman yıkılmayan adam, yıkılmayacak. Yani Resulullah Aleyhisselam'a ihanetler, hiyanetler olduysa elbette sonraki zamanlarda da olacaktır, olacaktır. Yani bir ekmeğe İslam'ı, Müslümanları satanlar olacaklardır. Çünkü ekmeği değil, havayı, bütün gıdaları veren Allah'a ihanet ediyorsa insan, o kimyada olan birisi, o kimyayı terbiye etmek için Allah Peygamber Aleyhisselam'ı gönderdi. Yani Efendimizin mürebbi oluşu o. Çöldeki adam alıyor, ne hale getiriyor? Annesi babası baktığı zaman tanımıyor, tanıyamıyor. Kim bu diyor, nereden geldi, yerde mi bitti, semadan mı indi bu, ayrıldı artık. Eski kabilesinin yanında değil, nerede duruyor? Allah Resulü'nün yanında duruyor. Efendimiz Aleyhisselam kime kalk diyor? Kum ya Ali diyor. Karşıda Mekke ordusu var. Efendimiz Aleyhisselam kum ya Hamza diyor. Yani Ensar'a kalk demiyor, Muhacir'e kalk diyor. Artık bundan sonra
birliktelikler ırka, kana, soya dayalı değil, imana dayalı olacak. Hadi kalk şimdi bunu, bundan sonra gelecek bütün insanlığa, ümmete gösterelim. Bu millet yapısı ne üzerine, hangi hakikat üzerine dayanır, onu gösterelim. Efela yeşkurune. Onlar şükretmiyorlar mı? İşte insanoğlu budur. Dolayısıyla Müslüman bu ayet-i kerimeleri okuyarak, yani herkesin yıkıldığı yerde o hiç sarsılmayacak. Çünkü biliyorsun Allah sana tanıtıyor. Allah diyor ki insan bu kardeşim. İnsan bu, burada durur. İşte senin yerin, senin mevzin burası. Ayakta dimdik duracaksın. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Yani Allah bu kadar nimet veriyor Azze ve Celle. Ne yapıyor insan? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً. Ondan başka ilahlar ediniyor işte. Hayvan veriyor, o inekten sana süt çıkarıyor. O inek otu yiyor, süt veriyor sana, et veriyor sana. Her şeyinden istifade ediyorsun. Yani bu kadar nimeti veren Allah varken gider de insan eliyle yaptığı taşa, puta, lata, menata, uzaya, sahtekara, elinde posterini taşıdığı din ve iman düşmanına, zerduşa gider de insan kul olur mu ya? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً. Allah'tan başka ilah edinir mi? Ama edindiler diyor. Yani tanıyın, insan bu. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً. Hangi Allah? İşte bu. Bak, hava onun, yer onun, gök onun, sema onun. اَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve gökte her şey ona ait. Ona ait ama buna rağmen İnsan Rabbine asi olabiliyor. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً. Hem bir tane değil bir sürü ilahları var onların. لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Zannediyorlar ki bunlardan fayda görecekler. Ya cehenneme gittiğin zaman ne diyecek Cenab-ı Hak? مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. Hadi bakalım dünyada yardımlaşıyordunuz. İslam'a, Müslümanlara karşı sen oradan ta nerelerden beri Müslümanları çökertebilmek, Yahudi'yi sevindirebilmek için uğraşıyordun. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. Hadi yardımlaşın bakalım. Ahirette de yardımlaşabilecekler mi? Cehenneme giderken ila cehenneme zumara hükmü verildiği zaman orada yardımlaşabilecek misin? Peki nasıl bir iman bu ya? Din düşmanıyla, Allah düşmanıyla, peygamber düşmanıyla, Allah yolunu kapatan adamla Müslüman dost olabilir mi? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Zannediyorlar ki, umut ediyorlar ki yardım edilecekler. Yani onlar yardım edecekler. Kim yardım edebilir? Kim durdurabilir İslam'ı? Öyle yazmışlar. Öyle diyor. Ne diyor? Salahaddin durduruldu. Ya Salahaddin'i Allah hükmettiyse, yani zarfıyla Salahaddin değil, neyi kastediyorlar? Zarfıyla Salahaddin ama mazrufuyla küfür deposu olan adamı değil. Salahaddin ruhu, manası ve mayasıyla Salahaddinleri, Haçlı orduları durduramayacak Allah'ın izniyle. Durdurabilir mi ya? Allah bu dini, Allah yolunu koruyacaksa, Allah davasına sahip çıkacaksa, inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bir İtalyan gazetesi öyle yazmış. Salahaddin durduruldu, seviniyorlar. Elhamdülillah. Sultan Fatih'i zehirlemişlerdi. Vatikan'a gidiyordu, zehirlediler onu. Öyle durdurabilirler. Elhamdülillah, Allah Resulü'nün müjdesi var. İstanbul'a bu millet, İslam'ın mührü nasıl vurduysa, o mühür Vatikan'a da vurulacak. Elhamdülillah. En azından o imanımız var. Allah belki bize nasip eder, belki bizden sonrakilere. Bize derken yani öyle bir ordunun içerisinde vazife alma şerefi. La yastadi'une nasrahum. Yardım edebilirler mi? Nereye kadar edebilirler? Ebu Cehil ne zamana kadar dayandı? Allah Resulü Aleyhisselam'ı büyük bir koalisyonla 12 bin kişiyle kuşatmışlardı Hendek'te. Ahzab Savaşı'nda. Şimdi İslam'ı ortadan kaldırıyoruz demişlerdi. Uhud'da yapamadıklarını yapacaklardı. Emindiler kendilerinden. Ama 25 gün durabilirler Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısında. Nusirtu bir sabah. Bir sabah rüzgarıyla Allah perişan etti. Dağıttı onları. Koalisyon. Bu din defalarca kuşatıldı. Defalarca koalisyonlar oldu. İçeriden dışarıdan onlar destek buldular. La yastadi'une nasrahum.
nihai amaca zafere ulaşamadılar. O ilahları adam yerine koydukları, posterlerini taşıdıkları putperestler, dinsizler, la yastadi'ûne nasrahum, onlara yardım

olsanız da Sultan Fatihleri durduramayacaksınız. İstanbulluların Roma'nın fethinin önüne geçemeyeceksiniz. Alemin her köşesine Allah'ın mührü vurulacak. İslam'ın mührü vurulacak. La yastadi'une nasrahum ve hum lehum cundun muhzarun. Yuh olsun be. Alnı secdeye gidiyor. Başında sarık var. Ne yaptığını bilmiyor. Gidiyor şeytanın ordusuna hazır kıta bekliyor. Ve hum lehum. O müşriklerden ilahları için hazır kıta bekleyen ordu var. Bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Şeytanın menfaatlerini koruyacaklar. İsrail'in menfaatlerini koruyacaklar. İsrail'in menfaatini koruyacaklar. Sabaha kadar çaldılar, oynadılar. İsrail'i sevindiren ahirette sevinebilir mi? Kudüs'te çocukları, Gazze'de denizin kenarında küçücük çocukları Müslüman diye öldüren o Yahudi'yi sevindirenler ahirette sevinebilecekler mi? وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Onların sözleri seni üzmesin. Onlar konuşacaklar Allah hakkında, İslam hakkında, Müslümanlar hakkında. Farklı oluşumları olacak, ittifakları olacak. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Mahzun olma. Allah varsa o zaman bu yolda yıkılmak var mı? İnna na'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Gizli kendi aralarında ne konuşuyorlar, ne hikaye, ne film çeviriyorlarsa, nerede iki tane bomba patlatıyorlar, kimi nerede nasıl tahrik edip yanlarına alıyorlarsa, inna na'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Meydanda söylediklerini, kapının arkasındaki filmlerini, hikayelerini hepsini biz biliyoruz. Yani hesap günü var. Maliki yevmiddin var. O hesap günü var. Şimdi oradan nimetleri anlattı. O nimetler insanı her yerde baktığı zaman görebileceği kadar zahir, ortada çok. Ama buna rağmen insan Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da putlara gidiyor, taşlara gidiyor, insana gidiyor. Kendi gibi olan bir adamı tercih ediyor, Allah'ı bırakıyor, şeriatı bırakıyor. İslam ümmetini bırakıyor, putperest bir adamın arkasında gidebiliyor işte. Veya İsrail menfaatleri için bütün o kendi etrafında yanlı olanları seferber edebiliyor. اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ Madem bunları göremedin, afaktaki bu kadar deli sana İslam'ın hakikati anlatamadı, şimdi içeriye gel. Çevreden merkeze Kur'an-ı Kerim onu taşıdı, etrafta deliller vardı. Şimdi onu merkezden çevreye taşıyor. Kendinden, varoluşundan, yaratılışından hareketle düşün. اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ Yani o adam düşünmedi mi, görmedi mi, bakmadı mı? Yine buradaki vav atıf harfi. اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَ Onu bir nutfeden yarattık. Sudan yarattık. O suyun içerisinde binlerce, milyonlarca hücre var. Allah Teala o hücreler arasından bir taneyi seçti, bir taneyi ihtiyar etti. Seni ondan yarattı. اَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Atılacaktın, bayağıydı. Gidecekti bir çukura, oradan toprağa karışacaktı. Öyleydin. Ama seni oradan alan, sana bu şekli, sana bu sureti veren Rabbini bırakıp nereye gidiyorsun? Onun kitabını, onun yolunu, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, onun esaslarını, öğretilerini bırakıp nereye gider Müslüman? اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ Biz bir nutfeden, görmedi mi ki o insan, bilmiyor mu ki onu bir damla sudan yarattık. Peki ne oldu? Şekil verdik, insan oldu, dünyaya geldi. فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينٌ Hasim, mübalağa vezninde. Allah'la savaşıyor, meydan okuyor, hasim. Diyor ki tanımıyorum seni, ey Allah'ım tanımıyorum seni. Şeriatını, Kur'an'daki millet, ümmet yapısını tanımıyorum. Nerede durmam gerektiğini her ne kadar sen bana Kur'an'da bildirsen, ilan etsen de فَاِذَا هُوَ Bir de bakıyorsun ki o adam, yani Allah Teala'nın bir damla sudan yarattığı, var ettiği adam Allah'a meydan okuyor. حَس۪يمٌ مُب۪ينٌ
Herkes görebilir. Mubin apaçık, yani şu

Bu her yerde görürsün bunun Allah'a meydan okuduğunu. Çocuklar bile anlarlar. Onun oturduğu yer, durduğu yer, konuştuğu yer, birlikte yürüdüğü yer, adamlar, çevresi, onlara bakarsan o adamın Allah'a hasım olduğunu anlarsın. فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ Yahudi ile İsrail ile birlikte yürüyen adamın Allah'a hasım olduğunu anlayamaz mı adam? He? Allah'a meydan okuyan birisi varsa bir yerde, eğer birileri de onun yanında yer alıyorsa, her ne kadar başı secdeye gitse, varsa da onun Allah'a hasım olduğunu her insan anlayabilir. Onun için Cenab-ı Hak burada bunu mübalağa vezniyle getirdi. Herkes bunu anlar. İşte o hasımlardan birisi İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yapıyor. Mananın maddeye tecelli remzi. Fakat orayı putlarla dolduruyorlar. Allah yolunu putlarla orada kapatıyorlar. Onlardan bir tanesi, farklı rivayetler var, Übey bin Halef. Biz onu alalım, Efendimiz Aleyhisselam'a meydan okuyacak. Alıyor çürümüş kemikleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında duruyor. Diyor ki, onları ufalıyor. Bu çürüyen kemikler mi? Bunlar mı yeniden insan halinde, insan suretinde bir araya gelecekler? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ خَلْقَ Yaratıldığını unutuyor. Elem nakhluqukum min ma'in mehin bayağı bir sudan ya da evlem yaral insanu enna halaknahu min nutfe onu nutfeden bayağı bir sudan yaratmıştık nasıl yaratıldığını yoktan var olduğunu unuttu şimdi kemik parçaları elinde diyor ki bunlar bu hale geldikten sonra nasıl olacak da dirilecekler kale men yuhyil izame bu çürüyen kemikleri vehiye ramim çürümüş bu kemikleri parçalandıkları bu hale geldikten sonra kim bunları diriltecek bilmiyor bakmıyor görmüyor Allah Teala onu hangi şekilde hangi halde yaratıp dünyaya göndermişti yani işte bu mağarrake bi rabbikel kerim yani insanoğlunun Allah Azze ve Celle'ye karşı kafa tutma halleri Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ya Allah'a kafa tutuyor. Burada tutar, başka yerde tutar. Faiz helal der, orada Allah'a kafa tutar. Veya müşriklerle, Yahudi ile beraber olur. Orada Allah'ın dost edinmeyin dedikleriyle beraber olur. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ buyuruyordu Allah Teala. Bunlardan dost olmaz Yahudi'den Hristiyan. Onlardan küresel eşka ile beraber aynı yolda yürümeyin der ama onlarla beraber olur. Aynı masada birlikte kararlar alırlar. İşte bütün bunlar Allah'a meydan okuma halleridir. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ Söyle ona. Efendimiz Aleyhisselam memur kul emrediyor Cenab-ı Hak. Hem ona söyle hem de ümmet kadrona ait olanlar bütün putperestlere, Allah'a meydan okuyanlara onlara söylesinler. Yuhyihellezî enşe'ehâ evvele marra. İlk olarak kim yarattıysa o diriltecek, o hayat verecek. İlk olarak bir damla meniden hat verdiyse tekrar o çürüyen kemiklere emredecek ve insan şeklini alacaklar. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌ Yani وَهُوَ عَل۪يمٌ بِكُلِّ خَلْقٍ O bütün yaratma şekillerini en iyi surette bilir. Allah Azze ve Celle bakmıyor musun? İnsan yaratıyor, karışmıyor. Hayvan suretinde anne rahminden çıkmıyor. Gözler arkada değil, önde. Üç tane değil, iki tane. Burnunda beş delik yok, iki delik var. Ağzı hep öyle. Her fabrikada, her makineden defolu mal çıkar. Ama Allah'ın emri, onun talimatı varsa annelerin rahimlerinden eğer bir imtihan vesilesi vasıtası olma dışında hep böyle insan suretinde çıkar. Anne rahimlerinden insanlar dünyaya gelir, hayvanların rahimlerinden hayvanlar dünyaya gelir. Orada bir karışma hali yok sadece imtihan olsun diye Allah Teala eli olmaz, ayağı olmaz o şekil ve suretlerde bazen yaratır. Peki neden o halde yaratır onları? Sana der ki bak ona Allah Teala'nın verdiği o ayakların ne kadar büyük nimet olduğunu anla.
o ayakları, tağutları desteklemek için yürütme, yürütme, benim yolumda yürüt o ayakları. O gözler, o kulaklar, o azalar, o organlar benim yolumda Allah ve Resul davası için eskisinler. Ona bak, ibret al. İbret için öyle yaratıyor. Ona da diyor ki, senin ayakların yok ama sana Allah Teala şu 70 yıllık dünyada bu ayakları vermedi. Fakat sen sabredersen yarın ahirette bu halinle daha büyük makamlara, daha büyük rütbelere ulaşacaksın. Yani seni ona bakarak şükre davet ediyor. Ona da diyor ki, sen de bu eli ayağı olana bak, sabre, sabırla Allah Teala katında büyük nimetlere, büyük devletlere nail ol. Ve eğer onun aklı yoksa, idrak edemiyorsa, annesine babasına diyor, Allah Teala sizi bu yavruyla, bu çocukla imtihan ediyor. Eğer sabredebilirseniz, Allah Teala bize bu haliyle ihsan etti. Her halde bize verdiğine şükretmek bizim boynumuza borç ya Rabbi derse annesi babası, onlar da bundan büyük ecir alacaklar. Ve huve bikulli halkin alim. Yani Allah Azze ve Celle yaratmanın bütün şekil ve suretlerini başkasına ihtiyacı olmadan bilir ve ona göre yapar, yaratır. Ellezî ce'ale lekum mineşşeceril ahlari nâran feizâ entum minhu tûkidûn. Yani onlar diyorlar ki, olmaz, ölüden diri çıkmaz. Ölü toprakta çürüdü. Ve yaramim, ondan sonra oradan insan olmaz diyorlar. Allah Teala zıtların birbirini nasıl teyit ettiğini, tefsik ettiğini ifade noktasında onların bildiği merh ve afar ağacı var. Onun üzerinden örnek veriyor. Siz, sizin aklınıza ve suretinize göre ölüden diri çıkmaz. Peki yaş olan, ıslak olan bir ağaç, onu birbirine çattığınız zaman, sürdüğünüz zaman ıslağın zıttı nedir? Yaşın zıttı ateş. Ateş oradan çıkar mı? Aklınız itibariyle meseleyi değerlendirdiğinizde oradan ateş çıkmaması lazım. Ama alıyorsunuz merh ve afarı birbirine sürdüğünüz zaman ıslak olmasına rağmen oradan ateş çıkıyorsa, bunu yapan Allah Azze ve Celle ölüden diri neden çıkaramasın ki? Ellezî ce'ale lekum, o Allah sizin için yaptı, yarattı. Mineşşeceril ahlar, yemyeşil ağaç. Ahlar yeşil, yemyeşil ağaçtan sizin için yaptı. Buradaki yeşil ağaç nedir? Neyi anlatır? Islak olmasını anlatır. Kuru değil yani. Islak, ıslak ağacın içerisinde su var. Onu birbirine sürdüğünüz zaman oradan ıslağın, yaşın zıddı olan ateş çıkıyorsa, peki bunu yapan Allah Azze ve Celle neden ölüden, mezarlardan insanları sura üflendiği zaman onları huzuruna almasın, çıkarmasın, neden buna inanmıyorsunuz diye insanları tanıdıkları şeyden, gördükleri eşyadan hareketle ahiretteki, ahiretin öncesinde olacak, dünyanın son anında olacak o dirilişi anlamaya çağırıyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْلَرِ نَارًا. Ateş yaptı sizden o yemyeşil ağaçtan. فَيْذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ. Ondan alıyorsunuz, tutuşturuyorsunuz, ateş yapıyorsunuz. Bunu görüyorsunuz ama zıtları orada olabileceğini düşünüyorsunuz. Ahiret söz konusu olduğu zaman dirilişi reddediyorsunuz. Bu nasıl bir akıl diyor Kur'an-ı Kerim. أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Alemde gördüğünüz, çıplak gözle baktığınızda, müşahede ettiğiniz en büyük varlık semalar ve yer. Onları yaratan Allah Azze ve Celle. Peki bunları yaratan اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ. Bu Allah kadir olmaz mı? عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Onların mislini yaratmaya, yani seni öldükten sonra, çürüdükten sonra tekrar topraktan insan suretinde çıkarmaya o Allah neden kadir olmasın ki? Niçin böyle insanoğlu Marksist, materyalist, cahiliye aklına mağlup olup, mahkum olup İslam'ın hakikatinden mahrum kalıyorlar? Olmaz mı o Allah? Bunlara kadir değil midir? Diye soruyor. Kadir değil midir bunları yaratmaya? Seni yaratmaya,
ya da alemi, dağları, taşları, gökleri, yerleri tekrar aynısıyla yaratmaya

O Allah kadir değil midir? Bela. Kur'an-ı Kerim kendisi cevabını veriyor. O huvel hallakul alim. O Allah hallak, yani yemubalağa vezni. Onun yaratmasının benzeri yok, eşi yok. Kimse yaratamaz. O huvel hallakul alim. O hallaktır. La misle la. Onun yaratmasının benzeri yok, eşi yok. Hiçbir laboratuvarda insanoğlu hiçbir şey yaratamaz. Alsınlar laboratuvarda, dünyanın en gelişmiş laboratuvarına, bu noktada, bu alanda en mahir olan adamları koysunlar, bilim adamlarını koysunlar, yıllarca deney yapsınlar. Orada bir şey yaratabilirler mi? Yoktan bir şey vücuda getirebilirler mi? Hayır. O halde söyle bela. O huvel hallakul alim. O Allah Azze ve Celle her şeyi yaratan, eşsiz var eden odur. El alim. Alim yani her şeyi yaratırken orada hangi özelliklere sahip olacak bu? Yani bir insan hücresi içerisine o insanda olması gereken kalptir, akıl, beyindir, gözdür, kulaktır, hangi organlar olacaksa alim oluşu o hücrenin içerisine bütün bunları yerleştirmesini gerektirir ve onu yapar. Öyle yaratır, öyle var eder. Ki bunun alemde şu kadar tanıklarını görüyorsunuz. Peki nasıl yaratır? Nasıl yarattıysa innema emruhu iza arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. Onun durumu, onun emri, onun yaratması iza arada şey'en, bir şeyi murad ettiğinde en yekule lehu, ona der ki Allah Teala kün ol, feyekun olur. Yani o emri, emredişi hemen karşı tarafa tecelli eder, karşıda olur. Bazen bu oluşlar bir merhaleye tabidir. Dünyanın oluşu gibi bazen doğrudan Allah Azze ve Celle oldurur. Ama burada önemli olan şu, Allah Teala ol dediyse o an bir yaratılma hadisesi söz konusudur. Allah Teala anne rahminde kadınla erkekten o hücreler o alındığı zaman onlar bir araya gelirler. Orada kün emri tecelli ettiğinde yaratılma hadisesi orada başlar. Ama kün emri tecelli etmeyince şu kadar yıl insan evli kalır ama bir çocuk dünyaya gelmez. Kün yani ol der. Yaratma hemen o anda olur ama yaratmanın nihai şekli zaman alır. Nihai şekli çünkü Allah Teala dünyada olduğu gibi eşyanın yaratılışına tedirici kuralı koydu. Fakat doğrudan başta yaratılma nasıl olabiliyorsa, kemal zaman alıyorsa, Allah Teala ona bir süre koyduysa, anne karnında insanın şu kadar zamanda yaratılması gibi, var olması gibi, nihayete ermesi gibi yaratılıyor ama insan suretinde çıkışı 9 ay sonra oluyor. Peki Allah Azze ve Celle bunu yaptığı gibi doğrudan bir anda hem yaratır hem nihai şeklini verir. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِهَدِهِ مَلَكُوزُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. O halde ol deyip yaratıyorsa, etrafınızda gördüğünüz bütün nimetlerin sahibi oysa, yaratan o, sizi bir nutfeden dünyaya getiren oysa, tekrar diriliş emrini verecek yine o Allah Azze ve Celle ise, o halde فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِهَدِهِ melekutu külli şey, melekut hükümda, hükümranlığı, egemenliği, her şeyin egemenliği kudretinde olan o Allah'a bütün tesbihler, bütün senalar, bütün övgüler, yani o Allah'adır. Fesubhanellezi biyedihi melekut külli şeyin, her şeyin hükümranlığı kudretinde olan, idaresinde, tasarrufunda olan Allah Azze ve Celle'dir bütün senalar, bütün tesbihler. Ve ileyhi turcaun, ona döndürüleceksiniz. Şu kadar nimeti görmeyen, o kadar nimetten istifade eden ama bütün bunların sonunda ve tehadu min dunillahi alihe, Allah'ı bırakıp ilah edinenler, Allah'ın şeriatını bırakıp insanların ideolojilerine, yalanlarına, masallarına teslim olanlar, işte onlar da, siz de hepiniz ve ileyhi turcaun, ona döndürüleceksiniz. Dünyada yaptıklarınızın, yapmanız gerekirken yapmadıklarınızın size hesabı sorulacak. Öyle bir gün insanları, bütün insanları bekliyor. Allah Teala o güne amali salihası, Allah'ın rahmetiyle kendisini
cennete koyacak.

0: Müslümanlar olarak bizi o günde haşretsin inşallah. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

قل

unuttum.

Tabii.

وكان

0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه.

0: İnne rabbeke alimun hakim.
1: Allah.

işte o muhabbet,

Aa,

وهم لا

0: ليس عليك
1: وهم لا

0: Haşir Nebi sallallahu aleyhi.
1: Allah'a emanet olun.

Allahu'l-musta'anu ala ma tasifun.

Vallahu'l-musta'anu ala

Allah'ım. وأسروه بضاعة والله عليم.

Vakko!

Muhammed.

وكذلك مكن

وَلَمَّا

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitimde Jamoli.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hede.
1: Regaib gecesini peygamberimiz ve sahabe nasıl geçirdiler?
2: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam toplumunu oluştururken biliyoruz ki biz akaid, ahlak, ibadet ve muamelat çerçevesinde bir toplum oluşturdu. Ve bu toplumu oluştururken de din ve dine ait esasları belli zamanlara, belli anlara, belli mevsimlere sıkıştırmadı. Genel itibariyle hayatın tamamına ve heyecanların arttırarak devam etmesi adına bir adımla yapabileceklerini yaptı. Hal böyle olunca asr-ı saadet dediğimiz o iklim her günü aslında Kadir gecesi gibi olan bir zaman dilimi demiş oluruz ve gerçekten o dünyaya ait bazı şeyleri okuduğumuzda da bunu fark etmiş oluruz. Ancak insan değişmeyecek. Unutan bir varlık, dünyaya her zaman için meyli olan birisi, belli süreçler geçirdiği zaman bazı eksiklikleri, noksanlıkları artacak hayatlarında. İster istemez heyecanlar azalacak, noksanlıklar ziyadeleşecek. Rabbimiz de bunu bildiği için kullarına bir rahmet gereği bazı özel gün ve geceleri, bazı rahmet mevsimlerini, İnsanın yenilenmesi için, tamir olması için, eksiklerini tamamlaması için, noksanlıklarını gidermesi için, varsa eğer hayatında aşırılıklarını önlemesi için bir rahmet olarak takdim eder. İşte bu takdimin bir gereğidir aslında ya da bir işaretidir 3 aylar ki 3 aylar Mevla'nın bir ikramiyesidir. O 3 ayların da giriş kapısıdır. Recep ayının ilk cuma gecesi yani daha sonraki isimlendirilmesiyle Regaib gecesi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 aylara ve 3 ayların ilk cuma gecesi olan ve bizim daha sonradan isimlendirdiğimiz o Regaib gecesine ait de bazı hadislerde değer ve kıymetine dair bazı bilgileri de bizlerle paylaşmıştır. Mesela İbn-i Asakir'den okuduğumuz bir hadiste Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. Recep ayının ilk cuma gecesi, işte o Regaib gecesidir. Şaban'ın 15. gecesi, o da yine bizim isimlendirmemizle Berat gecesidir. Cuma geceleri, Ramazan bayramı ve Kurban bayramının gecesi. Dolayısıyla bu 5 gecede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duaların makbul olacağını beyan etmiş. Yine Recep ayının ilk cuma gecesiyle alakalı da başka rivayetlerde de bulunmuştur. O gecenin değer ve kıymetini nazarlara vermiştir. O hadislerden yola çıkarak ümmet bu geceler dualara Allah'ın rağbet edeceğini, Allah'ın istek ve arzulara, meşru istek ve arzulara icabet edeceğini düşünerek Regaib, Rağbetler Gecesi diye bir isimlendirme yapmışlardır. Her ne kadar bazıları bu isimlendirmenin melekler tarafından yapıldığını söyleseler de bunu delillendirecek bir rivayet yok elimizde. Ama Hicri 5. asırdan itibaren Kudüs'te, Mısır'da, daha sonra İstanbul'da, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ümmet bu geceyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç hadiste beyan buyurduğu faziletine binaen Regaib gecesi diye isimlendirmiş ve bu geceyi toplu bir niyaz gecesine dönüştürmüşlerdir. Ve ellerinden geldiğince de bu geceyi 3 ayların bir başlangıcı kapısı olarak kabul etmiş. Bu kapıyı böylece açalım ve biz bu rahmet mevsimini daha güzel, daha bereketli, daha hayırlı bir biçimde geçirmenin gayret ve mücadelesini verelim diye bir gaye ile bunu Müslümanların gündemine taşımışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda şunu görüyoruz. Yani değil Regaib Şaban ayının 15. gecesi ya da bir diğer gece Kadir gecesi için bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplu bir biçimde bir şey yapmıyor. Genel itibariyle Efendimiz nafile ibadetler biliyorsunuz bunlar. Nafile ibadetleri ferdi yapmayı, ferdi bir biçimde ihya etmeyi tercih ediyor. Sahabe de Allah Resulü'nden gördüğü üzere bunu yapıyorlar. Ama biz Medine'den uzaklaştıkça ferdi ibadetlerimiz de azalınca ulema, alimlerimiz böyle bir içtihatta bulunuyorlar ve diyorlar ki dayanağı sünnette var. Allah Resulü bu gecelerin faziletine dair, değerine dair bize açıklamalar yaptı. O halde biz Allah'ın mescitlerinden bir mescitte ya da mescide benzer bir yerde bir araya gelelim. O günün ve o gecenin kıymetine dair bir sohbet yapalım, bilinçler açılsın, Kur'an-ı Kerimler okunsun, bizi Allah'a yaklaştıracak herhangi bir vesile varsa o vesileler kullanılsın, Allah Resulü'nün sevgisini yüreklerimizde ziyadeleştirecek naatlar, kasideler okunsun ve biz o geceyi bir şekliyle ihya etmeye çalışalım. Ama ne olursa olsun, bunların hepsini yapmış olsak bile, en azından aleyhissalatü vesselam Efendimizin de yaptığını yapma adına gece evlerimize çekildiğimizde, ertesi gün sorumluluklarımızı aksatmamak üzere, farzlara herhangi bir zarar vermemek üzere bir miktar da olsa ferdi bir biçimde dua, niyazda bulunmak gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Efendimiz bu noktada kendisiyle Rabbi arasında böyle bir bağ kurmaya ve özellikle de böyle özel gün gecelerde bu bağın daha farklı bir biçimde ziyadeleşmesi adına adımlar attığını biliyoruz. Onun için biz her ne kadar bilinç adına, o toplu maneviyatı soluma adına bir adımlar da atsak, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktada yaptığını da unutmadan bu geceleri ihya etmenin gayret ve mücadelesini vermek durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, madem ümmet bu geceye regaib gecesi dedi ya, biz hep bu geceyi Allah'ım rağbetimizi arttır diyerek bir duanın gölgesinde geçirmemiz gerekiyor. Neye rağbetimizi arttırması lazım Cenab-ı Hakk'ın? En başta kendisine. Allah'a karşı rağbetimizi arttırmalı. Kur'an'a karşı rağbetimizi arttırmalı. Peygamberimize karşı rağbetimizi arttırmalı. Sahabeye karşı rağbetimizi arttırmalı. İslam'a ve İslam'ın değerlerine karşı rağbetimizi arttırmalı. Elimizden geldiğince de bu gecede biz böyle bir rağbeti kazanacak, elde edecek çaba ve gayreti ortaya koymak durumdayız. Eğer bunları yaparsak gerçekten ihya etmiş oluruz ve gerçekten de aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı gibi gözlerden uzak, kendimizle baş başa kalarak, biraz bu noktada kendi hiramıza çekilerek, Rabbimizle irtibatımızı güçlendirecek bazı adımlar atarak, halimizi ona arz ederek, bu noktada eksiklerimizi iyi bir muhasebe yapıp böyle bir geceyi, böyle bir anı da fırsat bilerek, bir vesile edinerek rağbet elde etme, rağbeti kazanma adına bir gayret içerisinde olmak durumdayız. Eğer böyle yaparsak inşallah günlerimiz ve gecelerimiz bereketten istifade eder. Bizler de o bereketten istifade etmiş bir vaziyette bundan sonraki kalan ömrümüzü, hayatımızı daha farklı bir biçimde geçirmiş oluruz. Allah hepimize böyle bir gayreti ve böyle bir çabayı nasip eylesin.

Torpil bir toplumu yıkan ve yakan virüsler aslında, kanser, hastalık. Ve bunlar var olduğu sürece saadet yok, düzen yok, güven toplumu oluşturmak yok. İnsanların tamamına bu manada huzuru getirebilecek bir durum da söz konusu olmaz. Çünkü virüs olduğu için girdim işte toplumda bir bünyeye, yakıp yıkıyor. Üçünün de ne olduğunu biliyoruz ama ben birer cümleyle yine izah etmek istiyorum. Mesela biz rüşvet deyince ne anlamalıyız? Rüşvet kesinlikle haram olan, öyle şudur budur diye sağa sola çekmeden kesinlikle haram olan, cezası dünyada rezillik, ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok büyük bir günahtır. Ah bir bilsek bu Allah'ın laneti ne demek, titreriz ama çoğu şeyi ne yazık ki hayatımızdan çıkardığımız için bize bu tarz şeyler çok da etki etmiyor. Adam kayırma, ehliyet, liyakat ve adaleti ortadan kaldıran ve gerçekten de toplumu huzursuz bir duruma düşüren bir haldir. Torpil ise hak etmeyen birine hak etmediği bir şeyi vermek için aracı olmaktır. Bu ne adına yapılırsa yapılsın, nasıl bir ambalajla yapılırsa yapılsın haram olan bir şeydir. Ve bu üç hastalık bir toplumda olduğu müddetçe o toplumda bizim saadet aramamız, adalet aramamız, ehliyet veya liyakate uygun bir biçimde bir şey aramamız, yani böyle bir toplum hayal etmemiz çok da mümkün değil. Peki benim güzel kardeşlerim, özellikle İslam coğrafyalarında ve bu güzel memlekette bu üç şeyin haram olduğunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bu üç şeyin kötü bir şey olmadığını bilmeyen var mı içimizde? Niye bu bilinmesine rağmen halen önü alınamıyor? Halen insanlar bu noktada çok farklı farklı ve çok acı acı adımlar atmış oluyorlar. Bunun sebepleri var ve gerçekten bu sebepler ortaya konmadığı müddetçe de biz bu hastalıklardan kurtulamayacağız. Bakın en önemli bazı sebepleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi nedir biliyor musunuz? Haram helal dengelerinin sarsılmasıdır. Evet biz biliyoruz haram helal, biz biliyoruz mesela bu kavramlara aşinayız, hepimiz Müslümanız, öyle ifade ediyoruz. Ama bunu ifade etmek, bu bilginin bilince dönüşmesi aynı şey değil. Helalin ne demek olduğunu, haramın ne demek olduğunu gerçekten biz içselleştirmeyene kadar, Allah'ın helale nasıl bir karşılık verdiğini, harama ise nasıl bir karşılık verdiğini içselleştirmeyene kadar, Allah'ın haram kıldığı domuz etini yeme meselesindeki hassasiyet ne ise, aynı şekilde rüşvet, torpil, adam kayırma meselesinde de bir o kadar bizi ürkütecek ve tiskindirecek bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe istediğimiz kadar bilelim. Çünkü içselleştirmediğimiz için bize etki etmeyecek. Bugün neden bazılarına etki etmiyor sorusunun cevabını burada aramak gerekir. İkincisi, kanaatsizliğin yayılması. En büyük problem bu zaten. Herkes daha üstte, daha farklı bir şeye. Ya kendi çocuğuna, ya kendi ailesine, ya kendi akrabasına, ya kendi hizbine yani partisine, ya kendine ait olan birisine ait bazı şeyleri düşündüğünde ve hep üst düzey bir şey gördüğünde elindekiyle yetinmeyip, hakkı olanıyla yetinmeyip, hakkı olanı elde etme adına gayret içerisine vermeyip kanaatsizlik adına adımlar atması böyle şeylerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Zaten bir yerde kanaatsizlik varsa insaf diye bir şey kalmaz ortada. İnsafın olmadığı yerde de adalet olmaz. Çünkü kanaatsizlik kişiyi bu benim hakkım noktasına gelir. Ha, öncekiler yaptı ben de yapıyorum noktasına getirir. Dolayısıyla orada değerler sıralaması, değer yargıları alt üst olduğu için kanaatsizlik bunların hepsine yol açar. Üçüncüsü, şeytanın günahları süslemesi. Nedir şeytan? Şeytan getirip karşımızda al bu içki iç demez. Seni içkiye götürürken bile bir sürü ambalaj kullanır şeytan. Şimdi sana rüşvet aldırtırken rüşvetin ne olduğunu biliyorsan eğer, onu öyle bir ambalajlar ki, öyle bir ambalajlar ki hediyeye dönüştürür. Güçlü olman gerekir. Bak güçlü olmazsan seni ezerler noktasına getirir. Sen almazsan şöyle olur, böyle olur. Aslında sen almıyorsun, bir yerlere verdiriyorsun gibi bir noktaya getirir. Bir sürü ambalaja, adam meselesi yani adam kayırma
meselesi. Ne yapayım mesela ben

yakınlarım da daha iyi çalışıyorum. Onlar beni daha iyi anlıyorlar. Ambalajlarına getirir, başka şeyler oluşturur. Yani şeytanın o günahı süslü göstermek için binlerce senaryosu vardır. O senaryolarını işletir ve netice itibariyle sana o günahı süslü göstererek, cazibeli göstererek seni o noktada farklı bir hale sürükleyebilir. Dördüncüsü, dünyevileşmenin artması. Doymak bilmeyen bir nefis taşıyoruz. Eğer bir insan sınırlarını korumazsa ve ben bir müminim, yapmamam gerekenler var, bunları korumam gerekir diye o ilkeleri koruma adına hassasiyet içerisinde olmazsa, dünyevileşme adına hırsı her geçen gün farklı bir noktaya gelirse, hepsini burada sayılan hastalıkları da sayılmayanları da yapar ne yazık ki. Sonuncusu da en önemlilerinden bir tanesi de budur: verilecek hesabın unutulması. O hesap öt koparacak, insanı böyle titretecek bir hesap olmalı. Sahabe mesela niçin bazı mevki ve makamları almadılar? Buradan anlayın. Bir evden bir kurban yeter diye Ömer'in sözü tarihe geçti. Neden? Ya bunun hesabı çok zor, çok zor. Bir dirhemin de hesabı verilecek, binlerce dinarın da hesabı verilecek. Ve gerçekten bir memlekette, bir kurumda, bir yapıda, neyse bir müessesede idareci olan, bu noktada sorumluluk alan birisi bunların hepsinin hesabını verecek. Şimdi bu hesap verme meselesindeki hassasiyet zayıfladığı zaman ne olacak? Yani ben bugün yaparım, yaşlanınca bir tevbe ederim, işte bir de hacca macca giderim deyip mesele hafife alınıyorsa, bu kadar iyilik yaptık, bu kadar da kötülük olsa Allah bir şey demez diye Allah'ın rahmetine sığınma adına, sığınma ambalajıyla meseleye yaklaşılsa, insan kendi felaketini hazırlar, farkında da değil. Bakın, bir örnek vererek sözümü bitirmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe efendimizi bir yere gönderiyor, bir zekat memuru olarak. Gidiyor o sahabe efendimiz, zekata ait olan malları topluyor. Biraz da kendisine hediyeler veriliyor, özel hediyeler. O hediyeleri de kabul ediyor. Böylelikle Medine'ye geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o zekat mallarını emanet edince, Efendimiz bakıyor ki bir miktar malı o şahıs kendinde tuttu. Bunlar nedir diye sorunca Efendimiz'e, o sahabe Efendimiz diyor ki, bunlar da ya Resulallah bana verilen hediyelerdir. Olayı bize anlatan sahabe Efendimiz diyor ki, Allah Resulü öyle bir gadaplandı ki, onun o gadap halini hadis kitaplarında biz okuyoruz, işte alnındaki o damarın şişmesi, boncuk boncuk terlemesi, sesinin titremesi onda başka bir hal oluşturdu. O gadapla, o öfkeyle, o sinirle Allah Resulü hutbeye çıktı ve hutbede insanlara bir şeyler söyledi. Size ne oluyor ki? Size bir görev verildiği zaman o görev için gittiğinizde, bunlar Allah ve Resulünün hakkı, bunlar da bana verilen hediyeler diye bir ayrım yapıyorsunuz. Siz babanızın evinde otursaydınız o hediyeleri size kim verecekti? Verilmiş hediyelere karşı bile Allah Resulü böyle bir tepki ortaya koyuyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Haksız bir biçimde aldığınız o şeyler, her neyse, bir koyunsa, bir keçi ise, bir deve ise, bir devenin üzerine konulan semerse, o zamanki eşyalar işte, bugün siz bir saatse, bir kolye ise, işte bir paraysa, neyse bugünkülerine siz kıyas edin. Herhangi bir şeyse, o yarın kıyamet gününde ona demirden bir azap gibi, altında böğüren bir şey, hayvanları öyle söylüyor. Yani böyle dehşet verecek bir halde gelecek ve onun aleyhinde şahitlik edecek. Şimdi biz bunu anlasak ve gerçekten bu ve bunun gibi onlarca rivayeti kavrasak ödümüz kopar ya, ödümüz kopar. Rüşvet meselesinde inanılmaz derecede bir hassasiyet içerisinde oluruz. Adam kayırma mesela, nasıl böyle bir şeyi bir mümin, bir inanan insan nasıl yapabilir? Ya da torpil, kendi adamını, kendi işte yakınlarını, kendi akrabalarını ya da kendiyle beraber aynı düşüncede olan insanları nasıl bir yere doldurabilir? Yarın bunların bütün hepsinin birer birer hesabının olduğuna inanan bir insan ve hepsinin yarın Allah katında birer birer hesaba konu olarak sorguya çekileceğini bilen bir insan bunu yapabilir mi? Dolayısıyla bizim tekrardan bu noktadaki zafiyetlerimizin giderilmesi gerekiyor. Eğer bilgi bizde bir bilince dönüşmese, sadece bilmek yetmiyor.
Çünkü o bilgi hayatlara aksedebilmesin, hayatlara etki edebilmesi için bizde bir bilinç oluşturması gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Rabbimiz bizlere bilinç versin de hatalar biriktirerek Rabbimizin huzuruna gitmeyelim. Onun bunun hakkına girerek gitmeyelim. Hele hele 80 küsür milyonluk bir memleketin vebalini üstlenerek Rabbimizin huzuruna gitmeyelim. Bu noktada hata etmişsek de o hataların kefaretini ödeyerek Rabbimizin huzuruna gidelim inşallah.

0: Sabah namazına neden kalkamıyorum?
1: Bunun bir sebebi yok. Birçok sebebi vardır ama bu soruyu sormak bile aslında önemli bir şeydir. Çünkü netice itibariyle kalkmayan biri eğer neden kalkamıyorum diye bir ızdırabı varsa bu ızdırap ona başka bir güzellik kazandırtacaktır. Şimdi biz sebeplerini burada bir sürü maddeyle sıralayabiliriz ama ben 5 tane önemli hususu siz kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi tam olarak önemini kavramadığımız için. Her ne kadar namazın Allah'ın bir emri olduğunu bilsek de, her ne kadar sabah namazının bu işin dibacesi, açılışı olduğunu bilsek de, her ne kadar bu noktada kılmadığımız zaman ne kaybettiğimizi bilsek de tam olarak kavramış değiliz aslında. Çünkü kavrasaydık başka bir şey ortaya çıkardı. Mesela ben bazen özellikle kış zamanlarında erken vakitlerde evden çıktığımda gecenin daha o karanlığı işte aydınlığa dönüşmediğinde küçücük çocukların okula gitmek için nasıl bir gayret içerisinde olduklarını, insanların işe yetişmek için nasıl bir gayret içerisinde olduklarına şahit oluyordum. Şimdi insanlar mesela kendi dünyevi anlamda bir işleri olduğunda bu noktada ne kadar heyecanlı oluyorlar. Siz de yaşamışsınızdır bunları. Diyelim ki bir yere yolculuğa gidecek birisi, sabahın köründe uçağı var. Kaçırabiliyor mu bunu? Bir noktada farklı bir ehemmiyet veriyor ona. Çünkü kaçırdığı zaman kaybedeceği çok farklı şeyler var. Ya da diyelim ki bir sınavı olsa sabah bir vakitte onu kaçırıyor mu çoğu insan? Ya da diyelim ki okula gidecek ya da başka bir işi var. Bütün bunların hepsini dikkate alıp düşündüğümüzde demek ki sabah namazının tam anlamıyla önemini biz kavramış değiliz. Evet biliyoruz ama bilmek başka bir şey. O bilmenin, bilginin yani bilince dönüşmesi başka bir şey. Mesela biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, Kur'an'da, sahabede bu işin ehemmiyetine ait bazı şeyleri zihnimizde güncelleştirmemiz gerekiyor. Sabah namazına yemin içilen, o vakite yemin içilen o ayetin üzerinde bir tefekkür etmemiz gerekiyor. Sabah namazı şahitlidir derken Rabbimizin o şahitliğin ne anlama geldiğini biraz olsun anlamamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık o nübüvvet sürecinde namazın nerede durduğuna, özellikle de sabah namazının nasıl bir ehemmiyet arz ettiğini bir daha anlamak ve o anladığımızı da kavramamız gerekiyor. Ömründe sadece 2 kez, o ikisi de cihat yolunda, İşte nöbetçi olarak konulan sahabi efendimizin uykuya daldığı için kılamadığı o 2 sabah namazına karşı Allah Resulü'nün tavrını bir daha öğrenmemiz gerekiyor. Sahabenin bu noktadaki ehemmiyetini, İslam alimlerinin bu noktadaki ehemmiyetini bir daha kavramamız gerekiyor. Eğer bunlar zihnimizde bir daha güncellenirse, bazen bildiğimiz, çok iyi bildiğimizi zannettiğimiz şeyler bile süreç işte uzadığı için biraz etkisi azaldığından dolayı bize istenilen oranda tesir uyandırmıyor. Ama tesirin oluşturabilmesi için bu bilgilerin bir daha güncellenmesi gerekiyor. Onun için birincisi, tam olarak önemini kavramadığımız için sabah namazına kalkamıyoruz. İkincisi, uyku düzenimizi oturtamadığımız için. Birincisiyle alakadar aslında bu. Eğer ben önemini kavransaydım uykumu da namaza göre ayarlardım. Ama o olmadığı için bugün ne yapıyoruz? İşte bakıyorsun gece saat 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor. Gece belli bir saatten sonra uyuyan bir insan nasıl kalkacak sabah namazına? Bedenin bir şeyi var, kaldırabileceği bir yük var. İnsan her şeye dayanabilir ama uykusuzluğa kolay kolay dayanamaz. Açlığa bile günlerce dayanabilirsiniz ama uykusuzluğa o kadar dayanamazsınız. Çünkü

bedenimiz belli. Kaldı ki biz dinç kalkmamız gerekecek ki o ibadetimizde huşuyu yakalayabilelim. Uykulu uykulu, nasıl kalktığı belli değil, nasıl abdest aldığı belli değil, nasıl namaz kıldığı belli değil. Böyle olduğu zaman da bir müddet sonra o ibadet bize daha farklı bir biçimde külfete dönüşecek. Onun için burada bizim öncelikle o önemi kavradıktan sonra o önem çerçevesinde de uyku düzenimizi belli bir ahlaka oturtturmamız gerekiyor. Eğer biz sabah namazını kaçırdığımızda, o gün sabah namazını kılmadığımızda ne kaybedeceğimizi iyice anlarsak, inanın ki hayatımızı ona göre düzenleriz ve o düzenleyeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de uyku meselesi olur. O zaman bizim bütün uykularımız, mesela diyelim ki işte sabahın köründe başka bir işimiz olsaydı o gece hemen yatmaya çalışıyorduk değil mi? Hemen uyuyalım ki sabah riske atmayalım. Aynı şey her gün o namaz için geçerli olurdu bizim için ve o manada başka adımlar atmış olurduk. Üçüncüsü, tam olarak kalbimi kuramadığım için sabah namazına kalkma adına böyle bir şeye de ihtiyaç var. Aslında biz telefonlarımızın alarmlarını kurmadan önce kalbimizin bir ayarını, alarmını bu şekilde kurmamız gerekecek. Şimdi biz sünnet dediğimiz Allah Resulü'nün bize miras bıraktığı o nebevi mirası tam olarak anlasak ne yapacağız? Her şeyimiz sünnete uygun olduğu gibi yatağa varışımız da sünnete uygun olacak. Yattığımız zaman son tesbihlerimizi, evratlarımızı, eskarlarımızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz gibi yapacağız. En son Allah'ım ne olur, ne olur ya Rabbi, ne olur beni sabah namazına uyandır diye duamızı ortaya koyacağız. Aslında kalbin ayarı o dua ile başlar. Sonra onu daha farklı bir biçimde zihin dünyamızda ve kalp dünyamızda oturmanın ızdırabını ortaya koyacağız. Böylelikle bu manada adımlar atmış olacağız. Burada söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama kardeşlerime bir örnek olsun diye söylemek durumundayım. Ben rahmetli babamın 40 yılını hatırlıyorum. İşte 2 sene önce vefat etti. 40 yıl boyunca nasıl teheccüde kalktığını hatırlıyorum. Hiçbir saat kurmazdı. Saat 2 olduğunda tak ayaktaydı. Ondan sonra 1 saat falan sürerdi teheccüdü, işte o gece namazı. Yine biraz istirahat ederdi. O gün artık mevsim ne kadarsa sabah namazına 10-15 dakika kala bir daha kalkardı. Ve hiçbir saat yok. Ben yıllar önce sordum ona. Dedim ki nasıl kalkıyorsun Hacı Baba, böyle saat yok, şu yok. Ben kalbimi ayarlıyorum demişti. Bu kalp ayarı meselesi gerçekten önemli bir mesele. Eğer biz kalbimizi buna ayarlar ve kendimizi de bunun için işte belli bir terbiye sürecine geçirir. Bu bir anda elde edilebilecek bir şey değil. Bir süreç işidir. Bu süreci de tamamlarsak Allah'ın izniyle biz de bu noktada bazı şeyleri yapabiliriz. Onun için burada kalbimizi kurma meselesini hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Dördüncüsü, tam olarak tedbirleri alamadığımız için kalkamıyoruz. Bakın, tedbir adına da bazı şeyler yapmamız lazım. İşte alarm kurmak bir tedbirdir. Olur ki benim uykum çok ağırdır mesela. Ben mesela çok bu noktada hemen kalkamıyorum. Yanı başıma koymam telefonu. Biraz daha uzağa koyarım. Bir defa ayarlamam alarmı. Ara ara ayarlarım. 3-5 dakikada bir ayarlarım mesela. Beni çıldırtacak kadar, işte böyle yataktan kaldıracak kadar artık nasıl o alarm zillerini de ayarlarsam ona göre. Yani bütün tedbirlerimi alırım. Baktım ki buna göre de olmuyor. Bunlar da bana uymuyor. Bu sefer birinin beni kaldırması için anneme, babama, kardeşlerime, abime, ablama, kimse evde, ona rica ederim. Eğer böyle bir durum yoksa dışarıdan destek alırım. Mesela arkadaşlarıma derim ki ne olur ya, ne olur siz beni o saatte uyandırın. Yani bir şekilde uyanma adına elimden gelen tedbirler neyse bunu ortaya koyarım. Bu noktada da benim işte eğer sadık ve salih arkadaşlarım varsa, ki eğer yoksa ki ben birilerine olurum. Ki gençlerin özellikle birbirlerine verebilecekleri en önemli desteklerden bir tanesidir bu sabah namazı meselesi. Bunu gündem ederim. Birbirimizi uyandırma adına gayret içerisinde oluruz. Bu tedbirlerin içerisinde şu da olması lazım benim güzel kardeşlerim. Eğer sünnet üzere bir yeme içme düzenimiz yoksa, o yeme içme düzensizliğimiz uykumuzu, dolayısıyla yatağımızı, dolayısıyla uyanmamızı da etkileyebilecek bir şeydir. Çok böyle yağlı, yoğun yiyen bir insan o hal üzere de uyursa nasıl uyanacak? Dolayısıyla bizim tedbir adına bunlara da dikkat etmemiz gerekecek. Aslında bir namaz bizi

düzeltecek. Bir namazımızı hayatımızda işte istenilen oranda tesis etsek hayatımızın birçok yönünü, bakın uykumuzu, yeme içmemizi, yataktan kalkmamızı, birçok şeyimizi düzene sokacak. İşte bütün bunların hepsi de tedbirle olabilecek bir şey. Eğer tedbir adına bazı şeyleri ortaya koyarsak Allah'ın izniyle farklı bir biçimde bu noktada güzelliklere erişmiş olacağız. Sonuncusu da şu, diyelim ki ben kaçırdım. Tam olarak kaçırdığımda üzülmediğim için de sabah namazına kalkamam. Bir defa kaçırdım. O gün akşama kadar benim halim nasıl? Bir uçağı kaçırdığım kadar üzülebiliyor muyum mesela? Üniversite imtihanını kaçırdığım kadar üzülebiliyor muyum? Ki anlasam ben bundan daha öte. Bu ne ki? Bundan daha ötesini aslında yapmam gerekir. Yani öyle bir dizlerime vurmam gerekir. Öyle bir başımı ellerimin arasına alıp kendimi sorgulamam gerekir. Üzülmem gerekir ki ertesi gün şeytan beni kaldıracak. O üzülmemin bir daha yaşanmaması adına böyle menkıbeler var biliyorsunuz bizim kitaplarımızda. Öyle bir üzülme ki o üzülme beni bir daha o yanlışa düşürmeme adına bir noktaya getirecek. Yıllar önce bir hac sırasında bir sabah namazını kaçırmıştı bizim kafilemizde olan bir hacı amca. Hiç gözümden gitmez mesela. Öyle bir geldi ki çocuk gibi böyle ağlıyor. Ben zannettim ki bir şey olmuş. Başına bir şey gelmiş ya da bir yakınım mı ölmüş, ne olmuş? Hıçkırıklarla ağlıyor. Dakikalar sonra ben onu ancak susturabildim. O zaman anladım ki sabah namazını kaçırmış. Ne kadar o zaman etkilemişti bu beni. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bazen Allah o feryadımıza, o yürekten üzüntümüze farklı mükafatlar veriyor. Eğer biz gerçekten kaçırdığımızda o gün farklı bir halde olsak, o bizde başka bir dirilik, başka bir teyakkuz hali oluşturacak. O halde bizim alarmımız olacak aslında. Yani ızdırabımız alarm olacak aslında. Izdırabımız bizi başka bir şekilde iyileşmemize vesile olacak. İnşallah bunları elimizden geldiğince yaptığımız zaman şahit olan o sabah namazı, günün başlangıcı olan o sabah namazı, Allah Resulü'nün farklı bir biçimde imanın kalitesini bağladığı o sabah namazı, hayatımızın diğer bütün namazlarını ve bütün muamelelerini etkileyecek olan o sabah namazı hayatımızda istenilen oranda yer alacak. O da hayatımızın daha farklı bir kaliteye varmasına vesile olacak. Allah hiçbirimizi bundan mahrum etmesin. Halen bu namaz meselesinde gevşeklik gösteren kardeşlerimiz varsa Cenab-ı Hak onlara şuur ve bilinç versin. Onların şuur ve bilinç kazanması için de bizleri Cenab-ı Hak kullansın. Şu memlekette de, şu insanlığın içerisinde de namazsız hiç kimse kalmasın. Çünkü namazla Allah'a bizim verebileceğimiz bir şey yok. O namazla Allah'tan kazanacağımız çok büyük şeyler var. O kulluğumuzun işareti, hesabın ilk sorgusu, kabrin ilk sorgusu olduğu için o sorguda farklı bir biçimde bizim karşılık verebilmemiz için bütün bunların hepsine ihtiyacımız var. Allah namazla hayat arasını da doğru kurabilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: sahabe isimlerini aklımda tutabilmem için ne yapmalıyım?
1: Evet, bunu birçok arkadaşımız soruyor. Bazen bana farklı kanallardan da geliyor böyle bir soru. Böyle bir ızdırap, böyle bir dert aslında sahabeyi biraz daha kendi dünyamıza dahil etme adına bir derttir. Çünkü onların isimlerinin üzerinden farklı güzelliklere de aslında biz ulaşmış olacağız. Buna aslında cevap vereceğim ama bir iki noktayı burada nazarlara vermemiz gerekecek. O da şu: bugün biz sahabe dediğimiz o nübüvvet bahçesinin gülleri, Müslümanlığımızın aynaları, Müslümanlığın tam kıvamı, örnek kıvamı, Allah'ın kendilerinden razı olduğu o Kur'an cemaati bizim için sadece tarihte yaşamış efsanevi şahıslar değil. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bizi bağlayan, dolayısıyla İslam'a, Kur'an'a bizi bağlayan köprülerdir. Onlar iyice anlaşıldığı zaman aslında Kur'an, aslında sünnet anlaşılacaktır. Onlar iyice örnek ve model alındığı zaman İslam Allah'ın istediği kalitede yaşanacaktır. Onlar bizim Müslümanlığımızın kalitesi olduğu için onların örnekliliğine ve rehberliliğine bizim ihtiyacımız vardır. Hal böyle olunca ilk günden itibaren Müslümanlar sahabeyi tanıma noktasında çabalara girmişlerdir. Bir sürü kitaplar oluşmuştur bu noktada, biliyorsunuz. Ensab kitapları, tabakat kitapları, tarih kitapları, siyer kitapları, hasais kitapları, şemail kitapları ve biz onların üzerinden ashab-ı kiram efendilerimizi tanıyoruz. Bugün o kaynaklarımızda yaklaşık 10 bin sahabinin ismini görüyoruz. O ismini gördüğümüz her sahabi efendimiz için detaylı bilgileri ne yazık ki okuyamıyoruz. Özellikle hadis naklinde isimleri olan 2000 sahabiyi biraz o 10 binin içerisinden farklı bir boyutla tanıyoruz. O 2000'in hepsini de aynı eşit oranda tanımıyoruz. O 2000'in içerisinde 1000 tanesini biraz daha farklı bir düzeyde tanıyoruz. Özellikle onların içerisindeki 350 isim, ki bunların çoğu biliyorsunuz Bedir ashabıdır, onları biraz daha farklı tanıyoruz. Aşere-i Mübeşşere dediğimiz o cennetle müjdelenen 10 sahabiyi biraz daha farklı tanıyoruz. Yani böyle farklı derecelendirmeler de var, biliyorsunuz. Biz Anadolu insanlarının özellikle Arap kültürüne, Arapların dünyasına biraz uzak olmamızdan kaynaklanan bazı sebepler de var. Mesela bizde künye, lakap meselesi çok fazla yoktur ama Araplarda çok yaygın, sahabede de var. Mesela çoğu insana bugün sorsanız Hazreti Ebu Bekir'in adını bilmez. Ebu Bekir'i isim zanneder. Ebu Bekir'in ismi Abdullah'tır. Babası Ebu Kuhafe, onun ismi ise Osman'dır. Onun için Abdullah İbni Osman aslında. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Şimdi diyelim ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ellerinde yetişen Hazreti Ömer, mesela hadis kitaplarında künye olarak Ebu Hafs diye okuruz. Eğer bilmiyorsanız Ebu Hafs'ın, Ömer'in künyesi olduğunu, onu da bilmezsiniz. Ebu Abdullah mesela Hazreti Osman'ın künyesidir. O künyeyle daha fazla anılır mesela. Biz onu da bilmeyiz çoğumuz. Ebu Ubeyde İbni Cerrah mesela. Ebu Ubeyde netice itibariyle künyedir. Ebu Ubeyde'nin ismi de Amir'dir mesela. Amir İbni Cerrah. Biz onu da mesela bilmez. Yani böyle bir zorluğumuz var. Ayrıca mesela hadis kitaplarımızda diyelim ki Bera'dan nakille diye bir hadis nakledilir. Eğer siz o Bera'nın kim olduğunu bilmezseniz, Bera İbni Azib mi, Bera İbni Marur mu, Bera İbni Malik mi, bunu da tutturma noktasında zorluklar yaşarsınız. Onu biraz daha işin teknik boyutunu bilen arkadaşlarımız hadis şerhlerinde de bu noktada ya da o hadis kitabında Bera dediğinde ilk evvelde kimi kastettiğini biliyorsa ancak çözebilir. Dolayısıyla böyle işin zorlukları var ama bütün bunların hepsi bir tarafa, iki mesele bu noktada bize aslında fayda sağlayacak. Birincisi şu: eğer biz gerçekten onları seversek, onların her şeyini aklımızda tuttuğumuz gibi isimlerini de tutarız. Allah aşkına birine gönlünü kaptırdığınızda, gönlünüzü kaptırdığınızda o sevdiğiniz insana dair her şeyden haberdar olmak istemiyor musunuz? Biz sahabeyi sevsek böyle olur zaten. Alıp onların isimlerini kağıda dizip okumak değil ki mesele. Sevdiğinizde, seviyorsunuz ya, yani Ebu Bekir dediğinizde kalbiniz yerinden çıkacak gibi olur. Siz Hazreti Ebu Bekir'le alakalı eğer yüreğinizde gerçek manada bir sevgi oluştuğunda neler neleri aklınızda tutarsınız. Neler neler bu noktada zihin dünyanıza gelir oturur. Dolayısıyla neden ben isimleri aklımda tutamıyorum sorusuna vereceğimiz en önemli cevaplardan bir tanesi, gerçekten seviyor muyuz, sevmiyor muyuz sorusu olmalı. Eğer seviyorsak bir şekliyle hayatımızda yer edinir. Onlara ait şeyleri daha fazla okuruz. Daha fazla heyecan duyarız. Merak ederiz. Merak ilmin hocasıdır. Onların arkasına düşeriz. İz süreriz. O izlerle birlikte onların isimlerini, o isimlerin birbirleriyle yakınlıklarını, akrabalık derecelerini, o nesep noktasında bu manadaki yakınlıklarını, hepsini, yani bunlar gerçekten zihinde durması çok zor bir bilgilerdir. Kur'an'ın ayetlerini bile çok rahat bir biçimde okursunuz. Onlarca hadisi de ezberlersiniz. Ama buna geldiğinde biraz insan bunda zorlanır. Bu zorluğu bize kolay kılacak en önemli mesele sevgi meselesidir. Eğer seversek inanın ki o sevgi bize o noktada bir güzellik kazandırtır. İkincisi, hayalen bile olsa, zaten diğeri mümkün değil, hayalen bile olsa bazen onların dünyasına gitmek, bazen de onları kendi dünyamıza getirmek gerekiyor. Yani onlarla hemhal olmak gerekiyor. Hayalen sahabe ile çağdaş olmak gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız benim güzel kardeşlerim. Bunu yapmak zorundayız. Sahabe bu

dünyaya gitmek bazen o dünyayı buraya getirmek. Yıllar yılı, kaç sene, belki 50 sene, 60 sene cuma namazının ezanını duyduğu zaman ağlayan bir Kab bin Malik var. Tevbesi Kur'an'a giren sahabidir biliyorsunuz. Neden ağladığını soran torununa ne diyordu? O ezan bana Esad'ı hatırlatıyor. E şimdi ben de yaşıyorum bir hayatta. 14 asır sonra geldim. Ne Mekke'deyim, ne Medine'deyim, ne şuradayım, ne buradayım. Hiçbir sahabeyi görmedim. O sahabinin gördüğü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmedim. O hale şahit olmadım. Vahyin gelişine şahit olmadım. Bir sürü bu noktada benim dezavantajlarım var. Ama hayal diye bir şey vermiş Allah bize ya. Ben hayal etmesem bunu, eğer ya ben Darul Erkam'da olsaydım, şimdi dizimi yaslasaydım Abdullah İbni Mesud'un dizine dediğim hatıralarım olmazsa nasıl ben onların dünyasına gireceğim ya da onları kendi dünyama getireceğim? Abdullah İbni Mübarek biliyorsunuz çok farklı bir isim. Allah kendisine ebeden razı olsun. Günlerce bazen evden çıkmayınca soruyor yanındakiler. Diyor ki ya sıkılmıyor musun evde tek başına? Oturuyorsun, hiç insanlarla bir irtibatın yok. Şöyle böyle insan patlar evde tek başına. Diyor ki o büyük insan, ben yalnız değilim ki, siz bir bilseniz. Bir tarafımda Ebu Bekir oturuyor, bir tarafımda Ömer oturuyor, bir tarafımda Osman var, bir tarafımda Ali var diyor. Yani Abdullah İbni Mübarek böyle birisi olarak bunun mümkün olabileceğinin yolunu gösteriyor bize. Ben niye aynısını yapmayayım o zaman? Ben bundan daha fazla buna muhtacım. Onun için özellikle bu manada hayal dünyalarımızı sahabe ile donatmak. Ben burada olsaydım ne yapardım diye kendimizi o işin içerisine dahil etmek. Yani biraz böyle işin farklı bir biçimde satırlarına mahkum olmayıp sadırlarına, işin içine nüfuz etmek ve bu manada bazı şeyleri daha farklı bir biçimde hissetmek, yaşamak Allah'ın izniyle onların dünyasında başka bir biçimde karşılık bulmaya bizi ulaştıracak. O da onlarla beraber yaşıyormuşuz gibi bir hale bizi vardırmış olacak. O zaman sahabe bizim için tarihte kalmış olan şahıslardan çıkacak. Yanı başımızda amcamız gibi, halamız gibi, dayımız gibi, teyzemiz gibi, babamız gibi, annemiz gibi insanlara dönüşecek. Bu kadar etrafımızda oldukları zaman da ne isimleri, isimleri ne ki? Başka bir sürü şeyi de tutmamız aklımızda daha da kolaylaşmış olacak. Benim duam şu olsun, o duayı siz de bana yapın. Son nefesimize kadar Allah sizi de bizi de onların yolundan ve onların dünyasından ayırmaz.

0: Siyer okurken nelere dikkat etmeliyim?
1: Siyer malum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu hayatıdır. Malum o hayat muazzez, mutahhar, mücella, muhterem ve muhteşem bir hayattır. Şimdi bu kelimeleri yeni nesil kardeşlerimiz belki tam olarak kavrayamayacaklar ama en son kavram muhteşem bir hayat hepsini içine alacak düzeydedir. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatını öğrendiğimizde aslında üç şeyi öğrenmiş oluyoruz. Bunlardan birincisi alemlerin Rabbi olan Allah'ı daha iyi tanımış oluyoruz. Çünkü peygamber üzerinden biz bunu daha iyi anlamış oluruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını öğrenmek bize birçok şey kazandırtır. En önemli kazandırdığı şeylerden bir tanesi budur. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımaktır. İkincisi Kur'an'ın doğru okunmasını ve anlaşılmasını öğreniriz. Çünkü Kur'an'ı bize getiren odur. Tebliğ eden o olduğu gibi talim eden, tebyin eden de odur. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öğrendikçe Kur'an'ı daha iyi anlarız, daha iyi okuruz, daha farklı bir biçimde Kur'an'la irtibat kurmuş oluruz. Üçüncüsü biz siyeri anladığımızda menheç öğreniriz. Menheç nedir? Yani doğru yolda nasıl doğru bir biçimde yürünür bunu öğreniriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize usul öğretir. Yolu gösterdiği gibi yolda nasıl yürüneceğini de gösterir. Yolun o ahlakına ait de temel kaideleri ve kuralları söyler. Yolun işaret taşlarını bizim önümüze koyar ve bu noktada birçok uyarılarda bulunur bize. Biz bir kere siyer okuduğumuzda bu üç şeyi alacağımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım.

Şimdi gelelim soruya. Ne yapmalıyız biz siyer okurken, nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda da çok şey söylenir ama ben beş tane noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Birincisi şu: doğru bir dil ve doğru bir üslup ile yazılmış bir kaynak seçmeliyiz. En başta bu. Netice itibariyle biz Allah Resulü'nün hayatını öğrenmek için yazılmış kitaplardan birine müracaat etmek durumundayız. Bir sürü de kaynak yazılmış bu konuda. Bu kaynaklar içerisinden doğru dil ve doğru bir üslup ile yazılmış bir kaynak seçmeliyiz. Peki bu kaynak ne? O ayrı bir bahsin konusu. Allah izin verir de bu yürüyüş devam ederse biz bir de siyer kaynakları için bir soruya cevap vermiş oluruz. Orada biraz daha bu kaynaklar meselesini irdeleriz. Ama bu konuda benim yaptığım dersler var, yazdığım makaleler var, kitaplarda yazdığım bölümler var. Meraklı olan kardeşlerimiz oralara müracaat edebilirler. İkincisi, siyer okurken bir taraftan siyerin sahibi olan Efendimizin Muhammed İbni Abdillah olduğunu, bir diğer taraftan onun Muhammedun Resulullah olduğunu unutmamalıyız. Bu iki noktayı dikkatten hiç kaçırmamalıyız. Bir tarafta o Muhammed İbni Abdullah, bir tarafta o Muhammedun Resulullah. Zaten şehadette de böyle değil mi? Biz şehadet getirirken ne diyoruz? Abduhu ve Resuluhu. Önce o abd, yani kul, yani beşer, sonra Resulü. Ama bu ikisini beraber söylememiz zihnimizi kaydırtmıyor bir yerlere. Yani onu beşer göreceğiz diye bazen sıradanlaştırmaya ve belli şeylere mahkum etme yanlışına ve algısına da düşmemek, onu Resulullah göreceğiz ve sadece o yönüne dikkat çekeceğiz derken de onu insanüstü görmek, onu melekleştirmek, onu farklı bir noktaya götürmek de bizi yanlış bir yerlere sevk edecek. Onun için şahadetteki abduhu ve resuluhu uyarısı, o hem abd hem resul, bu ikisinin beraberce anılması gerektiğine dair uyarısı bizim siyer okurken de hiç aklımızdan çıkmamalı. Ne okursak okuyalım, evet bir beşer hayatı okuyoruz. Ne okursak okuyalım, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu peygamberin hayatını okuyoruz. Hep bu bilinçte olarak meseleyi değerlendirmeliyiz. Üçüncüsü, siyer okurken sıradan bir tarih okumadığımızın bilincinde olmalıyız. Evet, tarih okuyoruz. Tarihten bir sayfa okuyoruz. Miladi 6. asırda Mekke'de, Medine'de, Hicaz'ın bir yerinde geçen bir hadisi okuyoruz. Ama tarihte kalan bir hadise okumuyoruz. Aslında o günü okuyoruz ama bu günleri ihya, yarınları inşa etmek için okuyoruz. Aslında o günü okurken bugün derdimize derman olabilecek bir şey okuyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize usvetün hasene olarak gösterilen bir peygamber, bir model olarak gösteriliyor, örnek olarak gösteriliyor, rehber olarak gösteriliyor. Eğer böyleyse biz o zaman o hayata ait neyi okursak okuyalım, evet tarihin içerisinden okuduğumuzun bilincindeyiz ama tarihte kalmadan okuduğumuzun da bilincinde olarak okumak durumundayız. Dördüncüsü, bakın çok önemli bir hususa geleceğiz. Siyer okurken hemen orada gördüğümüz bir mesele üzerinden hüküm çıkarmamalıyız. Ne demek bu? 23 yıl nübüvvet tarihini okuyoruz siyer okurken. 40 yılda nübüvvet öncesi var. O 63 yıllık hayatın tamamıdır biliyorsunuz siyer. Biz buradan hangi tabloyu okursak okuyalım, bir şey okuduğumuzda buradan böyle bir şey çıkarabiliriz dememeliyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı statik bir hayat değil, donuk bir hayat yaşamadı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Dinamik bir hayat yaşadı. Onun için başlangıçta olan bir şey sonraları nihai bir hükme vardı. Başlangıçta olan ve meşru olan bir şey daha sonraları farklı bir hükme ulaşmış oldu. Bunu da biz fıkıh üzerinden öğreniyoruz. Siyer öğrendiğimiz zaman ya da siyerin önemine inandığımız zaman fıkıh devre dışı bırakamayız benim güzel kardeşlerim. Özellikle fıkıh rehberiyetinde bu işleri devam ettirmek durumundayız. Biz oradan bazı bilgiler alırız ama mesele amele dökülecek bir mesele ise, eğer mesele ibadete ait bir mesele ise, eğer mesele akideye ait, akaide ait bir mesele ise, bu noktada da başka kaynaklara müracaat etmek durumundayız. Özellikle bu noktada fıkhın bağlayıcılığını, rehberiyetini, değerini

0: siyer okurken hiçbir zaman gözden kaçırmamak durumundayız. Beşinci maddede şu, siyer okurken mümkün mertebe satırlardan sadırlara girmeye çalışmalıyız. Evet, kitap okuyoruz. 14 asır sonra yazılmış bir kitap okuyoruz mesela. Satırlarda harflerden, kelimelerden okuyoruz. Biz çok çok uzaklardayız şimdi zaman itibariyle ve mekan itibariyle. Ama ne olursa olsun sadırlara girmeliyiz, içine girmeliyiz. Onlarla beraber yaşıyormuş gibi, bir Bedri okurken Bedre yürür gibi, Bedir'de kılıç sallar gibi, Bedir'de Ariş Mescidinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o dua ederken inlediği o sesi duyar gibi, Sa'd bin Muaz'ın konuşmasına şahit olur gibi, Hubab İbni Münzir'in dediklerine şahit olur gibi, yani hangi tabloysa o tablonun içerisinde kendimize bir yer açmalıyız. Hatırlamış olmanız lazım çünkü ben derslerde bu örneği çokça anlatıyorum. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, o büyük sahabi, yanına topluyor sahabeden bazılarını. Hadi diyor, gidelim Şabi'den biraz siyer dinleyelim. Şabi tabi'in neslinden, yani sonradan gelen nesil, sahabenin talebeleri aslında. Yanındakiler haklı olarak Abdullah İbni Ömer'e itiraz ediyorlar. Diyorlar ki ey Ömer'in oğlu, ne demek gidip Şabi'den siyer dinleyelim? Siyeri sen gördün, şahidi sensin. Allah Resulü'nün o yaşadıklarına sen şahit oldun. Biz şimdi şahit burada dururken şahitten öğrenen birinden mi gidip siyer dinleyeceğiz? Ne diyordu Abdullah İbni Ömer? Vallahi Şabi öyle bir siyer anlatıyor ki sanki bizimle beraber yaşıyormuş gibi. Aslında Abdullah İbni Ömer siyer nasıl okunur ve nasıl anlatılır bize bunu gösteriyor. Sadece kitaptan okur gibi işte okuyup geçtiniz. Kendinizi işin içine dahil etmediniz, hissetmediniz. Bazen gözünüz yaşarmadı, bazen öfkelenmediniz, bazen sinirlenmediniz, bazen işte sevinmediniz. Yani o duygularınızla o işin içerisine dahil olmadınız. Ne yaptınız siz? Sadece normal bir şeyi okumuş oldunuz. Aslında bize söylenen şey bu. İşte benim güzel kardeşlerim, eğer bu beş şeye dikkat ederek siyer okuyabilirsek Allah'ın izniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatından daha fazla istifade etmiş oluruz. Cenab-ı Hak hepimizin istifadelerini çoğaltsın. Allah Resulü'nü daha iyi tanımayı bizlere nasip eylesin. Tanıyıp sevip onun yolunu yol edinmek ve o yolu takip ederek hayatımızın sonuna kadar da o nebevi çizgiden taviz vermeden yürümek hepimize nasip olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.
11: Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Ya
16: Mecid'sin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
17: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşler, Allah'ın kurduğu düzende tek bir çivi yanlış yere çakılmış değildir. Tek bir ot yanlış yerde bitmiş değildir. Tek bir fare lüzumsuz değildir. Hiçbir akrep boşuna değildir. Güneşten akrebe kadar, bir gübre böceğine kadar, her ne görüyorsak gözümüzde veya görmüyorsak, o %100 uygun yerdedir, uygun zamandadır, gereklidir. Beni sokan arep de, akrep de uygun bir zamanda, uygun yerdedir. Sütünü değerlendirdiğim bir inek de uygun zamanda, uygun yerde yaratılmıştır. Allah'a ait olup da, yapanı Allah olup da yanlış olan, az olan veya çok olan, yerli yersiz olan hiçbir şeyden söz edemeyiz. Buna böyle iman ediyoruz biz. Böyle inanıyoruz. Düşüncemiz filan değil bu. İmanımız bu. Nasıl güneş mükemmel, yerli yerinde harika, Allah'ın sanatlarından bir sanatsa, bir solucan da güneş kadar büyük bir sanattır aslında. Güneşin büyüttüğü buğdayı yediğimiz için, perdemizi açınca ışığından istifade ettiğimiz için güneş gözümüzde büyük görülüyor. Solucanda bir hayır görmüyoruz biz. Olsa da olur, olmasa daha da iyi olur gibi düşünüyoruz bizim gözümüzde. Zaten bizim gözümüzde yaratılsaydı kainat, bir evle bir bahçeden ibaret olurdu. Bu kadar büyük olmazdı herhalde. Onun için iman ettiğimiz hakikat şudur: Allah ne yaptıysa yerli yerindedir. Bir terslik hissediyorsam ben

ters gittiğim içindir o terslik. Allah'ın yaptığı işte bir terslik, bir yanlışlık, bir fazlalık, bir eksiklik asla iddia edemeyiz. İmanımız bu şekildedir. Böyle iman ediyoruz. Meleklere inandığımız gibi, ahiret gününe inandığımız gibi böyle inanıyoruz. Kardeşler, bu imanımızın karşımıza çıktığı en önemli hakikatlerden birisi şeytanın varlığıdır. Şeytan Allah'ın mülkünde, Allah'ın dilemesiyle yaratılmış ve insanın başına Allah tarafından musallat edilmiştir. Şeytan terörist değildir. Korsan değildir. Şeytan bu kainattaki düzenin parçalarından birisidir. Güneş kadar, ay kadar, nehirler kadar, okyanuslar kadar gerçek bir vakıadır şeytan. Ve şeytan bizzat Allah tarafından insanoğlunun başına bela olsun diye gönderilmiştir. Mikrobun bünyemize girmesi gibi, akrebin evimizin bahçesinde dolaşması gibi, biz herhangi bir şekilde şeytanın varlığına karşı itiraz hakkımız yoktur. Bunu babamız cennette böyle bir itiraz olarak kullanamadı. Bunu niye başıma bela ettin diyemedi. Cennette yapılamamış bir itirazı dünyada hiç yapamayız biz. Allah şeytanlı bir hayatı yaşayıp onun etkisinde kalmadan cennete girmemizi istiyor. Bizi gönderirken Allah tertemiz, etkisiz, mikropsuz, düşmansız, berrak bir ortamda yaşarsın, namazını da kılar gelirsin, tamam mı kulum diye göndermedi. Tam aksine Adem Aleyhisselam'ı Allah cennetten dünyaya gönderirken birbirinizle sürtüşmek üzere çıkın gidin cennetten diye gönderdi. Biz bu düşmanla kavgaya cennette başlamış bir mahlukuz. Kavgamız cennette başlamış. Henüz dünyayı bilmeden şeytanı bildik. Melekleri tanımadan şeytanı tanıdık. Cins olarak, insan cinsi, nev-i beşeri olarak. Bu nedenle kardeşler, bir düşmanın tuzağına düşmenin en önemli basamağı onu tanımamaktır. Düşmanının seni denizde avlayacağını zannederken, onun karada seni avlayacağına dair bir planından haberin olmazsa, karaya bastığın an tuzağına düşersin. Sen çünkü deniz hazırlığı yapıyordun. O da seni karada bekliyordu. Sen denize gidinceye kadar kendini rahatsız hissedersen, bastığın her yerde düşman boynuna, ensene yumruğunu vurur. Şeytana karşı bizim hazırlıksız olmamız, onu tanıyamamamız, bilemememiz, onun üzerimizdeki etki oranını artırıyor. Biz şeytanı, mesela örnek olarak söylüyorum, biz şeytanı, büyüyorsun, akıl bali oluyorsun, hanım veya delikanlı erkek oluyorsun, geliyor o zaman seni listesine alıyor zannediyoruz. Çocukla şeytanın ne işi var gibi düşünüyoruz.
Halbuki sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Çocuk annesinin rahminden çıktığı an şeytan gırtlağını sıkar, onu bir bağırtır buyuruyor. Ne zaman başlıyor? Henüz güneşin ışığını görmeden, ebenin elindeyken şeytan mücadeleye başlıyor. Kur'an kursuna filan gidince değil, sabah namazına gitmeye başlayınca değil, daha ebenin elindeki maşrabanın suyunu görmeden gırtlağını sıkıyor insanın. Kardeşler, şeytanla ilgili, onun tuzağına düşmeden, iyi bir Müslüman olarak, Allah'ın huzuruna çıkabilmemiz için, iyice kavramamız gereken prensipler var. Bir, bu şeytan, bizden eski, bizden tecrübelidir. Şu şeytan denen mahluk, babamız Adem Aleyhisselam'la uğraştı, onu mağlup etti. O günden beri yaratılan her insanla uğraşıyor. Sadece bundan 124 bin peygamber istisnadır. Bunun dışında her insanla uğraşıyor. Bugüne kadar ne kadar insan yaratıldı? Bugün 6-7 milyar insan var. Bugüne kadar belki 50 milyar insan yaratıldı. Şeytan bunların her biriyle uğraştığına göre, benim karşıma dikilip beni sabah namazı kılmamaya ikna edeceği zaman, benim karşımdaki şeytan milyarlarca defa insanı kandırmış profesyonel bir düşmandır. Bense ilk defa karşısına çıkıyorum. Benden önce 50 milyar insana namaz kaçırttırma tuzağı kurmuş. Çoğunda da başarılı olmuş. Bir düşman karşımdayken, benim birinci defa karşılaştığım bu düşmana, o benden önce milyarlarca defa karşılaşmış benim gibilerle, birinci defa karşılaştığım bir düşmana ne yapabilirim? O beni parmağında oynatır, ben ona üfleyemem bile. Birinci farkımız, çok uç noktada tecrübeli, deneyimli, profesyonel bir düşman bu. Bense amatör bile değilim. İlk defa görüyorum. Görmüyorum da zaten. O beni görüyor, ben görmüyorum. Birinci özelliğimiz, aramızda müthiş fark var. İkinci özellik, bu karşımdaki düşman herhangi bir şekilde zincirini koparmış, kaçmış, kudurmuş bir köpek değil. Zinciri minciri yok zaten. Bu %100 çalışma belgesi olan, sertifikası olan, profesyonel, ruhsatlı bir gangster bu. Nereden öğreniyorum bunu? Kur'an'dan öğreniyorum. Ne dedi Allah Teala'ya? Kâle fe bi'izzetike le'ugviyennehum ecme'in. Senin yüceliğine yemin olsun Allah'ım. Bu Adem'in yüzünden ki beni cennetten attın, bunun bütün çocuklarını aldatacağım ben. Böyle dedi. Allah-u Teala da ona, dokunamazsın, zaten babalarının canını yaktın, bari çocuklarını rahat bırak demedi. Ne buyurdu? Beni bırakıp da sana inanacaklar senin olsun buyurdu. Kur'an'dan öğreniyoruz. Dolayısıyla kardeşler, bizim karşımızdaki düşman, komşunun köpeği zincirini koparmış, kaçmış, bizim çocukları kovalıyor. Böyle bir köpek değil bu. Yetki belgesi Allah'tan. Bir de bu, son insana kadar bana ömür ver diye rica etmiş. Allah

da izin vermiş. Son insan yaşayıncaya kadar yaşayacaksın demiş. Güçlü kuvvetli. Ben acıkıyorum, o acıkmıyor. Ben üşüyorum, o üşümüyor. Ben yorulup uyuyorum, o uyumuyor. Ben gördüğümü tutuyorum, o damarlarımda dolaşacak gücü var. Aramızda çok fark var. Bir, iki, ya Rabbi bu deliği nereden başıma bela ettin sen? Al bunu, rahat edeyim diyemiyorsun. Onunla yaşayacaksın diyor. Ona mağlup olmadan geleceksin diyor. Hiçbirimizin insan olarak bu şeytanla da namaz kılacak halimiz yoktu deme imkanımız yok. Uyuyorsun, kalkma sabah namazına diye alavara dalavara çeviriyor. Ama biraz sonra anlatacağım. Sabah namazını kıldırmamak için saat 5'te faaliyete başlamıyor o. Sabah namazını kıldırmamak için akşam 5'te başlıyor. Akşam 5'te başlıyor ki sabah 5'te kalkmayasın diye. Dedik ya profesyonel. Çok iyi çalışıyor. O taktiğini çözeceğiz. Sabah namazına kalkmaman için hadi kazara şöyle oldu böyle oldu kalktın. 2 dakikalık abdest 15 dakikada aldırttırıyor. Camide kılmışlardır. Yetişemem evde kıl diye. Önce abdest. Buna rağmen abdest aldın. Cemaati yetişecek halde oldun. Sallana sallana camiye gittin. Orada başlıyor bu sefer. Şu imama bak. Abdest bile almamıştır Allah bilir. Gel de uyuşuk uyuşuk lan. Bu ne biçim imam? Ah şöyle güzel bir alim olacak da arkasında kılacaksın. Kardeşim bu hesabı yapacağında namaza gelince mi başladın? Gündüz niye bu hesabı yapmadın? Şimdi hem böyle iyi imam aramak için camiye gelmişti. Kazara imam bir satır fazla okudu. Şuna bak. İşi gücü yok tabii. Akşama kadar camide oturuyor. Biz işe gideceğiz. Bu kadar uzun okunur mu? Biraz önce iyi imam arıyordu. Bir imamın yani imamlık imtihanına girmesi halinde karşısına çıkacak ne varsa orada sana onları getiriyor. Allah için ama. Cemaati namazdan soğutmamak için yapar bunları hep o. Kıldın, çıktın. Orada şöyle bir Allah kabul etsin deyip bir Müslümana müsafaha yapsan sevap kazanacaksın. Biriyle cedelleştiriyor seni. Kıldığın namazın cemaat sevabını orada bıraktırıyor sana git eve yat şimdi diyor. Profesyonel. Önce kökten kaldırmaya çalışıyor. Bakıyor ki kökten kaldıramıyor. Ya parçalarını kopar. Şöyle hadi şu. İşte biz kardeşler öyle büyük bir düşmanla karşı karşıyayız ki bu düşmana karşı onu tanımama zafiyetiyle yola çıktık mı mağlup başlıyorsun zaten. Bunun için şeytana beddua etme hakkımız yok bizim. Mesela şöyle bir dua yok. Allah'ım şeytanı kahret. Böyle bir dua yok. Ne var? Eûzu billahi mineşşeytanirracim var. Mel'un, kapıdan kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum. Şeytanı helak et değil. Kafirleri helak et der gibi şeytanı helak et demek yok. Ne var? Sana sığınıyorum Allah'ım var. Sana sığınıyorum diyene de Allahu Teala ne buyuruyor? Şeytanın peşinden gitmeyin. Onun bastığı yerlere basmayın demedim mi size ey kullarım diyeceğim diyor. Elem a'had ileykum ya beni Adem'e ella te'abuduş şeytan. Size ben demedim mi? Bu şeytanın peşinden gitmeyin. Onun dediğini yapmayın demedim mi size? Demek ki biz iki hakikat ortaya çıkardık. Birincisi bu şeytanla aramızda uçurum var. Vursan vurulmaz. Dövsen dövülmez. Bağırsan kızmıyor. Bağır çağır memnun bile oluyor. Yeter ki ona bağır Subhanallah deme o arada. Eûzu billahi mineşşeytanirracim desen belki Allah koruyacak seni. Ama lanet, melun, mendebur şeytan diyorsun, memnun oluyor. Yeter ki bağırsan. Sen Allah'a razı edecek bir şey demeden ne dersen de. Bununla uğraşamıyorsun.

0: Öbür taraftan ikinci gerçekle karşılaşıyoruz. Allah Azze ve Celle bunun tuzağına düşmeyeceksiniz diyor. Bunu, bu iki gerçeğin çıkardığı üçüncü büyük bir gerçek var. Şeytan bütün bu büyük farklara rağmen, profesyonelliğine rağmen, elindeki imkanlara, benim kanımda da dolaşma imkanına rağmen, benim cılız bir insan olarak da onun tuzağına düşmeden bu fani alemden kurtulmam, gitmem mümkündür. Ne ile oluyor bu? Allahu Teala'nın koruması ile oluyor. Neden? Çünkü bu vahşi bir hayvan ama bunu ortaya süren, bunun dişlerini bileyen Allah. Hoş dese oturacak. Nitekim belli kullarına yanaştırtmadı bunu Allah Teala. Koruduğunu koruyor. Ne şartla koruyor? Senden koruma isteğine dair ciddiyet istiyor Allah. Seni ciddi görmek istiyor. Ciddi bir şekilde senin tedbir aldığını ve bunun tuzağına düşmeden yaşamak istediğini gördü mü Allah? O zaman rahatsın sen. Seni Allah korur. Allah korudu mu sen İbrahim olur. Ateşe düşer, yanmazsın Allah'ın izniyle. Ateş bile yakmaz. Ama Allah korumadı mı seni, kendi kibritinle yanarsın. İnsan havasız yaşayamaz derler. Sen Yunus olursun, balığın karnında 100 metre suyun dibinde yaşarsın. Seni Allah yaşatır. E havasız kanunu ne oldu? O kanunu koyan kaldırdı. Var mı bir diyeceksin kardeşim? Oksijen demişti, kaldırdı. Allah Allah. Oksijen de onun değil mi? Su da onun değil mi? Ölüm de onun emriyle değil mi? Allah size karışmıyorum, sizi kurtaramam demiyor. Bana mı ona mı diyor. Sana ya Rabbi diyorsan, ciddi ise bu dediğin, seni kurtarıyor. Ben senden yanayım ya Rabbi diyorsun, onun dediğini yapıyorsun. Şeytanın dediğini yapıyorsun. O zaman sana karışmıyor. Allah söz değil, pratik istiyor. Senin ayağının nereye bastığını görmek istiyor. Şimdi kardeşler, birkaç örnek tahlil etmek istiyorum. Hepimize malzeme olarak lazım olur maksadıyla. Şimdi bakınız. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir Ramazan günü itikafta idi. İtikaf ne demek? Müslüman Ramazan'ın son 10 gününde bir camiye kapanır, evine gitmez. 10 gün muhteşem, muazzam bir ibadet bu. Yerine getirip yapmayı da Allah hepimize nasip eylesin. Kadınlar evlerinin mescit olan odalarında, erkekler de 5 vakit namaz kılınan bir camide itikaf yaparlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de bulunduğu senelerde tamamında itikaf tutmuştur. Medine'nin dışına çıktıysa itikafını ihmal etmiştir. Bir itikafta olduğu zamanda hanımlarından annemiz Hazreti Safiye radıyallahu anha akşam namazından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini görmek için mescide gelmiş. Akşam karanlığı yeni basıyor. Annemiz Safiye de gelmiş Efendimiz aleyhisselamın saçını tarıyor. Saçını taramış. Çıkarken şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'de, Safiye annemiz de onun yanında saçını tarıyor. Çıkacağı esnada ashab-ı kiramdan da iki kişi mescide gelmeyi düşünmüşler. Mescide geliyorlar. Gelirken bakıyorlar ki mescidin ucunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Yanında da bir hanım var. Ya ayıp, şimdi gelmeyelim diye işte mescide gelirken yön değiştiriyorlar. Girecekken işleri çıkmış gibi uzaklaşıyorlar mescitten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelin gelin buraya gelin buyuruyor. Onlar da buyur ya Resulullah diyorlar, geliyorlar. Yabancı kadın değil ha, hanımım Safiye, yanlış anlamayın diyor. Yer neresi kardeşler? Cebrail aleyhisselamın dakika başı inip çıktığı, arştan yere kadar bütün meleklerinin gözü altında bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi. Konu kimin konusu? Resulullah'ın konusu. İkinci insan kim? Hanımı, anamız. Üçüncü ve dördüncü insan kim? Ensardan iki Müslüman. Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Ensarı sevmek iman alametidir buyuruyor. İman alametidir. Ensarı sevmemek de münafıklık alametidir buyuruyor. Bu ortamı resim olarak bile çizmek mümkün değil. Muhteşem bir sahne.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: İnsanlığın efendisi, onun hanımı ve Allah'ın sevdiği iki insan, bir karanlığın basmak üzere olduğu bir saatte Resulullah'ı hanımıyla görüyorlar. Girmeyelim, uygun olmaz diye yön değiştiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gelin buraya, yabancı kadın değil ha, içinizden bir şey geçmesin buyuruyor. Ne diyorlar onlar? Subhanallah, Subhanallah. Ya Resulullah, hiç böyle bir şey içimizden geçer mi bizim? Estağfurullah. Yani sen yabancı bir kadınla Resulullah'ın mescidinde peygamber olarak yanlış bir pozisyonda bulunacaksın. Estağfurullah diyorlar. Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Öyle değil, öyle değil. Şeytan insanın damarlarında dolaşır, neler söyletir diyor. Yorumuna geçmeden bunun devamına geçelim arkadaşlar. Bu olay, o saatler böyle oldu, böyle söyledi diye anlattılar. Zaten biz bu hadisi şerifi sonra nereden öğrendik biz şimdi? O zatların, bu konuşmanın olduğu sahabilerin anlatımından öğrendik. Biz gittik, böyle dedi bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye anlattılar. Kardeşler, Efendimiz aleyhisselamın mucizelerinden biri bu hadisi şeriftir. Sadece birkaç ay sonra bu olaydan, şu Safiye annemizle ilgili olaydan, sadece birkaç ay sonra yine o mescitte namaz kılan ve yine Resulullah'ın adamlarından olan, ashabtan olanlar Ayşe annemiz için zina etti diye iftira ettiler. Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bunlar ne demişlerdi? Subhanallah, biz Resulullah için böyle bir şey nasıl düşünürüz? Hiç böyle bir şey olur mu dediler. Ayşe annemize iftira edenler, evet münafıklar da vardı onların içinde, ama Ayşe annemize bu iftirayı yamamaya kalkanlar, ki Kur'an iftira, yalan diye özellikle vurguluyor. Bu iftirayı uyduranlar diye Allah Teala anlatıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in uslubundan anlıyoruz ki hakikaten bir Müslümanın, yahu hiç böyle bir şey söylenir mi demesi lazımmış. Ama küçük bir ipucu yakaladığı zaman şeytan, sahabi de olsan batırır seni. Hiç şakası yok bunun. Küçücük bir ipucu. Hazreti Ali Efendimiz'i öldürenler bunu Allah rızası için yaptılar, biliyor musunuz? Hazreti Osman'ın karşısına dikilip onu şehit edenler Allah rızası için, din, Medine-i Münevvere'nin hatırı için öldürdüler. Şeytan bir kere çorabın bir ipini tutmaya görsün. Ayşe annemiz nasıl iftiraya uğradı? Yolculuk esnasında geri kaldı. Abdest ihtiyacından dolayı geri kaldı. Mista isimli bir sahabi de annemiz geri kaldı diye koştu. Çölde kaybolmasın diye yol göstermeye çıktı. Yol gösterirken münafıklar dediler ki, bu genç kadın, bu delikanlıyla niye baş başa kaldılar burada? Bir münafık, cehennem kütüklerinden bir kütüğün sözü bu. 24 saat sonra Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılanlar bile, ya bu genç kadın gençliğini harap etti, Resulullah'ı da rezil etti dediler. Bunu en çok yayan kim biliyor musunuz? Bir isim, o isim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını, Ebubekir radıyallahu anh'ın kölelikten kurtardığı ve ekmeğini, rızkını verdiği adam. Ebubekir'in ekmeğiyle yaşıyor radıyallahu anh. Ebu Bekir'in kızı Resulullah'ın hanımına da iftira ediyor. Bırak Müslümanlığı. Ya bu adamın ekmeğini yiyorsun, kızına iftira ediyorsun. Ya Müslümanlığı bırak. Ekonomik çıkarını bile düşündürtmedi şeytan. Onun için şeytan böyle büyük bir tünel atıyor, o tünelden geliyor zannetmeyeceksin bir defa. Tünel münel istemez o. Bir ip sokacak kadar yer buldu mu, oradan halat geçirir.

Şimdi kardeşler, bu iki vakayı düşünelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımı, müminlerin annesiyle caminin ortasında, mescidin ortasında, kapalı bir yerde değil, büroda değil, mescidin ortasında saçını tarıyor. Herkes biliyor ki Efendimiz itikafta olduğu için evine gidemiyor, banyo yapamıyor. Hanımı da gelmiş saçlarını toparlıyor. Bunu herkes biliyor orada. Bu olayı biliyorlar. Önceki akşam da öyle oldu. Ama yalnız bir pozisyonda öyle görülmenin tehlikesine işaret ediyor. Resulullah Muhammed aleyhisselam böyle oluyor. Sen 30 yaşında sıkılsan senden şeftali suyu kadar su çıkacak geliganlı, güçlü, kuvvetli adam 25 yaşında bekar veya evli bir kızla aynı büroda çalışıyorsun. Kız başörtülü olduğu için hiçbir sakıncası olmuyor bunun. Hep bu tehlikeler, bu şeytan vesveseleri Medine'de ashab-ı kiram için mi geçerliydi? Mübarek bu cumhuriyet döneminde yetişenler hiç kadınla böyle bir sıkıntıya düşmüyorlar elhamdülillah. Mesele cumhuriyet eğitimi görmek meselesiymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Şimdi şeytan nasıl giriş yapıyor? Böyle gidip de Mina'da şeytanın heykelini alıp sıkası geliyor insanın. Lan şeytanın orada ne işi var? Enayi mi o kadar taşın altında duracak o? Orada durur mu milyarlarca taş geliyor kafasına? Oraya 5-10 tane enayi Müslüman temsilci olarak bıraktı, gitti işine bakıyor. Oraya Müslümanları temsilci olarak bırakıyor. Allah rızası için öbür Müslümanın cesedine basıp şeytan taşıyorsun orada sen. Ama Allah rızası için, yanlış bir niyeti yok adamın. Kardeşler, şimdi bakınız. Bizi yaratan Rabbimiz bizi çok iyi tanıyor. Bizden daha iyi tanıyor bizi. Biz kendimizi zaten hiç tanımıyoruz. O bizi tanıyor. Bize bizi anlatsın diye peygamber göndermiş. Şimdi bakınız. Bir mecliste Efendimiz buyuruyor ki, sakın bir evde bir kadınla o kadının ileride evlenmesi caiz olan namahrem bir kadını ve bir eşi veya bir erkeği bir arada bulunmasın buyurmuş. Yani bir kadının bir evde bulunması caiz olacak erkeği kimdir? Onunla ebediyen evlenmesi caiz olmayanlar. Oğlu. Hiçbir kadın oğluyla evlenemez. Kıyamete kadar mümkün değil. Kayınpederi, babası sayılıyor. Babası, dedesi, dayısı, amcası, erkek ve kız kardeşlerinin yeğeni denen çocukları. Bunlar bir kadının evlenmesi mümkün olmayan kimse. Bunlarla bir evde de durur, yolculuğa da çıkar, hacca da gider. Oğlu gibi bunlar, babası gibi. Bunun dışında bir kadın bir erkekle bir evde bir odada bulunmasın demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birisi de soru soruyor. Diyor ki ya Resulullah bunu anladık. Bir kadın abisinin bir kadın eşinin abisiyle nesi oluyor eşinin abisi? Kayna. Kaynıyla dursa bir sakıncası var mı buyurmuş. O ölümdür demiş. O ölümdür. Bir erkeğin kardeşinin, abisinin hanımıyla bir evde durmasından söz ediyor. Yani halvet dediğimiz yalnız ortamda tabi. O ölümdür buyurmuş. Öbürünü tehlike olarak adlandırıyor. Yani eve tamirci geliyor mesela. Çamaşır makinesini tamire geliyor. Onu tehlike olarak adlandırıyor. Bunu ölüm olarak adlandırıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz künhümüzü çözüyor bizim. O ölümdür dediğinde kanser ölümdür demek gibi diyor bunu. Kanser ölümdür. Her insan için tehlike var. E niye ölmedik diyemiyorsun. Gelince yatırınca öldürüyor seni. Günü gelince ölüyorsun. Bu ölümdür. Ölüm riski taşıyor. E şimdi kardeşim Müslümanlarda bu ne enteresan anlayış. Bütün bu tehlikeler şu Medine'li

Araplar içinmiş meğer ki. Şimdi kaynıyla, kaynının çocuklarıyla, dünürünün düğünde tanıştığı bir arkadaşının fabrikada tanıdığının yeğeniyle, çok yakın ama, böyle yakın kimselerle, çay içmeler, oturmalar, kalkmalar, ondan sonra da Müslümanlar aile çökmelerinin, iffet sıkıntılarının, bu boşanmalarının nedeni üzerinde durup dursunlar. Kardeşim, bir insan asıl tehlikeyi anlamadıktan sonra boynuna kılıç gelince "Aa, tehlike varmış" demesinin bir yararı var mı? Zamanında uyanmak lazım. Zamanında akıllanmak lazım. Allah bizi işin başından uyartıyor. Şimdi bir başka örnek vereceğim. Bir başörtüsü afeti var ya. İslam zaten başörtüsü demek. Başını açtın mı Hristiyan oluyorsun, başını örttün mü de İmam-ı Azam oluyorsun. Böyle bir kural çıktı şimdi. Yahu İslam'ın ne kadarı başörtüsü? Bir genç kız çocuğu, başı örtülük veya açılık, yüzlerce erkekle senelerce bir arada durduktan sonra, onun bir erkeği dünyada tek görüp onunla evlenmesi psikolojik olarak mümkün mü kardeşim? Akıl var, mantık var. Senelerce bir erkeği değil, yüzlerce erkeği, öğretmeninden arkadaşına kadar, pazusundan yanaklarına, konuşmasına, saç taramasına kadar irdelemek zorunda kalmış bir genç kız, daha sonra nikahlanıp evlendiği bir erkeği dünyanın teki görür mü? Senelerce lokantalarda yemiş içmiş birisi tarhana çorbasıyla doyar mı köyde kardeşim? Bunun Türkçesi bu işte. Mesele başörtü meselesi değil ki. İhtilat sıkıntısı var. Eften püften uygulaması olmayan bir mesleği öğrenmek için senelerde bir fakültede okuyan bir kız, zaruret değil, tıp değil, eczacılık değil, ebelik bölümü değil, hiçbir bölüm, eften püften işte Doğu dilleri araştırmasında 4 sene okuyor. Ne öğretmenliği var ne bir mesleği var. Sadece okumuş olmak için. Biz niye başörtüsüne tıkandık kaldık? Başörtüsü Kur'an'da var mı yok mu diyorlar. Böyle bir şey, evet, başörtüsü son senelerde emredildi. Çok yıllarca ashab-ı kiramın kadınları o başörtüsünü takmıyorlardı. Doğru. Bu bizim anladığımız manada kastediyorum. Geldi, iş bitti zaten. Ama ashab-ı kiramın iffetle ilgili tesettürden önce düşündükleri hassasiyetleri vardı. Biz hangi açıdan bunu şimdi konuşuyoruz? Şeytanı düşman olarak karşımızda baş açıldığı zaman hissediyoruz. Ne yapıyor Müslümanlar? Başı örtülü bir kızı istemeye gittiklerinde, elhamdülillah çok iyi kız rastladı bize. Annesi örtülü, kız kendisi örtülü, hatta çok dikkatli örtülüler. Kardeşim, dışı örtülü daha tehlikeli, hiçbir şey görememişsin ki sen. Asas hastalığı tespit edememişsin. Başörtüsünden önce tahlil edilmesi gereken iman meselesi var. Allah'a imanı ne kadar, meleklere imanı ne kadar, kadere imanı ne kadar, rızkın Allah'tan olduğuna imanı ne kadar. Başörtülü olması huysuzluğunu ve yaşanmaz bir insan olmasını engellemiyor ki. Sen başörtülü bir düşmana rastlamış oluyorsun. Sakal ölçü mü? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh sakalı bırakın, daha hassas bir ölçü kullanıyor. Şu mescitte, şu mescit dediği neresi? Medine-i Münevvere'yi kat. Şu mescitte kafasını rüküde eğip kaldıran adamların hepsine iyi demeyin diyor. Gidin bakın ticaretleri nasıl bunların, öyle ölçün diyor. Dikkat edin arkadaşlar, Kafkasya'dan söz etmiyoruz. Efendimiz aleyhisselamdan 4-5 sene sonraki ortamı konuşuyor Hazreti Ömer. Şu mescitte rüküde başını eğitip kaldıranların hepsini iyi demeyin sakın diyor. Kime diyeceğiz? Gidin ticaretine bakın nasıl yürütüyor o işleri. Parayla bir araya gelince Müslümanlığına bak bunun. Asas şehvetler bunu sıkıştırdığı zaman, kazanma şehveti,

mutfağımızdadır, misafirliktedir, Kur'an okurkendir, uyurkendir, her yerdedir. Şeytan her yerde. Her yerde imtihan halindeyiz biz. Bir dakika boş bulunsak, onun için o bir dakika yetiyor. Şimdi biz çocukların kavgasını bazen hakemlik yapıyoruz, eve giriyoruz çocuklar. Büyük bir meydan muharebesi çıkarmışlar, birbirini yiyorlar, hakem olarak geliyorsun sen. Durun bakalım çocuklar, neyse nefes nefese anlatıyorlar. Bir bakıyorsun ki lan hiç dinlemeye değmez basit bir iş. Lan yüzünüz gözünüz yara olmuş, siz ne yaptınız? O sana göre basit kardeşim. O çocuğa göre dünyanın en önemli olayıydı. Kudüs davasından önemli. Onun oyuncağını çek yatın altına düşürmüş. Bundan büyük olay var mı? Şimdi bakınız, biz nasıl komik buluyoruz bunu. Yahu çocuklar bunun için mi beni yordunuz diyorsun. Bizi de seyrederken melekler kıs kıs gülüyorlar. Şunların oynadığı şeylere bak. Sen büyük görüyorsun. Sen büyük görüyorsun. Büyük gördüğün şeye Allah'ı, senin ve senin gibi 7 milyarın büyük gördüğü şeye sinek kanadı kadar değer vermiyor Allah. Allah bir sivrisineğin kanadı kadar tamamını görmüyor. Sen 10 metrekaresi için kardeşinle kavga ediyorsun. Ama senin gözünde tapınılıyor bu. Tıpkı çocuk olayında olduğu gibi. Şimdi kardeşler, iki Müslüman kavga ediyor. Tartışıyorlar. İşte yumruklaşıyorlar, ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Biz olayı oradan tahlil etmeye başlarsak hiçbir şey yapamazsın sen. Bir kavganın aslı var. O aslı nedir? İncele, incele, incele. 3 sene önce selamını yetecek düzeyde dolgun sesle vermemiştir. O gün başlatmıştır şeytan o kavgayı. Onunla karşılaştığında hanımıyla kavga etmiş. Biz bu kavgayı inceliyoruz. İşte anneme filan gün şöyle hakaret etti, onun için geçinemiyoruz oluyor. En son düğmeden çözmeye başlıyorsun sen. Olayı yakalayamazsın. Bu aslı nedir biliyor musunuz? Seneler önce bir defa eve girdiğinde selamun aleyküm diyecek yani selamun aleyküm demiştir. O gün bu selamun aleyküm lafının üzerine turşusunu kurmuştur şeytan. Senin acelen var. Şeytanın acelesi yok. Seni 25 sene sonra bile boşandıracak, kavga ettirecekse, kayınpederinle dövüştürecekse, bir Müslümanla yüz yüze getirecekse 25 sene kuluçkada bekler o. Hiç acelesi yok. Adem Aleyhisselam'ı cennette 2 saatte kandırmadı. Dünya ölçüleriyle 3 asır sürdü o mücadele. Sonunda galip çıktı ama. Sonunda galip çıktı. Biz olayları hep son düğmesinden görüyoruz. Onun için bir Müslümana selamun aleyküm'ü güzel vermek 20 sene sonraki kötülüğü önlemektir. Cennete girmektir. Ne gibi kardeşler? Bir sivrisinek bir çöplüğe konuyor. Kendisine bu sivrisineğin kardeşim. Ne sivrisinek ne? Ucunda bir hortumcuğu var onun. O hortumuna oradan bir mikrop tutturuyor. Kilometrelerce vız vız vız vız vız vız ölçüyor. Gidiyor. Bir bahçenin kenarına düşürüyor onu. Ne gözle görülür, ne kulakla duyulur. Sineğin kendisi görülmüyor zaten. Burnundan bir şey düşürüyor, 20 sene sonra orada sıtma oluyor. Şeytan da böyle çalışıyor. Bir Müslüman sana selam veriyor, sen yüzünü kaldırmadan aleyküm selam diyorsun. O da gidiyor, bir şey yok zannediyorsun. Ama onun zihninde sen milyonda bir prim kaybediyorsun. Ondan sonra fırsatı yakalıyor, açıyor o dosyayı. 15 yıl sonraki bir kavganın yatırımını yapıyor. Bunun için şeytan dediğimiz zaman, bunun gücü kuvvetine itirazımız yok. Allah'tan yetkili çalışıyor, güçlü kuvvetli. İtirazımız yok. Ama biz naçar değiliz. Bizim de Rabbimiz var. Bizi yalnız bırakmıyor. Şu kadar ki Allah kurala uyana yardım ediyor. Nasıl çiftçi buğdayını eker, sulamasını zamanında yaparsa ona rızık veriyor. Kuru kuruya dua eden çiftçiye rızık vermiyor. Şeytana karşı da tedbirli,
yatırımlı olan Müslüman

Müslümanı Allah koruyor. Kuru kuruya beni koru diyeni korumuyor. Bu nedenle kardeşler, mesela şeytana karşı bizim en güçlü silahımız meleklerdir. Çünkü şöyle bir formülden söz edebiliriz. Bir ortamda ya melekler ya şeytan olacak. Ya melekler ya şeytan. Hem melekler hem şeytan yok. İnsanlar olarak biz öyle duruyoruz. Sağı, solu, ortası ne varsa her model bir arada duruyoruz. Melekler öyle değil. Şeytanı gördüler mi uzaklaşırlar. Şeytanlar da melekleri gördü mü kaçarlar. Yapayalnız kalmak da yok. İlla biriyle kalacaksın onların. İlla biriyle kalacaksın. Şimdi çok kötü rüyalar gören bir Müslüman gece yatıyor, bir türlü rüyadan uyuyamıyor. Kalkıyor rahat. Bu şeytanın baskısıyla oluyor. Çünkü şeytanın insanı çıldırtma taktiklerinden biri gece rahatsız etmektir. Biz gece herhangi bir rüyayı bilemedin 15-20 saniyede görüyoruz. Hani bir de askere çağırıyorlar seni, gidiyorsun, ondan sonra sen vurulmak üzereyken seni ekip kurtarıyor. Ondan seferberlik ilan ediliyor, ülke işgal ediliyor, yeni bir bayrak, yeni bir ülkeye taşınıyorsun filan, böyle parlamentolar kuruluyor filan. Bir heyecanlanıp uyanıyorsun, en fazla 10 saniye sürüyor herhangi bir hikaye. Bu askere gittin geldin, çocuğunu askere gönderdin, onlar acayip bir şey. Hala rüyanın ne olduğu çözülmüş bir şey değil. Bu yüzden rüya ile ilgili sadece peygamberlerin konuşma hakkı var. Şimdi tabi herkes konuşuyor. Her şeyde herkes konuşuyor zaten. Herkes müftü şimdi zaten. Yani ağzını açan müftü. Kur'an'da ne var ne yok herkes ondan anlıyor ya artık. Yani bu gördüğümüz rüyalar çok ciddi bir olay. Şimdi biz rüyayı gördük bitirdik. Tövbe estağfurullah deyip yatıyorsun ya. Ciddi bir bilimsel ölçüm yaptığında hoşuna gitmeyen veya giden herhangi bir rüyanın etkisini en az 5 gün hissediyorsun sen. Mesela çok güçlü bir teknolojik aleti keşfetmek üzere masasında çalışan bir bilim adamı akşam ters bir rüya görsün, o keşif süreci etkileniyor bundan. Beyni tam çalışmıyor. Hepimiz için geçerli bu. Şeytan seni eğer gündüz oyalayamıyorsa gece seni rüyayla meşgul ediyor. Sen ertesi gün formunda bir Müslüman olarak çıkmıyorsun. Sen bunu hissedemiyorsun. Kolun başın ağrımıyor. Ama gergin bir adam olduğunu herkes anlıyor. Ne oldu sana? Yok arkadaşlar, herhalde başım ağrıyor. İşte başın ağrıdığı yok. Peki bu rüya beni bu kadar etkilediğine göre ne yapmam lazım? Şeytanın girmeyeceği bir odada uyuman lazım. Seni sabaha kadar melekler himaye ediyor olması lazım. Nasıl himaye ederler? Akşam eve gitmeden bir hasta ziyaret edersin. Allah 70 melek görevlendiriyor, sabaha kadar sana dua ediyorlar. Bu kadar. Abdestli yatarsın, melekler seni himaye ederler. Ayet-el Kürsi okur yatarsın, Felak Nas'ı okur yatarsın, girdiğin odaya şeytan uğrayamaz. Evinde insan resmi, köpek resmi, at resmi, oyuncak öteberi, şeytan resmi bulundurmazsın, melek girer. Bir resim asarsın, çocuğa bir oyuncak put bir şey alırsın, melekler gider, şeytan gelir, sabaha kadar bağırtır çocuğu. Sabahleyin de hastaneye götürürsün çocuğa bir şey oldu diye. Yani bizim şeytana karşı hazırlığımız meleklerle beraber olmamız anlamına geliyor. Ya meleklerle beraber bir atmosfer, bir zemin kuracağız kendimiz için, ya da şeytanların zaten beraberinde, yani çöplükte bulunacaksın ama cebinde de aspirin. Böyle bir hayat olmuyor. Çöplükte, mikrobik bir ortamda bulunduğun sürece cebinde ilaç oldu diye sana bir faydası yok. Her halükarda kardeşler, bizim en eski düşmanımız şeytandır. Ta babadan devraldık bunu. Adem Aleyhisselam'dan böyle bir, nasıl kulaklarımız, gözümüz, elimiz, ayağımız Adem Aleyhisselam'dan beri bize emanet geliyor. Şeytanı da öyle devraldık. Bu şeytandan üfleyerek püfleyerek kurtulmak mümkün değil. Kızma hakkımız yok. Bununla uğraşıp yaşayacağız ama galip olma imkanımız var. Nice kulları Allah'ın şeytanı kahredip gitti.

0: ettiler. Çıldırttılar şeytanı. Evet, çoğu kulları da Allah'ın, şeytanın tuzağına düştüler. Ancak şeytanın hileleri 2007 model değildir. Milattan önce belki 50 bin modeldir. Aynı şeyleri kullanıyor şeytan. Aynı şeyleri kullanıyor. İlk abimiz bizim, Kabil ve Habil. İlk abimiz. Yani babamızın ilk çocukları onlar. Onları kandırırken, daha mutlu, daha huzurlu olun çocuklar, sıkılmayın boşuna diye kandırdı. Ne gibi biliyor musunuz? Başını soktuğun, içine 3 tane inek bile girecek kadar geniş bir evin olduğu halde, seni kredi kartıyla şu borçla bu borçla bir evde aldattırıyor ya, Kabil'e de aynısını yaptırdı zaten. Daha huzurlu yaşarsın o kızla dedi. Evin parkın var. Lan bu borca niye girdin? İşte ucuz veriliyordu. Herkese aynı numarayı yapıyor zaten. Kimseye faize gir cehennemde beraber keyif süreriz demiyor. E çok önemli diyor. O evi almasan ne yapacaksın? Çocuğu nasıl evlendireceksin diyor. Herkese bir akıllı bir şey söylüyor. Enayi değil şeytan. Hiç kimseye bugün de kalkma sabah namazına canım demez. Çünkü bir Müslümana yarın namaz kılmasan olur mu diye soramazsın bile. Depresyon geçirir Müslüman. Ne yapar ama? Akşam yemeğini ona aldırttırır sana. Şöyle çocuklar da gelsin öyle yersin der. Börekler, yağlar, kovalar, hoşaflar akşam 10'a kadar yersin. Akşam 10'da sofradan kalkan kaçta derin bir uykuya dalacak? O 12'de yatsa bile uykusu 3'te başlayacak. 3'te derin uykuya dalmış birisinin yanında dinamit patlatsan sabah namazına kalkmaz. Saat, cep telefonu ne yapsın o adamı? Nasıl sabah namazına kaldıracaksın onu? Sabah namazını kaçırınca kalkıyor. La havle ve la kuvvete. Ulan şeytan kaçırttırdı bize bu namazı. Şeytan namazı kaçırttırmadı. Akşam yedirdi seni o. Akşam o saatte yerken anlamalıydın sen şeytanın sana sabah namazını kaçırttıracağını. Akşam 1'de kapattın televizyonu. E sabahleyin namaza nasıl kalkacaksın? Yanlış yerde şeytanı arıyorsun. Şeytan işini bitirmiş. Devir teslim yapmış gitmiş öbür Müslümanı kandırmaya çalışıyor. Sen hala şeytanı arıyorsun. Sabah namazını kaçırttırdı bana. Sana 10 saat önceden kaçırttırdıydı o namazı. Hep kovanın ucundaki suyu temizlemeye çalışıyorsun sen. Depodaki kiri göremiyorsun. Kardeşler, şeytanla uğraşmak taktik istiyor. Defol git görmeyeyim seni demekle gitmiyor. Ya Allah gönderiyor, sen nasıl kovacaksın bunu? Allah gönderiyor. Gönderdiğinde de bir hikmeti var. Bilerek, isteyerek gönderiyor. Peygamberleri hariç herkesin önüne bunu gönderdi. Ebu Bekir de bu şeytanla uğraştı. Radıyallahu anh. Ali de bu şeytanla uğraştı. Kerramallahu veca. Herkes bu şeytanla uğraşıp Allah'a kavuştu. Ama onlar sabah namazını mescide gidemem diye yatsıdan sonra selam bile vermediler kimseye. Doğruca yatağa gittiler. Onlar yabancı kadınla bir arada durmayın başım belaya girer diye korktular. Önceden tedbir almayanın hiçbir mazeret hakkı yok. Bu tedbirimizde sadece üflemek püflemek değil, yapacağımız bir sürü işimiz var. Önce şeytanın gücünü bileceğiz. Ondan sonra şeytanın maşalarını tanıyor olmamız lazım. Yani sen eve müstehcen bir gazete getiriyorsun. Üzerinde çirkin resimler bulunan bir gazete getir. Haber olarak çocuklar onu görsün. Ondan sonra gel bana de ki hocam, ya bizim kız 10 yaşında nereden bilir bu modern şeyleri? La ilahe illallah ya. Annesini görmüyor mu ya? Annesi ne güzel giyiniyor. Bir dakika. Annesini görüyor da senin İslami gazete olsun velev ki eve getirdiğin gazetedeki resimler daha güzel basılı. Annesinin resmini de şöyle öf püf yap gazeteye bas her gün onu da görsün belki onu da taklit eder. Eve ne getirdiğine dikkat etmiyorsun. Ondan sonra da bizim kız nereden dadandı buna diyorsun. Allah yardımcımız olsun. Amin. Şeytanı tanımak ve ona karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Aksi takdirde Rabbimizin huzurunda şeytandan ötürü bir mazeret beyan etme hakkımız olmayacak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36. Hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: 0312 343 37 36. 5.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.

0: Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum, çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun, istersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk, bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni

Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni göğsündeki aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni göğsündeki aşk güç sancısız aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni göğsündeki aşk güç sancısız gölgesi musallat oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil delice.

0: zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Gaffar.
2: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

çizgi romanlar var. Bu çizgi romanlara dikkat ederseniz çok farklı, diyelim ki 100 çeşit veya 10 çeşit, 20 çeşit, 100 seçmek zorundasınız. Şekil seçmek zorundasınız. Çok defa çizgi çizenler bunda bile zorlanırlar. Bunu yapmak için gözünün önüne tanıdığı birini getirir, şekli ona benzetirse 20 çeşit bulabiliyor. Hayır, gözünün önüne hiç kimseyi getirmeden 20 farklı, 30 farklı yüz çizdesen tıkanıp kalıyor. Hayatta görmesine rağmen tıkanıyor. İlk yaratılışı unutuyorlar ve misaller getiriyorlar diyor. Sonra ayet-i kerime devam ediyor. Ayet-i kerimelerin sonunda Cenab-ı Allah'ın gücü ve kudreti ol deyince olur diye vurgulanıyor. Ama mesela bu alçak insan Übey İbni Halef, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ama mesela bu alçak insan Übey İbni Halef biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmeye yemin etmiş ve haber de göndermiştir. Bu alçak insan Übey İbni Halef biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmeye yemin etmiş ve haber de göndermiştir. Çünkü bu alçak insan Übey İbni Halef biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmeye yemin etmiş ve haber de göndermiştir. Çünkü bu alçak insan Übey İbni Halef biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmeye yemin etmiş ve haber de göndermiştir. Çünkü sonra o savaşın hengamesi içerisinde arkadaşları yetişerek arkaya taşımışlardır tedavi etmek için. Zırhı çıkartmışlardır. Yaran çok derin değil. Bağırma, korkma, ölmeyeceksin dedikleri halde hayır. Ben bugün bir şey anladım. Bu insan tükürse bile beni öldürürdü demiştir. Hani ödü patladı diyorlar ya, aşırı korkmuştur ve çok geçmeden de ölmüştür. Yani orada bu yara sebebiyle ölmüştür. Bu ve benzeri hadiseler bakıyorsun Uhud'da yaşananlar, bu nevi misaller ve benzerleri nüzul sebebi olmuştur. Hem gelen ayet-i kerimeler gönülleri serinletmiş, hataları düzeltmiş, doğruları tasdik etmiş ve yön gösterir her seferinde. Hani şöyle diyelim, bir rüzgar serin, latif, 3 gün, 5 gün esiyor, çok güzel. Sonra hiç esmiyor. Öyle olmamıştır. Nasıl olmuştur? İnsanlar bunaldıkça, insanlar terledikçe, ferahlamaya ihtiyaç duydukça yeni bir vahiy geliyor, yeni bir rüzgar geliyor, gönülleri rahatlatıyor, huzur veriyor, imanları tazeliyor. Çünkü o bunaltının içerisinde buna şiddetle ihtiyaç vardır. Bir milletin 13 yıla yakın işkence çekmesi, işkence içinde kıvranması, baskı, psikolojik baskı ve fiziki baskının devam etmesi sıradan bir hadise değildir. İsterseniz şöyle diyelim. Bugün birçok kardeşimizdeki hataları, namaz kılan kardeşlerimizin bize hataları, kıbleye yönelen, Kur'an-ı Kerim'e inanan insanlardaki İslam'a uymayan hataları düzeltmekte zorluk çekiyoruz. Niye? El ne der diyor. Böyle alışılmış diyor. Ben şimdi aksini yapamam diyor. Siz böyle diyorsunuz ama diyor ben bunu yaparsam şöyle olur diyor. Bunun misallerini paylaştık. Makedonya'da hocam hatayı düzeltmeye nereden başlayalım dediler. Kendinizden dedim. Mesela dediler kız kardeşinin miras payını ver dedim. Durdu. Şeriat fakültesi mezunu olan arkadaşlar durdu. Niye? Cesaret edemiyorlar. Böyle bir şey bizde gündeme gelmez diyorlar. Gündeme getirse kız çocuğunun kendi gündeme getirse o evde bir daha çay bile içemez diyorlar. Kendi cümlelerini söylüyorum. O noktadan başlamayı tehlikeli buldular. Niye? Dış dünya buna müsait değil. Ama ne edip edip biz doğruya doğru yürümenin azmini bulmalıyız. Bunu şunun için söyledim. Başka da var. Biz bir yanlışı düzeltemiyoruz. Ayette var. Hadiste var. Allah'ın emri olduğunu herkes kabul ediyor. Ama düzeltmeye korkuyoruz. Pekala, bütün bir millet batıla doğru akarken inanan insan değil, inkar eden insanlar, ahireti inkar eden insanlar, Allah'ın birliğini inkar eden insanlar ve bütün saltanatlarını, dünyalarını buna göre kurmuş olan insanları sen doğrultmaya çalışıyorsun. Bu öbürünün 1.000 katı daha zordur. Ama Allah Resulü bunu başarıyor. Ayet-i kerimeler de Allah Resulü'nü adım adım destekliyor. Bazen onu bile ikaz ediyor. Ne gibi? Abese ve tevella en ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka. Resulüm, ama geldi. Sana bir şey sordu. Siman değişti. Nereden biliyordun? Senin söylediklerinle o gönül nezahetine erecekti. Neden bu tercihi yaptın diyor. Sonraki günlerde Allah Resulü ne zaman gözleri görmeyen bu

Değişti. Nereden biliyordun? Senin söylediklerinle o gönül nezahetine erecekti. Neden bu tercihi yaptın diyor. Sonraki günlerde Allah Resulü ne zaman gözleri görmeyen bu ama

Sonraki günlerde Allah Resulü ne zaman gözleri görmeyen bu amayı Abdullah uzaklaşmadınız mı deyince Hazreti Ömer gibi yiğitler ya Rab değil artık uzun ayetlerin birbirine takip ettiğini görüyoruz. Böylece Kur'an-ı Kerim 23 yıla yakın bir devrede tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim'i devreleri daha iyi taramak, eğitime de yardımcı olmak, ufuk açmak şekliyle ayet-i kerimeleri genelde ikiye ayırıyorlar. Mekki ayetler ve medeni ayetler diye. Çünkü hicret bu açıdan da gerçekten büyük bir zaman kesimi dilimi olmuştur. Öncesinde daha ziyade imanla ilgili ayetler varken dediğimiz gibi sonrasında daha çok ahkamla ilgili ayetler vardır. Bu ayrımı yapabilmek için tamam demişlerdir böyle bir şey lüzum var ama ayrımı şimdi nasıl yapalım? Hangi ayetlere medeni, hangi ayetlere Mekki diyeceğiz? Bakılmıştır ki daha çok uzun ayetler Medine'de nazil oldu ama bu ölçü olamaz. Mekke'de nazil olup uzun olan da var, az da olsa Medine'de nazil olup kısa olan da var. Mesela, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Medenidir. Kesinlikle. Ve son surelerdendir. Allah'ın fethi nasip olunca diyor. İnsanlar akın akın İslam dinine girince diyor. Onlar yaşanmaya başlamıştır. Mağfiret dile. Ve Allah'a hamd et diye ikaz ediyor. Bu ayet-i kerime inince bu sefer üzülen kim olmuştur? İbn Abbas radıyallahu anh olmuştur. Bu girince. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'ı istişare heyetine devamlı alanlardandır. Yaşlı olan insanlarda bazen gariplikler, gençlerde de bazen gariplikler olur, yaşlılarda da her yerine göre. Ne diyorlar? Bunu bizim çocuğumuz yaşında ama bizimle aynı meclise giriyor ve fikir beyan ediyor diyorlar. Hazreti Ömer'in bu kulağına çalıyor. Ondan sonra oradakilere diyor ki, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ Ne demek istiyor? İzah edin. Gün gelecek diyorlar. Fetihler birbirini takip edince, insanlar akın akıp gelip İslam'a girince, işte Allah'a hamd zamanıdır, Allah'a sığınma zamanıdır. İzah ediyorlar ayeti. Abdullah'a dönüyor. Abdullah sen ne dersin diyor. Buna ilave olarak şunu da anladım ben bu ayetten diyor. Allah Resulü vazifesini tamamladı. İslam kemale erdi. O aramızdan ayrılacak. Bu ayet inince çok üzülmüştüm diyor. Niye Resulullah? Din artık son noktasına geldi demek manası taşıyordu diyor. Hazreti Ömer diğerlerine dönüyor. Niye seçtiğimi şimdi anladınız mı diyor. Ve itiraz etmiyorlar. Bunlar da bu kısadır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresi diye sorsak hangisi derseniz en az ayeti olan 3 suresi. 1. Kevser. 2. İhlas. 3. Asr suresi. Yanlış. Yanlış. Başka. Kevser suresi en kısa. Tamam.

Bir. Dolayısıyla bu ölçü oturmuyor. Devam ettim. Mekke'deki ayetler daha çok hitap ederken ya eyyuhan nas diye hitap eder. Çünkü mümin olmayanlara daha çok yüz çeviriyor ve davet ediyor. Medine'deki ayetler daha çok ya eyyuhellezine amenu diye hitap ediyorlar. Ama bunun da istisnası var. Ne gibi? Nisa suresinin ilk ayeti gibi mesela. Ya eyyuhan nas diye başlıyor. Ama nerede? Medine'de nazil olmuş ayetlerdendir. Bu genel olarak böyle olmakla beraber kesin ölçü değil. Sana şöyle bir karar veriliyor. Ben özetliyorum. Biz en iyisi hicretten önce nazil olanlar neyle ilgili olursa olsun Mekki diyelim. Hicretten sonra nazil olanlar neyle ilgili olursa olsun imanla da olsa şöyle de hitap etse de medeni diyelim. Tabii bu arada bir şey daha devreye giriyor. Sırf Mekke'de nazil olan deseniz veya Medine'de nazil olan deseniz arada nazil olanlar da var. Uhud'da nazil olan var. Yollarda nazil olan var. İnne fetahna leke fethan mubina Hudeybiye dönüşünde yolda nazil olmuştur. Hazreti Ömer bu ayet nazil oluncaya kadar ben ne çılgınlıklar ettim diyor. Ne çılgınlıklar ettim diyor. Hala aklıma gelince utanıyorum ve sadaka veriyorum diyor. Bunun gibi hadiseler yaşanmıştır. Arafat'ta nazil olan olmuştur. Hicretten sonra Kabe'de geçen paylaştığımız gibi Kabe'de nazil olan olmuştur. Bütün bunlara ne denmiştir? Medeni denmiştir. Ölçüleri de değerlendirmesi de ona göre olmuştur. Çünkü bunların bilinmesi de hem nesk açısından tesirlidir. Hem de ne zaman hüküm cereyan etti bu açıdan bize ciddi bilgi birikimi verir. Ama Kur'an-ı Kerim böylece yaklaşık 22 yıl 2 ay 22 gün gibi dile getiriliyor. En yakın ölçüler bunlar. 23 yıla yakın bir devre vahyi devam etmiştir. Allah Resulü dünyadan ayrılmıştır. Allah Resulü'nün dünyadan ayrılışıyla vahiy de kesilmiştir. Peygamber Efendimiz yetim doğmuş, yetim büyümüştür. Kalbinde gerçekten insani açıdan hayran olunacak bir hürmet, bir tevazu duygusu vardır. Nübüvvetinden öte düşünerek söylüyorum. Mesela kendisine bakan kollayan Ümmü Eymen, siyahi bir kadındır. Kölelikten gelme bir kadındır. Allah Resulü'nün ona ömrünün sonuna kadar yakın hürmet ettiğini görüyoruz. Bu yüzden Hazreti Hatice validemiz de diğer insanlar da hep hürmet etmişlerdir. Şunu demek istiyorum. Onu ne zaman görse sadece hürmet değil, hürmetten öte yakınlık ifade eden kelimeler kullanmıştır. Ona annem demiştir. Annemden sonraki annem demiştir. Ailemden bana geri kalanım demiştir. Ve düzenli olarak giderken Medine'de bulunduğu her hafta onu ziyaret etmiştir. Bunu şunun için hatırladım. Allah Resulü'nden sonra hadiseler durulunca insanlar bazı kargaşa içerisinde unutuyorlar. Ebu Bekir Hazreti Ömer'e diyor ki, Ömer diyor, Allah Resulü Ümmü Eymen'i hep ziyaret ederdi. Hadi gel diyor. Allah Resulü'nden sonra biz de ziyaret edelim. Varıyorlar, Ümmü Eymen'in kapısını çalıyorlar. Ümmü Eymen, hani bazen zamanı unutursunuz. Bazen olan hadiseler de unutursunuz. Mutat zamanda kapısı çalınca, birden Allah Resulü kapıyı çalmış gibi kapıya koşmuştur. Kapıyı açmıştır. Karşısında Allah Resulü yerine Ömer'le Ebu Bekir'i görünce ağlamaya başlamıştır. O böyle ağlamaya başlayınca Ebu Bekir radıyallahu anh, Ümmü Eymen ağlama. Allah Resulü'nün gittiği yerin bu dünyadan çok daha güzel olduğunu hepimiz biliyoruz demiştir. Ümmü Eymen cevap vermiştir. Evet demiştir. Allah Resulü'nün gittiği yer buradan daha iyi bir yer. Buna inanıyoruz. Ama hem onu görmeyince bir şey daha hatırladım. Artık Rabbimizle bağımız koptu. Bir daha vahiy gelmeyecek.
bir daha yeni bir ayetin muhatabı.

0: Tabi olmayacağız biz. Bu bağı kaybettik. Bu da gönlü ağır geliyor. Onun olmayışı, bu duygunun oluşu hep birden tetiklediği kendimi tutamadım demiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir'le Ömer de ağlamaya başlamışlardır. Bu ve benzeri hadiselerle Peygamber Efendimiz artık vahiy kesilmiştir, bir daha gelmeyecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i hem korumanın, hem kollamanın, hem yaşamanın, çünkü artık Kur'an-ı Kerim anlaşılmıştır ki kemal bulmuştur. Devresi gelmiştir. Ama bu devrede bir şey daha yaşanmıştır. İrtidat hareketleri. Kalbine İslam sığmayanlar, İslam'ı bütünüyle benimsemeyenler, İslam'ın gücü karşısında Müslüman olanlar, biraz da elebaşılarının, onları kullanmak isteyenlerin, onların sırtından geçinenlerin, bugün de aynıdır, dünya değişmiyor, tahrikleriyle hak çizgiyi taşmışlardır. İsyanlar başlamıştır. En güçlü isyan Müseylimetül Kezzab'ın isyanıdır. Kabilesi çok büyüktür. 40 bin savaşçı kadar çıkaracak büyüklüktedir. Bu ciddi bir ordudur. Günümüzde bile 40 binlik ordu ciddi bir ordudur. Bu kadar savaşta çıkarabilecek bir kabile isyan etmiştir, karşı gelmiştir, İslam'ı yok etmeye yönelmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh geçit vermemiş, üzerine ordu göndermiştir. İslam ordusuyla Müseylime'nin ordusu Yemame'de karşı karşıya gelmişlerdir. Yemame, Müseylime'nin topraklarıdır. Savaşın yapıldığı yere yakın, oldukça büyük, son derece bahçesi geniş bir kalesi vardır. Ordusu 40 bin kişiliktir. Üzerine gelen İslam ordusu 12 bin kişiliktir. 40 bin ile 12 bin savaşacak. Üstelik kendi topraklarındadır. Dolayısıyla lojistik arka desteğe sahiptir. Karnı toktur, dinleniktir. İslam ordusu sahralar aşarak gelmiştir. Yorgundur, aç ve susuzdur. Arka desteğe sahip değildir. Düşman topraklarında, bugünün ifadesiyle söyleyeyim, savaşı deplasmanda yapmaktadır. İki ordunun karşılaşması tehlikenin ilk sinyallerini vermiştir. Üstelik Müseylime ordusu, bundan önce üzerine gelen iki İslam ordusunda bozguna uğratmıştır. Dolayısıyla ordusu moralli bir ordudur. Birbirlerine tutkun bir ordudur. Ancak bu sefer gelen ordunun başında Halid İbni Velid gibi gerçek bir savaş dahisi vardır. Tehlikenin bütününü ölçmüş biçmiştir ve orduyu üçe ayırmıştır. Bir tarafa muhacirleri bir sancak altında toplayarak yerleştirmiştir. Diğer tarafta ensarı ve diğer kabileleri. Bu taksim bile çok şey ifade etmiştir. Nitekim bu bölünme yapılınca herkes ne istendiğini anlamıştır. Bu sefer ne olacak? Muhacirler bütün can pahasına her şeyini ortaya koyacaklar. Muhacir tarafını göçertmeyecekler. Ensar dişini tırnağına takacak. Her şeyi göze alacak. Geçidi Ensar tarafından vermeyecektir. Diğer kabileler de canlı ve merkezde tutulmaya çalışılmıştır ki onlar da geçit vermesinler diye. Ama bu bölümden düşman yol bulmayı başarmıştır. Buranın dağınık olduğunu, dağınık gruplardan oluştuğunu keşfetmiştir. Çok tehlikeli bir şekilde Halid İbni Velid'in çadırına kadar ilerlemişlerdir. Ama Halid meydanda olduğu için ele geçirememişlerdir. Bu savaş baştan sona ibretlik bir savaştır. Ama yiğitlerin, gerçekten muhacirlerin, o ilk her durumda vazgeçmeyenlerin, geri adım atmayanların, yılmayanların müthiş bir direnişi yaşanmıştır. Başta muhacirler herhalde birinci sırada. Başlarında Hazreti Ömer'in ağabeyi Zeyd var. Zeyd'in haykırışları, düşman üzerine saldırışı, gedikleri kapatışı, Allah'a ya Rab özür diliyorum, Resulullah'tan sonra bu yaşananlar için özür diliyorum. Senin huzuruna gelinceye kadar veya bu can bu bedende olmayıncaya kadar bir daha konuşmayacağı vaat ediyorum cümleleri, atılışları, oradaki gedikleri kapatarak hücumları ve bütün insanlığı mücahitleri coşkuyla naraları meşhurdur ve sonra bir daha hiç konuşmamıştır ve şehitler arasındaki yerini almıştır. En şanlı şehitlerinden birisi Hazreti Ömer'in abisidir. Çoğumuzun bilmediği, çoğumuzun tanımadığı çok yaman bir insandır Zeyd ibn-i Hattab radıyallahu anh. Şimdi belki kilidi açma da bu sefer Ensar'a nasip olmuştur. Savaş çok dengeli. İki taraf birbirine kilitlenmiş. Halid ibn-i Velid bu dengeyi çok iyi takip ediyor. Atının üzerinde ayağa kalkmış. Bütün gücüyle, bütün dikkatiyle kilitlenmiş savaşı süzüyor. Tam iki taraftan bir taraf her an bir panikleme yaşansa bir taraf çökecek. Böyle bir noktada Ensar'dan bir genç grubu ihtiyat birliği olarak almıştır. Benden emir gelmedikçe siz kıpırdamayacaksınız diye tembih etmiştir. Tam böyle iki tarafın dengeyi sağladığı, kıran kırana bir mücadelenin gittiği, her an paniğin yaşanacağı bir anda Medineli gençlere haykırmıştır. Ya Fetel Ensar, Medine genci demek. Bununla kimi kastediyor? Gençlerin başındaki komutanı. Bu kim? Bu da yine çok az tanıdığımız ama asla unutulmaması gereken bir başka insan. Enes'in ağabeyi. Enes'in ağabeyi, Bera İbni Malik. Ona sesleniyor. Gün senin günün diyor. İleri. Bera radıyallahu anh geriye dönüyor. Ey Medineli gençler. Bugün Medine yok. Bugün ya Allah için şehadet var veya zafer var. Üçüncü bir şık yok demiştir. İleri atılmıştır. Ok gibi düşmana saplanmıştır. Bulunduğu bölgeyi yırtmıştır. Arkaya sarkmayı başarmıştır. Arkadan süvari birliğiyle yay çizerek yeniden gelerek ordunun arka merkezine giriş yapmıştır. Müthiş bir dövüşçüdür. Tarihin gördüğü ender dövüşçülerdendir. Fazla cüsseli değildir. Hiç gözünü kırpmayan, korku nedir bilmeyen bir yiğittir. Çok geçmeden merkezi dağıtmıştır, bozmuştur, düşman ordusunun moralini çökertmiştir ve panik başlamıştır. Şimdi düşman kaçıyor, İslam ordusu kovalıyor ama o düşman gitmiştir, Müseylime'nin bahçesine sığınmıştır, çok geçmeden surlara adam çıkartılmıştır, kapılar kapanmıştır ve surlardaki siperden gelen İslam ordusunun üzerine yağmur gibi ok boşalmaya başlamıştır. Bir anda galibiyet, mağlubiyete dönebilecek, büyük zayiat verilebilecek bir andır. Böyle anlarda asıl yiğitler belli olur. Bera İbni Malik radıyallahu anh derhal arkadaşlarına eğittiği yiğitlerine kalkanları bir basamak gibi hazırlatmış, hafif bedeniyle atının üzerinden kalkanların üzerine, mızraklar üzerinde yükselen kalkanların üzerinden kalenin suruna, kalenin surundan da kapı yakınlarından kalenin içine 10 bin kişinin bulunduğu bahçeye atlamıştır.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

önüne gelen insanları yararak kapıya ulaşmayı başarmıştır. Kapı kilidini vurarak kırmış, parçalamıştır. Bu sırada aldığı darbelerle kapının yanına yığılmış kalmıştır. Kapının içerisinden oluk gibi İslam cihat ordusu içeriye girmiştir. Bu bahçeden 10 bin müşrik ölüsü çıkmıştır. En az rakam bu. 20 bin, 27 bin gibi rakamlar da var. Bu bahçe tarihe Hadikatül Mevt, ölüm bahçesi olarak geçmiştir. Zafer böyle noktalanmıştır. Enes radıyallahu anh

diyor. Berayı bulduğumuzda vücudunda yaralanmayan hiçbir yeri yoktu diyor. O zaferin haberini aldı mı, duydu mu, hissedebildi mi bilmiyoruz. Ama zaferin anahtarı olmuştur. Nasıl meydandaki direncin anahtarı Hazreti Ömer'in ağabeyi olduğu gibi, kaybedilmek üzere neredeyse olan bir savaşın anahtarı da kim olmuştur? Bera İbni Malik radıyallahu anh olmuştur. Tabii birkaç kelimeyle söyleyeyim. Bera radıyallahu anh bütün bedeni yaralanmasına rağmen vefat etmemiştir. Kucaklarda ilk önce karargaha taşınmıştır. Halid İbni Velid irbiyi bir yara temizleyicisidir. Bütün yaraları tek tek uğraşarak o sarmıştır. Sonra Medine'ye taşınmıştır. Günlerce kalkamamıştır, kendine gelememiştir. Ama daha sonra gelerek yeniden şehadet arayışıyla cihat meydanlarına dönüş yapmıştır. Baştan aşağı ibretlik bir hayatı vardır. Bundan sonraki hayatı da daha ibretli olmuştur. Belki çok göze batıcı hale gelmiştir. Ama unutulmayacak bir insandır. Bunu şunun için söyledim. Bu savaşta gerçekten vazgeçmeyenler, direnç gösterenler, geri adım atmayanlar bu davanın en çok gönüllüleri, samimileri ve en bilgili olanlarıdır. Bu savaşta çok kurra kaybedilmiştir. Şehitler arasında kurra şehadeti çoktur. Mesela Zeyd'in sancağını Salim almıştır. Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim almıştır. Salim radıyallahu anh, sakın sancağa geri adım attırma dediklerinde Bi'te hamilul Kur'an'ı ene demiştir. Öyleyse ben net kötü bir Kur'an taşıyıcısıyım demiştir. Çünkü zirve dört kariden birisi odur. Kur'an-ı Kerim'deki en güçlü kıraat sahibi, dört insandan sahibiden birisi Salim'dir. Ebu Huzeyfe'nin azatlısıdır. Bu savaşta o da şehit olanlardandır. Ebu Huzeyfe ile beraber yıllar yılı efendisi olan, onu azat eden ama baba oğuldan daha çok birbirine yakın oldukları insanla beraber şehit olmuşlardır. Bu savaşta çok şehit verilmiştir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh dönünce ordu şehitlerin haberlerini alınca Ebu Bekir'e müracaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i cem edelim. Hafızlarımız birer ikişer gidiyor. Onlar kaybolursa ne ederiz diyerek Ebu Bekir'e yüklenmiştir. Yüklenmiştir ifadesini biraz bilerek kullanıyorum çünkü ısrar etmiştir. Ebu Bekir buna mukavemet göstermiştir. Allah Resulü toplamadan gitti. Bir araya getirmedi. Bunu bir kitap haline getirmedi. Böyle bir şeyi benden istiyorsun. Onun yapmadığını ben nasıl yapayım demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun vaktindeyken vahiy devam ediyordu. Ama şimdi vahiy tamamlandı. Bir araya gelmesinde hiçbir mahsur yoktur demiştir. İfadenin geri kalanı şöyle. Hazreti Ömer'in gönlünü buna ısındıran Rabbim giderek Ebu Bekir'in gönlünü de ısındırdı. Bunun doğru olacağına inanmaya başladı ve bunun için harekete geçildi. Daha önceden Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ellerde kitaplar yoktu. Ellerde defterler yoktu. Ellerde ciltli defterler yoktu. Ve benzeri imkanlar yoktu. Kimisi onu bir deri parçasına yazıyordu. Kimisi hurma dallarının geniş bölümleri vardır, daha dar. Hurmanın kendi çıktığı kabı vardır. Yani hurma olacak şey püskül gibi bir kabın içerisinden çıkar. Böyle onu alsanız bir nevi kayık gibidir. Suda gayet güzel yüzer. Ortası boştur. O daha incedir. O tip şeyleri yazdılar. Kimisi kürek kemiği gibi enli kemikler üzerine de yazı var. Niye? Yazacak madde bulamıyorsunuz. Hatta yassı taş bulup yassı taşları üzerlerine yazan var. Peki yani ayetleri yazdınız. Sonra ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili kütüphane yok. Bunların hep aynı cins değil. Bunları bir ciltleyemiyorsunuz. Bir kitap haline getiremiyorsunuz. Bu sefer ne yapacaksınız? Onları sandıklara dolduruyorlar. Belli kaplara dolduruyorlar. Yazıyor, ezberliyor, onun içerisine ondan sonra koyuyor, kapatıyor. Sandıklarda saklanıyor, küplerde saklanıyor veya herhangi bir kabın içerisinde saklanıyor. Böyle böyle oluşmaya kimisi onu da yapmıyor, aklında saklıyor, bilgisinde saklıyor.
Bu karar verilince bu vazife kime tevdi edilsin denilmiştir. Bunun için adam seçme bütün ısrarlarla gelmiş, kimin üzerinde durmuştur? Zeyd İbni Sabit'in üzerinde. Zeyd İbni Sabit genç bir insandır. Zekası çok ama çok keskindir. Zeyd İbni Sabit Medineli yıllarda en çok vahiy katipliği yapandır. Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan, vahyin çoğunu artık o kaleme alan insandır. İyi bir hafızdır. Zeyd radıyallahu anh'ı belki biraz tanımak gerekir. Zeyd radıyallahu anh 13 yaşlarındayken Bedir Savaşı'na katılmaya kalkmıştır. Annesi var. Adı Nevvar. Nevvar çok zeki bir kadındır. Zeyd'in babasını hicretten 5 yıl önce Medine'de Evs ve Hazreç kabilelerinin arasında cereyan eden Buaz Savaşı'nda kaybetmişlerdir. Yahudilerin tahrikiyle önceden kardeş olan bu iki kabile birbirini kırıp geçirmektedir. Onların son ve acı savaşı Buaz olmuştur. İki taraf dengeli olduğu için Buaz'da çok can kaybı yaşanmıştır. Birbirlerinin evlerini de yakmışlardır, perişan etmişlerdir. Daha sonra Cenab-ı Allah İslam'ı nasip etmiş, İslam'la şeref bulunca bu savaşların yaraları sarılmıştır. İnsanlar kardeş olduğunu hatırlamışlardır. Kardeş olduğunu hatırlayan insanlar geçmiş günlerine gerçekten yanmışlardır. Bu yananların başında herhalde Zeyd'in annesi Nevvar gelir. Kocasını, Zeyd'in babasını cahiliye uğruna kaybetmiştir. İstemiştir ki 13 yaşındaki oğlu bu sefer hak davanın yanında Allah Resulü ile beraber hak dava için cihad etsin. 13 yaşındaki oğlunu savaşa göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün tren istasyonu içerisinde kalan Mescid-i Sükya var. Mescid-i Sükya'nın olduğu yerde konaklamıştı. Orası Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın bahçesiydi. Bahçede kuyu vardı. Bu kuyunun yanında hem konaklamışlar, hem suyundan içmişler, hem de o konaklama devresinde namazlarını orada kılmışlardı. Mescid-i Sukya bunun hatırasına yapılmıştır. Orada orduyu teftişten geçirirken 13 yaşlarındaki Zeyd'i de görmüştür. Diğer çocukları ayırdığı gibi Zeyd'i de ayırmıştır. Zeyd radıyallahu anh'ın bir yere not ettiydim kendi cümlelerini okuyayım. Cu'iltu fidâke ya Resulallah. Canım sana feda olsun demiştir. İzen li en ekune ma'ak. Ne olur senin yanında olayım. Ve yucaidu a'da Allahi tahta rayetik. Senin bayrağın altında düşmanla savaşayım. Ne olur bu izni benden esirgeme demiştir. Onun güzel bir üslupla dile getirdiği bu kelimeler Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitmiştir. Omuzlarına tutmuştur, kucaklamıştır. Ama izin veremeyeceğini söylemiştir. Dolayısıyla Zeyd'i geri göndermiştir. Zeyd'in eve dönüşü ayrı bir ibretliktir. Çünkü kılıcı kocaman. Kendinden büyük kocaman bir kılıcı var. Beline takınca da yerden sürünüyor. Bu sefer belinden çözmüştür. Hani değnek böyle isteksiz çocuklar eve dönerken değneğe sürüyerek gelir ya, kılıcını sürüye sürüye eve varmıştır. Son derece üzgündür Bedir'de yaralamadığı için. Ama zeki bir çocuk daha sonraki günlerde çaresini bulmuştur. Allah Resulü'nün yanında yer almanın çaresini bulmuştur. Derdini annesine açmıştır. Annesi de akrabalardan birine. Ne olur demiştir. Zeyd'in hem hafızası çok güzel, hem yazısı çok güzel, hem kıraatı çok güzel. Allah Resulü'ne onu dinlet. Onun ısrarıyla akrabaları Zeyd'i Allah Resulü'ne götürmüşlerdir. Ya Resulallah, bu delikanlının Kur'an-ı Kerim okuyuşunu bir dinler misiniz demişlerdir. Allah Resulü Zeyd'in Kur'an-ı Kerim okuyuşunu dinlemiştir. Manaların, harflerin, vurguların yer yerinde yerli yeri buluşuna hayran kalmıştır ve o günden sonra
Küçük Zeyd Allah

Resulü'nün vahiy katibidir. O gün Allah Resulü'nün yanında kalmayı başarmıştır. Giderek hem yazı güzelliği hem zeka kabiliyeti kendini belli etmeye başlamıştır. Yahudilerin zikzakları, manevraları, oyunları bir türlü bitmez. Yine böyle zikzaklı, manevralı bir toplantıdan sonra Efendimiz Zeyd'e dönmüştür. Zeyd, ben Yahudilere güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Güvenmiyorum demiştir. Bana Yahudi dilini öğren. Benim için Yahudi dilini öğren. Tamam ya Resulallah demiştir. Kaç günde öğrendi derseniz, 15 günde Yahudi dilini gayet seri yazacak, konuşacak bir şekilde öğrenmiştir. Bunda belki Yahudilerle iç içe yaşamanın da payı vardır. Birçok kelimeleri biliyor, şöyle olabilir. Ama bizim insanımız Almanya'da 30 yıl yaşıyor, hala düz Almanca konuşuyor. O da ayrı bir şey. Hepsi Tarzanca konuşmaya devam ediyor. Bu bir kabiliyet. Çok zeki birisidir. 15 günde Yahudi dilini çözmüştür. Peygamber Efendimiz'i bile hayrete düşürmüştür. Onun bu kabiliyetini Allah Resulü görünce Zeyd Süryanice'yi de öğren demiştir. Tamam ya Resulallah diyor. 17 günde de Süryanice'yi öğrenmiştir. Böylece hem Resulullah'ın vahiy katibidir hem de artık tercüman olmuştur. Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan bir insan olmuştur. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz biliyorsunuz son yılında Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i iki kere başta hatmedilmiştir. Bütün bunları gözden geçiren de bir insan olmuştur. O günlerde de Allah Resulü'nün yakınlarındaydı. Zeyd bu Zeyd'e havale edilince üzerinde neredeyse ittifak edilmiştir. Zeyd radıyallahu anh diyor ki, dağları yüklen de taşı deseler bu kadar ağır gelmezdi diyor. Ama genç ve dinç insan bunu başarmıştır. Kimlerle istişare etmesi gerekiyorsa, Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, daha nice diğer insanlarla her birisiyle istişare ediyor, prensipler koyuyor. Daha sonra bütün sahabileri yanında yazılı olan ayet-i kerimeyi ve şahitlendirmesi gerekiyorsa şahitleriyle beraber yanına istiyor. Böylece ayet-i kerimeler Allah Resulü nereye koy dedi. Bunun yeri neredeydi? Ne şekildeydi? Bütün bu bilgilerle beraber Musaftaki yerini almaya başlamıştır. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i böylece cem etmiş, bu basit bir hadise değildir ve bütününü tamamlayarak anlak bir şekilde Halife Ebu Bekir radıyallahu anh'a teslim etmiştir. Biz yalnız Musaf deyince ve benzeri deyince ciltli bir kitap gibi zannediyoruz. Hayır, bunu sayfalar halinde o zaman cem etmiştir, bir araya toplamıştır ve sayfalar halinde, hani A4 mi diyoruz şimdi? A4 şeklindeki sayfalar halinde teslim etmiştir. Bu sayfalar Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vefatı üzerine kime intikal etmiştir? Hazreti Ömer'e, Halife Ömer'e. Halife Ömer radıyallahu anh vefat edince yalnız bunu kime bırakmıştır? Daha henüz halife seçilmediği için o daha sonra kızı Hafsa'ya, Peygamber Efendimizin hanımı annemiz Hafsa'ya teslim etmiştir. Osman radıyallahu anh da Hafsa'nın yanından bunu almamıştır. Hafsa'nın yanında durmuştur. Daha sonraki günlerde İslam orduları artık biliyorsunuz Kafkas dağlarına ulaşmıştı. O günlerde Ermenistan'da, Azerbaycan'da İslam orduları o çevreyi zorlamaya başlamışlardı. O bölgedeydiler. Burada yaşanan hadiseler arasında farklı kıraatlerin sıkıntısı da gündeme geldi. Farklı kıraatler deyince mesela Kufe'de kim vardı? Irak bölgesinde daha ziyade Abdullah İbni Mesud ve onun kıraatı yaygındı. Yine Ebu Musel Eş'ari var. Ebu Musel Eş'ari'nin kıraatı Abdullah İbni Mesud'a yakındır. Onun kıraatı yaygındı. Şam bölgesinde Übey İbni Ka'b var. Sahabilerin en zirve kurallarından onun kıraatı yaygındı. Arada farklılıklar olunca seninki doğru, beninki doğru. Ben Abdullah İbni Mesud'dan duydum, ben Übey İbni Ka'b'dan duydum, ben Ebu Musel Eş'ari'den duydum ve benzeri
dilden gelen, öğretilen kıraat farklılıkları sebebiyle ufak sürtüşmeler yaşanmıştır. Ama sürtüşmenin boyutu ne kadar ufak olursa olsun ne konusundadır? Ayet konusundadır. Allah'ın vahyi konusundadır. Dolayısıyla çok derin demektir. Bu hadise kimi ürkütmüştür? Huzeyfe radıyallahu anh'ı. Fitneden en çok çekinen Huzeyfe radıyallahu anh'ı ürkütmüştür. Dolayısıyla Huzeyfe radıyallahu anh döner dönmez halife Osman'a müracaat etmiştir. Osman radıyallahu anh Kur'an'ın nüshalarını çoğaltma kararı almıştır. Ve bu vazife yine kimin sırtına verilmiştir? Hayatta olan Zeyd ibn-i Thabit. Zaten Efendimiz öldüğünde genceciktir. Yine onu bulmuştur. Bu sefer 4 kişilik bir ekip oluşturmuş, komisyon oluşturmuş. 3'ü Kureyşlidir. Zeyd Medinelidir. Başlarına Zeyd verilmiştir. İhtilaf halinde Kureyş lehçesi asıl olduğu için Kureyş lehçesi ise yazacaksınız denmiştir. Böylece Hafsa'dan getirtilen o sayfalar 6 diyen var, 7 diyen var, 9'a kadar çıkan var. 6 tanesinin adını net olarak bildiğimiz için 6 nüsa halinde çoğaltılmıştır diyelim. Bu nüshalardan birisi Mekke'ye, birisi Mısır'a, birisi Şam'a, birisi Irak'a, Kufe'ye, birisi Medine'ye gönderilmiştir. Bir nüsa da Osman'da vardır. Dolayısıyla Medine'de ne oluyor? 2 tane nüsa oluyor. Osman'da kalana üm denmiştir. Ana kitap manasına. Böylece artık mescitte duracak, milletin önünde duracak. İnsanlar kıraatta ihtilaf ettikleri zaman zihnimiz mi takıldı? Başka mı telaffuz ediyoruz? Açacaklar, o Musaf'a bakacaklar. O Musaf'ta neyse öyle okuyacaklar. Kıraat farklılıkları, mütevatir gelen, yer alan kıraat farklılıkları dahi onun içerisine işlenmiştir. Böylece herkesin kaynakları kendi bölgesine yerleştirilmiştir. Böylece koruma altına alınmıştır. Ancak daha sonraki günlerde yine de ihtilaf edenler bunun Anas kitabında yani Hafsa validemizde bulunan, Hafsa validemiz vefat etmiştir, kardeş Abdurrahman'a geçmiştir. Hala ona müracaat ihtiyacı duyuyor. Orada da böyle miydi? Orada da böyle miydi? Halbuki oradan aktarıldı ve orada kesinlikle böyle. Ama o itiraz bir türlü gitmemiştir. Bunun üzerine Medine valisi olan Mervan o sayfaları getirmiştir ve yaktırmıştır. Bunu aktaranlar Mervan'ın, genellikle Mervan çok tenkit götüren birisidir. Ama Mervan'ı suçlamıyorlar. Bu ok nüshalar durdukça bu akıllardan gitmeyecek idi. Dolayısıyla bunu önlemek için böyle bir şeye ihtiyaç var idi. Haliyle yapılmasında fayda var diyorlar. Çünkü diğer 6 nüsa ittifakla 10 nüsanın aynısıdır. Ayrısı gayrısı yoktur. Böyle kalmasında fayda vardır. Bu zihin bulanıklığı da bundan sonra yaşanmamalıdır şeklindeki bir duyguyla bu konuda Mervan suçlanmıyor. Diğerleri hep yaşamıştır. Bir tanesi biliyorsunuz Osman nüshası İstanbul'a kadar, günümüze kadar gelmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim iyi düşününüz. Hem binlerce insanın ezberinde var. Hem 6, 7 veya söylenildiği gibi 9 nüsa çoğaltılıyor. Bu nüshaların varlığı sonraya doğru uzun yıllar, asırlar devam etmiş gitmiştir. Kur'an-ı Kerim birçok insan sadece böyle değil, kıraat alimleri ortaya çıkmış, bunun tedrisi nasıl hadis ilminde bir çığır açılmış, tedrisi devam etmişse, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ilminde de hem Kur'an-ı Kerim'i kıraatıyla, tecvidiyle, tilavetiyle beraber olacak şekilde daha sonraki yıllara ve asırlara bırakılmıştır. Bir müddet sonra yine başka bir sıkıntı ortaya çıkmıştır. Kur'an giderek eskiden insanlar Arapçayı çok iyi bilen, dil inceliklerine meraklı ve meyilli, bu ciddi bir kabiliyettir. Biz de günümüzde dili giderek kaybettik ve dilimiz giderek fakirleşiyor. Zenginleşmesi gerekirken yılların geçmesiyle fakirleşiyor. Birçok kelimeyi kaybediyoruz.
yazık da ediyoruz. Böyle olunca

Bir de Arap asıllı olmayan dili sonradan öğrenenler devreye sıkça girmeye başlayınca kıraatlarda sıkıntılar çıkmıştır. Bu sıkıntılar neden meydana geliyor? Şöyle diyelim basit bir ifadeyle. Bugün önümüze hareketsiz bir kitap çıksa, kaçımız bu hareketleri doğru okuruz? Vallahu alem. Pekala hareketleri bırakın, bir de noktaların olmadığını düşünün. Bu sefer hepten kaybolur. Evet, misal olarak söyleyeyim. Ben hareketsiz okuyacağımı kanaatini getiriyorum. Noktaları silseniz okuyamayacağımı zannediyorum. Bir de Arap dili böyle bir yapıdadır. Misal olarak söylüyorum. Bizden de Osmanlıca'ya iyi bakınız. Osmanlıca'da da hareke yoktur. Hareke yoktur ama kelimenin nasıl okunacağını bilirsiniz. O kelimeyi giderek alışkanlık haline gelince kalıp halinde okursunuz. Mesela cami yazıyor veya meclis yazıyor veya köprü yazıyor. Köprü kef harfi, vav harfi, b harfi, r harfi ve y iledir. Şimdi bunu bu şekilde kalıp olarak okumaya başlıyorsunuz. Kalıp olarak okuma şu demek, gözünüzün önünden harf harf geçmiyor, kelime kelime geçiyor. Kelime kelime geçiyor demek, içerisinde diyelim ki 5 veya 10 harf varsa bir harf gibi görüyorsunuz siz onu. Üstelik daha büyük ve şekilli gördüğünüz için gözünüzü yormuyor. Anladınız mı? Üstelik harfler kef gibi, B gibi, R gibi, Y gibi kaosli harfler ve benzeri farklı olunca insanın gözü yorulmuyor. İnsanın gözü aynı tip renklere baka baka daha çok yorgunluk taşır. Gözü dinlenilince ara sıra deniz maviliğine, bazen ormanın yeşilliğine veya farklı renklere bakmak doğru olandır. Bu sefer dinlendirir. Latincedeki harfle ise, misal olarak söylüyorum, koruyamadıklarımızdan mısınız? Baştan aşağı yazın. K'nin ve bazı bacakları saymazsanız hepsi aynı şerit haline birbirine çok benzer. Ve her harf gözünüzün önünden yürüyüş yaparak geçer. Bu göz yorucudur. Sonraki yıllarda gözlüğün artmasının sebebi, şimdi bir de televizyonlar devreye girdi, bilgisayarlar, ama baştan bir tanesi de budur. Şimdi eskiden dili asıl yapısı olan ve iyi bilen insanlar orada onu noktasız görse de, hareketsiz görse de rahat okuyorlardı. Daha sonra gelen Arapçanın aslını bilmeyen insanlar okumaya kalkınca, hareket hatası işleyince işin içerisinden büyük hatalar da meydana gelmiştir. Ne gibi? Cenab-ı Allah'tan hakkıyla alimler korkar yerine haşa harekeyi değiştirsen Allah alimlerden korkar çıkarılır. Bir hareke bu kadar büyük bir mana farklılığına sebep olur. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar, ona göre davranır yerine haşa Cenab-ı Allah alimlerden korkar manası, bir tek alimlerden korkar manası gibi bir mana ortaya çıkıyor. Şimdi bu ve benzeri Allah onlardan beridir diyor. Ve Resulehu okusanız ayrı, ve Resuluhu veya Resulihi okusanız ayrı. Ve Resuluhu, Resulü de beridir açıkar. Münafıklardan, müşriklerden, dalalet ehlinden Allah da beridir, Resulü de beridir. Şimdi ayet-i kerimede ve Resulihi okusanız Cenab-ı Allah Resulünden de beridir manası çıkar. Oraya koyacağınız bir hareket neleri değiştirir? Veya Şiilerin yaptığı gibi ve arculekum ilel kâbeyn yerine, ayağınızı yıkayınız yerine arculikum ilel kâbeyn derseniz ayağınızı meshedersiniz. Bu tip manalar da çıkar. Bu öbürleri bundan daha tehlikelidir esasen. Bu pratik hayatta şöyle yayılıp gidiyor ama öbürü imanla ilgili bir noktadadır. Daha ki tehlikelidir. Bu hadiselerin önüne geçebilmek için Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi gerektiği kanaati uyanmıştır.

bir hayli ilerleme kaydedilmiştir ve okunmuştur. Ama sonraki yıllar için bu sefer bu da yeterli olmamıştır. Nokta ihtiyacı giderek kendini belli etmeye başlamıştır. Pekala, o günlerde nokta denmiyor adına, işaret deniyor. Ama bunun için işaret koyacaksınız, noktaları kullandınız. Onun yerine ne kullanacaksınız? Noktalama için ne kullanacaksınız? Bu sefer harekelemeyi sonraki ilim ehli değiştirmişlerdir. Harekeleme için ne kullanmıştır? Halil'in kullandığı nokta fetha için uzatılmıştır. Temelinde onun şeyi vardır. Uzatılmıştır. Çizgi haline getirilmiştir. Alta da çizgi, üstte çift çizgi, alta çift çizgi, ötre dediğimiz damme için ise vav harfi küçültülerek tek veya çiftli olarak kullanılmıştır. Öbür halilin koyduğu noktalarda noktalama için kullanılmıştır. Bir nokta, iki nokta, üç nokta, alta, üste yerlemiştir. Böylece Hicri 1. asrın sonuna doğru harekele Halil tarafından yapılmıştır. 2. asrın ortalarında ise ne olmuştur? Artık Kur'an-ı Kerim bugünkü bizim bildiğimiz manada harekeli ve noktalı hale gelmiştir. Bundan sonra da yine hem tevatür yoluyla dilden dile devam etmiştir, gönülden gönüle ezberle devam etmiştir, hem de artık yazılı olarak giderek nüshalar çoğalmıştır. İlk öncelere çok fazla nüsha yapılmasına çok hoş bakılmazken, bu sefer yeterli değer verilmez arzusuyla, hatta zaman zaman küfür diyarına Kur'an-ı Kerim taşınması bile yasaklanmıştır bu duygularla. Ne olmuştur? Sonraki devirlere giderek yayılmış, hem yazılı hem de sözlü olarak aktarılmıştır. Oradan da ta günümüze kadar gelmiştir. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim sonraki asırlara bütünüyle intikal etmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar da artık bir daha yok olma tehlikesi kalmamıştır. Düşman da buna gücü yetmeyecektir. Başlarken bir cümle söyledik, yine onu tekrar ederim. Çünkü Cenab-ı Allah onu biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor. Bu koruma yazıya geçirerek olur, hafızların çoğalmasıyla olur, bugün gelip musafların bugünkü gibi çoğalmasıyla olur ve artık dış dünyadaki insanlar da Kur'an-ı Kerim'i tahrip etmeye çalışan, bozmaya çalışan insanlar da Kur'an-ı Kerim'in tahrifinden ve bozulmasından ümidini kesmişlerdir. Bunu net söylüyorum. Vaktiyle bugün yine gündeme gelen Fransa ihtilali devresinde, Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u işgal ettiği devrede Fransa böyle bir adım atmaya çalışmıştır. Bilerek atmaya çalışmıştır. İngilizler biliyorsunuz Hindistan'da ne yapmışlardır? İngilizleri destekleyen zihniyetler üretmişlerdir. Mezhepler mi diyelim, fırkalar mı diyelim, adına ne derseniz deyin, öyle üretmişlerdir. Daha önce yine bir cümle kullanmıştım. Hindistan öyle bir diyar ki mümbit, ne ekersen büyüyor. Özellikle farklı din ve farklı inanç sistemi oluşturacaksın. Orada meydana gelen birçok yeni türetilen İngilizler tarafından bu tip mezheplerin arasında İngilizlere itaatı imanın şartlarından sayan mezhepler olmuştur. Bahailik türemiş, İsmailiye türemiş, işte nasıl diyeyim, Ahmed İbni Kadyanilik türemiş, bitmek bilmeyen bir mümbit arazi. İman şartlarının içerisine İngilizlere itaatı sokuyor, koyuyor. Hiçbir tanesi de bu ya İngilizlerden önce neydi? O zaman İngiliz mi vardı veyahut da İngiliz irtibatı düşünmüyor. Sonraki yıllarda yani dalalet de bir garip. Şeytan süs diyor, püs diyor, batıl bir şeyi güzel göstermenin yolunu buluyor. Böyle var. Pekala, bunu diyelim ki Cezayir'de yapma imkanınız yok, Fas'ta, Tunus'ta yapma imkanınız yok. Aynı şeyi Fransızlar nasıl temin etmeye çalışmışlardır? Kur'an-ı Kerim bastırmışlardır. Baskısı gayet güzeldir. Halka karşılıksız dağıtmışlardır. O yıllarda çok Kur'an-ı Kerim olmadığı için son derece kıymetlidir. Parasız dağıtmışlardır.

Bir hafta sonra yaklaşık anlaşılmıştır ki Kur'an-ı Kerim'in içerisinden 4 harf silinmiş. Minkom, mim, nun, kef ve mim. Bu kelime silinmiştir. Ayet-i kerime şöyle olmuştur. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ulil emri ve ulil emre itaat edin. Minkum sizden olan yani mümin olan Allah için secdeye giden Allah'ın dinini bütünüyle kemaliyle kabul eden manası silinmiştir. Minkum silinmiştir. Şimdikiler de silemiyorlar, kafadan silmeye çalışıyorlar. Öyle. Ulil emre itaat. Bir öğrenmiş herkes söylüyor şimdi. Ama minkum durmadan unutuluyor. Bunu silmişlerdir. İddia da etmemişlerdir. Gün gelecek, unutulacak ve ondan sonra iddia edilecek. Allah'a itaat edildiği gibi Resul'e de itaat edilecek. Ulul emrede. Devlet başında bulunana da itaat edilecek. Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Nasıl emrediyor? Bu ayetle emrediyor. Bir hafta sonra anlaşılmıştır ki bu kelime silinmiştir Kur'an-ı Kerim'den. Bütün Cezayirliler ve bölgede bulunan insanlar meydanlara bu Kur'an-ı Kerimleri toplamışlardır ve Fransızların gözünün önünde ateşe vermişlerdir. Şimdi bu ümit kesildi. Şimdi ne yapılmaya çalışılıyor? Kimse, öyle diyelim, bunlar bu zihniyettekiler gerçekten Allah'ın emri nedir? Gerçekten neyi biz anlayacağız, neyi yaşayacağız yapmak yerine sündürme noktaları aralıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ne tarafı nereye sündürülür? Kimisi sündürmeyi toptan yapıyor. Tarihseldir, o devre hitap ediyor, bu devre hitap etmiyor. Haşa, Cenab-ı Allah o devirde hükümler var ama bu devirde hükümlerin ihtiyacını bilmiyor. Zamanla sınırlı Cenab-ı Allah'ın iradesi de ve bilgisi de. Kimisi onu yapamıyor. O çok uçuk bulunun geliyor aklına. İşte aslında şu şurada şöyleydi de bu kelimenin şu manası da var. Oradan onu almak yerine buradan şunu alır da şu tarafa çekersek, sündürürsek, olmazsa bir de ayağımızı dayar, asılırsak, bu da olmaz da şuradan da dolandırırsak veya preslersek şöyle olur, böyle olur diye sündürmeye çalışıyor. İnşallah bunlar da gelip geçicidir. Bu devrede bu milletin cahil bırakılmışlığından, Kur'an-ı Kerim kültüründen uzaklaşmışlığından istifade etmeye çalışılıyor. İnşallah bunlar da sökmeyecektir. Bol paça modası gibi, körüklü ceket modası gibi, şu modası gibi, bilmem ne gibi bunlar da gelip geçecektir. Ama böyle bir devreyi, sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Elhamdülillah eskiye göre çok çok yol kat ettik. İnşallah daha da kat edilecek. Ama şu bir gerçek, Rahman'a kul olmak yerine iblise uşak olmayı tercih edenler canını dişine takarak çalışıyor. Müminler onlardan daha iyi çalışmak zorundadır. Daha gayretli olmalıdır, daha samimi olmalıdır. İçerisindeki komplekleri de atmalıdır. Çünkü biz gerçekten Rabbimiz ne buyurdu, bizi neyi emrediyor ve biz Rabbimin huzuruna nasıl varacağız, bunun şuurunu taşıyan insanlar olmak zorundayız. Bunu taşıdığımız, bu duyguyla yaşadığımız sürece her geçen gün biraz daha ilerleyecektir. Öbür tarafta gayret ediyor, şu da gayret ediyor. Bunun çatışmalarını görüyoruz. İnşallah gidiş iyiye doğru olduğuna inanıyorum ve ümidim var. Bir de Cenab-ı Allah müminlerin çalışmalarını, gayretlerine ayrıca bereket veriyor. Hala istediğimiz kadar kanalımız olmasa da, hala sesimizi duyuracağımız yerler olmasa da, hala kanallar yamukları çağırmayı tercih etseler de, şöyle olsa da böyle olsa da böyle bir çalışma, böyle bir mücadele kıran kırana devam ediyor. Cenab-ı Allah nasıl Kur'an-ı Kerim'in aslını muhafaza ettiyse inşallah hayırlı insanları vesile ederek manasını da muhafaza edecektir. Buna da inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize tevatür yoluyla geldiği için kesin bilgi ifade eder. Artık başka sadece nedir? İçerisinde müşterek dediğimiz bazı kelimeler var, izaha muhtaç kelimeler var, birkaç manaya gelen kelimeler var, ufku açık, geniş kullanılmış kelimeler var, mana enginliği taşıyan kelimeler var. Bu kelimelerin tespit ve tayininde de gerçekten iyi niyetli insana ihtiyaç var.
Biz neden alimlerimiz

gerçekten hürmet gösterelim diyoruz. Çünkü biliyoruz ki Ebu Hanife rahimullah, Allah ne buyurduysa onu bulmak için çırpınmıştır. İmam-ı Şafii rahimullah, Rabbimiz ne buyurduysa onu bulmak için çırpınmıştır. Ve İmam Malik diye, Ahmed İbn Hanbel diye, diğer alimlerimiz de onların bu samimiyetini takdir ediyoruz. Farklı görüşe varsalar bile. Farklı görüşe varsalar bile. Basit olarak söyleyeyim şimdi misal. Ebu Hanife ne diyor? Abdest ayetinde dört şey zikrediliyor diyor. Yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı yıkayın. Allah Resulü nasıl yapmış? İlk önce elini yıkamış, sonra ağzına su vermiş, sonra burnuna su vermiş, sonra yüzünü yıkamış, sonra başını mesetmiş, sonra kollarını yıkamış, sonra ayaklarını yıkamış veya şey oldu. Şimdi bu şekilde anlatıyor. Demek ki diyor ayetiye Ebu Hanife rahimullah, yüz yıkamak farz neden ayette var? Kolları yıkamak farz neden ayette var? Başı mesetmek farz neden ayette var? Ayakları yıkamak farz neden ayette var? Elleri önceden yıkamak sünnet, Allah Resulü ayetten farklı olarak bunu da yapmış. Ağzına su vermiş, ayette yok ama Allah Resulü yapmış. Demek ki sünnet. Buruna su vermiş, demek ki sünnet. İşte ensesine meshetmiş, Hanbeliler mesela yok diyorlar ama Hanefiler diğeri kadar güçlü olmasa da var diyorlar. Şimdi bunları ne oluyor? Tamamlıyor, kemal erdiriyor. Allah Resulü'nün abdest alışını anlıyor, ayetleri de anlıyor. Şunlar farzdır, şunlar sünnetler diyor. Mesela aynı noktada İmam-ı Şafii Hazretleri niyet de farz diyor. Ebu Hanife diyor ki ayette yok. İmam-ı Şafii diyor ki bu ibadet, ibadet dediğin niyetle olur. Şimdi hangisine haksız diyebilirsiniz? Hiçbirisine dememek doğru olandır. Hiçbirisine deme. Tertip farzdır diyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Ebu Hanife, bakınız ayet geliyor ama tertip farzına olduğuna dair biz bir iz bulamıyoruz diyor. Ama İmam Şafii diyor ki Allah Resulü, Cenab-ı Allah diyor, bakınız diyor ne kadar düzenli sıralamış ayetleri. Atıf zorluğuna rağmen bir sıra var diyor. Allah Resulü de abdest alırken hep öyle abdest alıyor. Bu tertip de farz olsa gerektir diyor. Buna ne diyebilirsiniz? Hiçbir şey diyemezsiniz. Pekala, ben tertibe uyarsam, baştan niyet edersem, bütün azalarımı yıkarsam, bütün imamlara göre abdest sahih olur. Gayet de güzel olur. Bunu yapmak yerine oradan onu buradan zikzak çizmeye meyil değil. Hayır, yani bir şeyi yapınca güzel yapmak, doğru yapmak ve bu insanları da bu bilgiyle hareket ettikleri için doğrulan takdir etmektir. Ne bunda Şafii'nin bir menfaati var, ne bunda Ebu Hanife'nin bir menfaati, ne de meşhur olacağım duyguları var. Böyle bir dertleri tasaları yok, olmamış zaten. Hayatları da öyle yaşamışlar, o da olmamış. Bu duyguyla hareket eden insanlar çoğaldıkça, el ele verdikçe gelecek günlerin biz güzel olacağını inanıyoruz. İnşallah güzel olur. Burada durdum. Çünkü sorular gelecek. Taşınca da tehlikeli oluyor. Zaten hep taşıyoruz galiba. Biz bir kenardan başlayalım. Başlayınca nasıl olsa gene gerisi geliyor. İnşallah haftaya sünneti dolayısıyla işleyeceğiz. Şimdi bir şey diyeyim başlarken. Fazlur Rahman'ın kadının şahitliği ile ilgili bir bilgisi aktarılıyordu arkadaşlar. Okuyayım olduğu gibi, haksızlık olmasın. Geçen gün bir sohbette kadının şahitliği konusunda okuduğumuz Fazlur Rahman'ın kitabında ayette kadının şahitliği erkeğe göre 1'e 2 değil, aslında o devirde ticaret ve vadeli borçlanma konusunda kadınlar pek bu işleri bilmediği için öyle deniyor. Yoksa her konuda bir erkeğe karşı iki kızın şahit istenmiyor. Bu konunun aslı nedir? Bir, cevap veriyorum. Fadlur Rahman ilim alanında ciddi, hiçbir ağırlığı olmayan bir insandır. Hadiseye buradan başlayayım. Ben Türkiye'ye gelinceye kadar yemin ediyorum adını bile duymamıştım. Burada meşhur. Niye meşhur? Böyle fikirleriyle meşhur. Oradan başlayayım. Bulanık fikirler söylemeye meyilli bir insan. Çok ciddi bir ikibim var mı? Bunu ben söyleyemiyorum. İki, bu fıtrat meselesi. Bir zamanlar Beyoğlu'ndan kadınlar, başlarında meşhur artistlerden birkaç tanesi varsa, yürüyüş yapacaklarmış. Nereye? Dolmabahçe'ye. Bizim gençler de o zaman abi dediler, dağıtalım mı şunların şeyini, yürüyüşünü dağıtalım mı? Çünkü o çok rezil şeyler söylediler. O rezil olacağı biliniyor zaten. Ben de çok kolay dedim. Ne yapabiliriz? Çok kolay dedim. 5-10 tane fare yakalayın, gidip salıverin, darmadağın olurlar. Niye? Bu fıtratlarında var. Fıtratta olan bir şeyi inkar doğru değil. Bunun için. Bu da böyle güzel. Şimdi şahitlik, kadının fıtratında bu nevi şey vardır.
istediğini unutmaz.

hafızası daha zekidir. İşine gelmeyeni unutur. Unutmak ister çünkü. Bizde de öyle var. Ben bir şeye değer vermiyorum, unutuyorum. Sonradan da o şey değerleniyor, unuttuğum için üzgünüm. Yani adını unutuyorum. Baştan o değeri versem unutmayacağım. Şöyle diyeyim isterseniz, takılıyorum ben zamana. Kadınların çoğu iyi adres bilmezler. Ama köşeyi dönerken var olan perdeciyi, güpürcüyü çok iyi bilirler. Ona göre tayin ederler. Niye? Dikkatini o çekiyor. Hadis hayatın içerisinde bugünkü kadınlar alışveriş yapmaktan anlıyorlar da ticaretin zikzaklarında hala biliyorlar mı? Ben kesinlikle çok daha iyi bildikleri kanaatinde değilim. Neden? Topla hanımlara bir kitabı, alışveriş hukukunu bir okut da bak. O zaman dikkatlerini bir başka konuyu anlattığın kadar veyahut da okuttuğun kadar çekmiyor. Bu da değil, ölçümüz bu da değil. Bundan önce bir şey daha var esasen. Cenab-ı Allah bir şey daha. Kadınların çok mahkemeleri düşmesini de istemiyor. Şahit demek çilelik demektir. Ve mahkemeye düşmek üzgün olmadı demektir. Ben bir mahkemeye gittim. 80 yaşındaki bir insanı hakim azarlıyordu. Niye? Üslubunu doğru bulmadığı için. Adam anlatmaya çalışıyor. Bu onunkunu anlamıyor. Adamcağızı azarlıyor. Şimdi adamcağız dese ben buraya hem şahitliğe geliyorum hem de sizin ağız kokunuzu dinlemeye geliyorum dese, biz alışmışız da karşı çıkamıyoruz. Etmiyorum şahitlik deyip çekip gitse, hani temele demişler ya, temele ben, hakim bey demiş, bu şahitlik yapıyor ama ben bu adamı tanımıyorum. Temel dönmüş ona, sen beni tanımıyor musun? Tanımıyor. Ben de seni tanımıyorum demiş, gitmiş şahitlik. Şimdi küsse gitse ne olacak? İkide bir de her hadisenin bu bir. Bir de kadınlar fıtraten yufka yüreklidir. Kolay acır. Birisini dayak yerken görse ona acır. Belki adam 50 kere sopayı hak etmiş de birisidir. Ama acır. Niye dövülüyor diye. Onun fıtratına bu uygun. Çok defa bunları değerlendirmekte. Bir insan ağlayarak ona dert yansa, benim 5 çocuğum ne olacak? Ben onlara şimdi hapse gidersem diye gözyaşı dökse tesir eder. %80-90 tesir eder. Bundan. Yoksa tekrar ediyorum, bir kadın hepimizden daha faziletli olur mu? Topumuzdan daha faziletli olur. Bunda şüphemiz yok. Bu fıtri mesele. Farklı yerlerde dile gelmesi de şöyle. Mesela cinayet hukukunda kadının şahitliği hiç kabul edilmiyor. Sadece o mesele. Cinayet hukukunda hiç kabul edilmiyor. Ön delil gibi kabul edilip iz takip ediliyor. Sırf onun şahitliğiyle hareket edilmiyor. Çünkü cinayete bakma ve değerlendirme zorluğu hissediliyor onun için. Ama mesela çocuk doğumu konusunda erkenki kabul edilmiyor, kadınınki kabul ediliyor. Kim kimin annesidir, kim kimden süt emmiştir ve benzeri konulara gelince hanım tabii ön tarafta. Dolayısıyla şahitlik tek kalem değil. Mesela evlilik konusunda iki şahit, evet bir kadın iki erkek şahit olabiliyor. Ama dört kadının şahitliği iki erkek bir kadın bir erkekine kabul edilmiyor. Çünkü bu evlenen kızcağız varsa kadın günün birisinde bunlara karşı çıksa, şöyleyse, böyleyse aralarında nefret meydana gelse dördü birden inkar eder mi edebilir? Hiç kızmayın, kırılmayın bana. Fıtratta var. Kadıncağız bana telefon ediyor. Hocam diyor, kayınvalidesiyle görümcesine kızmış. Onların yaşadığı dünyada yaşamak istemiyorum diyor. Onların teneffüs ettiği havayı teneffüs etmek istemiyorum diyor. Hocam kızacağını biliyorum ama diyor onlar cennete girecekse ben girmeyeceğim diyor. Şimdi bu duygu yükü. Bu kadına yakışıyor. İşte çocuğuna o sayede şefkat gösteriyor. O sayede beylere çok havadan attığına bakmayın. Kadınların şefkatine ihtiyacı vardır. Merhametine ihtiyaç vardır. İlgisine ihtiyaçları vardır. Çantasını onun hazırlamasından daha çok duyar. Kendi hazırladığı zaman içerisine çok az madde koyar. Gittiği zaman bakır hanım çok şey koymuş ama iyi ki şunu da koymuş dediği dünya kadar şey olur. Gurbete giderken hanımlar çantayı hazırlıyorlarsa çantada lüzumdan fazla eşya bulunur. Erkekler hazırlıyorsa lüzumdan az bulunur. Ve benzeri bu fıtrat ona yakışıyor. Yani bunları faziletlilik veya faziletsizlik meselesi saymak değil, yaratılış farkı olarak kabul etmek doğru olandır. Bir gençleri kampa gönderiyoruz. Gülerek geliyorlar. Kızları gönderiyoruz kampa. Üçüncü gün feryadı figan. Ne evin içerisine? Gençler çadırda kamp yapıyor. Kızlar evde kamp yapıyorlar. Pencereden içeriye böcek girmiş. Böcek savarlar buradan hareket ediyorlar. Yere ulaşıyorlar. İşte böcekleri temizliyorlar. Gerisin geri geliyorlar. Bu fıtrat meselesi. Bu böyle. Yoksa bu şey değil. Böyle.

0: Sündürmeye de gerek yok. Öyle yani kadının şahitlik konusunda yapacağı her yerde bir değil, her alanda bir değil. Ebul Esved'le düeli olduğunu biliyoruz. Doğru, doğru. Ebul Esved'le düeli. İlk harekeyi koyanın Ebul Esved'le düeli. Halil daha sonraki harekeyi koyan. Kusura bakmayın. Doğru. Evet, ilk harekeyi nokta şeklinde koyan Ebul Esved'le düeli, düeli değil, düeli. Hareke daha sonra harekeyen yani Halil. Günümüzde halen kıraat farkları vardır. Bunların anlamı itibariyle değişikliği ifade ediyor mu? Hayır. Kırmızı günümüzdeki kıraat farkları mana açısından değişiklik ifade etmiyor. Bazı kıraat çeşitlerinde daha mı yoğun, yani şeddeli olduğu için daha mı yoğun, daha mı hafif şeklinde aynı mananın yoğun olup olmaması konusunda farklılık var. Ama farklı bir mana ifade etmiyor. Ulul emre itaat konusunda Muhyiddin Arabi'nin Hazreti Hüseyin Muaviye'ye karşı kıyam ettiği için haksız olduğuna ne olursa olsun ulul emre itaat etmeli dediği doğru mudur? Muhyiddin Arabi'nin bu konudaki sözünü bilmiyorum ama Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Bu genel bir prensiptir. Bunu kim de söylerse söylesin. Üstelik Hazreti Hüseyin radıyallahu anh biliyorsunuz görüşmek istemiştir. Görüşmek fırsatı da. Belki görüşmek istediğinde koyacağı şartlar, Allah'ın hükmüne neler olduğu bilmiyoruz. Genellikle iyi hükümler olacağına inanıyoruz. Üstelik Muaviye'den daha ziyade Zeyd'in özellikle halifeliği konusunda sıkıntılar vardır. Yani şer'i açıdan Zeyd halife kabul edilir mi? Edilir demekte zorlanıyor. Çünkü İslami bir üslupla gelmemiştir. Kahır ve galebe yoluyla gelmiştir. Miras amca, hala, dayı gibi ikinci kuşak akrabalara düşer mi? Birinci kuşak yoksa düşer. Önünde insan varsa düşmez. Bu ayrı bir konu. Üzerinde durmak lazım. Çünkü mesela oğul varsa, yani ölen insanın oğlu kızı varsa amcaya gitmez. Oğul kız varsa gitmez. Dayıya babadan akrabalar yoksa zevilerham diyoruz. Daha sonra için üçüncü birkaç basamak sonra ancak gider. Bu miras konusu şıkları var, detayları var. Ayrıca sorulması lazım. Annenin mirasını anne tarafı, babanın mirasını baba tarafı mı alır? Hayır. Misal olarak söylüyorum. Bir kadın öldü. Geride kocası varsa, çocukları varsa koca dörtte bir, çocukları yoksa ikide bir alır. Geriye kalanı diyelim ki bir kızı bir oğlu varsa oğlan kız alır. Hiçbir tarafa gitmez. Ne baba tarafına gider ne anne tarafına gider. Miras hukukunun detayı var. İmam-ı Azam Hazretleri nerede ne şekilde vefat etmiştir sorusu o derse gelinmediğini gösteriyor. Öyle mi? Dolayısıyla ona şey, İmam Kûfe biliyorsunuz İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hem Bağdat'ta vefat etmiştir. Vefat ettiği hapishanede yattığını, nasıl çilelere çektiğini, nasıl sıkıntılar yaşadığını paylaştık. Bilen bilmeyeni anlatsın. Tamam mı? Tamam. Bu kadar. İyi. Cümlemizden.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما anlatıyor. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescidin kıblesinde bir balgam gördü. Fetegayyadı ala ehlil mescid. Mescitte bulunanlara öfkelendi, üzüldü. Tertemiz olması gereken, en nezih, en temiz, en güzel yer olması gereken mescitte böyle bir şeyin görünmesi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi nezih bir insanı, nezih bir kulu, nezih bir peygamberi elbette üzecektir. Vakal innallaha kıbel ahadikum. Allah siz kıbleye durduğunuzda Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durmuş olursunuz. Ve izâ kâne fî salâtihi felâ yebzukanne. Bir kimse namaz kıldığı zaman tükürmesin. Ev kâle lâ yete nehkamenne. Herhangi bir şekilde sümük, balgam vesaire herhangi bir şekilde çıkarmasın. Sümme nezele fehatteha biyedihi. Sonra indi bizzat kendisi eliyle kazıyarak temizledi. وَقَالَ اَبْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ. Namazdayken, tabi İslami emirler, sağlıklı, hasta, çocuk, yaşlı, herkes içindir. Tükürmek zorunda kalırsa, böyle bir durumda sol tarafına tükürsün buyuruyor Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhüma. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك حضرتنا رواية تدير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة كل نمازا دردو زمان فإنه يناجي ربه ربسine yakarışta bulunur. Namaza duran kimse Cenab-ı Hakk'a yalvarmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmaktadır. Fe o halde fe la yebzukanne o halde beyne yedeyhi ve le an yeminihi ne önüne ne de sağına tükürmesin. Velakin an şimalihi mutlaka namazdayken işte hasta olur, yaşlı olur vesaire tükürmesi gerekiyorsa sol tarafına tahte kademehil yusra veya sol ayağının altına tükürsün buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet, namazda olan kimse Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmanın şuurunu ve bilincini yaşamalıdır. Namaza duran kimse şu ellerini kaldırdığı zaman dünyayı atmalıdır. Dünyayı arkaya atmalı ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durduğunu yaşamalıdır. Evet, namazımız قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Mü'minun suresinin ilk ayetleri namazlarında gönlü ürperenler, huşu dolu bir gönle sahip olanlar gerçek anlamda kurtuluşa erecek olanlardır. Namazımızı daha dikkatli, daha titiz kılmak durumundayız. Namazda tadil-i erkana, vaktinde cemaatle ve ağır ağır kılarak namazı eda etmek bizim kulluk görevimizdir. Kıyamet gününde evvelu ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyameti salatuhu. Kıyamet gününde kulun ilk defa hesaba çekileceği ameli namazıdır. Evvelu ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuhu. Kıyamet gününde amelleri arasında İlk hesaba çekileceği şey namazıdır. Namaz baraj sorusudur. Namazı geçenlerin, namaz sorusuna güzel bir şekilde cevap verenlerin diğer amelleri de gündeme gelecek. Namazda sınıfta kalanların diğer amelleri gündeme gelmeyecektir. Namaz dinin direği, müminin miracı ve namaz gerçekten müminin bu manada amuduhus salah buyuruyor. Dinin direği namazdır. Müminin bu manada hassasiyeti namazda ölçülmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir yere bir vali
tayin edeceği zaman, bir elçi göndereceği zaman, buyurun bir namaz kılalım der.

cemaatle namaz kılar, onun namazına dikkat ederdi. Dikkatli, ağır, son derece güzel bir şekilde namaz kılıyorsa bu elçi olmaya, bu vali olmaya, bu zekat memuru olmaya, bu eğitimci olmaya, bu davetçi olmaya layıktır derdi. Ama namazında hassasiyete sahip olmayan kişiler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den geçer not almıyorlar ve tayinden vazgeçiyordu. Müminin kulluk hassasiyetinin ölçüsü, miyarı namazıdır. Babu men saffaka cahilen miner ricali fi salatihi lem tefsut salatuhu. Fihi Sehl ibn Sa'din radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bir kimse namazda bilmeden el çırparsa namazı bozulmaz. Hükmünü bilmiyor. İmam yanlış yaptı. Cemaatin bu yanlışı düzeltmek için erkek cemaatin Sübhanallah demesi gerekir. Sadece el çırpmak yanlışı düzeltme anlamında imam yanlış okudu veya yani oturmadan üçüncü rekata kalkarsa veya beşinci rekata kalkarsa bir hata yaparsa hafifçe hanımlar el çırparlar. Ama erkekler Sübhanallah der. Özellikle tam imamın arkasında olanlar. Bilmeden el çırparsa bu hükmü bilmiyor. Yeni yeni öğreniyor. Yani imamın hatasını düzeltmek için konuşması caiz değil. Hoca efendi hata yaptınız demesi mümkün değil. El çırparsa bilmeden, cahilen, bilmeksizin el çırparsa lem tefsut salatuhu namazı bozulmaz. Bu konuda Sehl bin Sa'd'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif bulunmaktadır. Müellif bundan sonraki hadise işarette bulunmuş olması gerekir ki bir hadis-i şerif, bu hadis-i şerifi burada zikretmemiş. 14. babımız babun izâ kîle lil musallî tekaddem ev intazır fentazıra felâ be'es. Namaz kılan bir kimseye biraz öne gider misiniz? Veya biraz geri gelir misiniz der. Veya biraz bekler misiniz derse, o da beklerse bu ifadeler veya bu tavırlar namazı bozmaz. Yani imamın arkasında duran bir kimseye biraz ileri gidin. Cuma namazında oluyor. Arkada bir saf teşkil etmek için. Biraz öne gidin, bir adım öne gider misiniz? Biraz ileri gider misiniz diyorsunuz. Oradakiler de ayaklarını kaldırmadan biraz ileri gidiyorlar namazda. Caizdir. Haddetena Muhammed ibn Kethir. Akhbarana Süfyan an Ebi Hazim'in an Sehl ibn Sa'din radıyallahu anh. Müellifimizin az önce 13. babta işaret ettiği hadis-i şerif bu olmalı. Kal kenen nas yusalluna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Peygamber Efendimizle beraber namaz kılıyorlardı. Ve hum aqidu uzrihim min as-sigari ala rikabihim. Yani çocukken nasıl böyle omuzlarına bir eteğini atıyorlarsa o şekilde eteklerini atıyorlardı. İhramlı bir kimse düşünün. Böyle ihramın üzerine atıyorlardı. Fekile linnisa, hanımlara denildi ki la terfa'anne ru'usekunne hatta yestevyer ricalu culusen, erkekler oturuncaya kadar başınızı kaldırmayın. Özellikle ihramlı olduğumuz zamanda iç elbise giymek caiz olmayınca İhramlı kimsenin dikkatli davranması gerekir. İhramlı erkekler diz kapağıyla göbeğinin üzerine kadar açılmaması için gayret edecek. Böyle bir yerde düşünün, bir cemaat var. Bu cemaatte hanımlar da var. Onun için hanımlar bu noktada namazını, gözünü, dikkatini bozacak bir şeyle meşgul olmamalılar. Hatta bu konuda mesela ihramlı uyuduğu zaman üzerinin açılmamasına dikkat edecek. Zaman zaman ihramını kontrol edecek. Yani ibadette hassasiyet, ibadette titizlik, ibadette dikkat, ibadette verilen önem çok çok önemlidir. Dolayısıyla ihramlı olan veya ihramlı gibi giyinen kimseler hanımlarla beraber bulunduğu zaman bu hanımların da erkeklerin de
Yani bu sadece hanımlara mahsus değil, daha dikkatli olmaları gerekir. Dolayısıyla ihram açılabilir ve ibadetin ruhuna, manasına, ibadet iklimine aykırı bir takım davranışlar, manzaralar meydana gelebilir. Evet. Babun la yeruddus selame fis salah. Namaz kılan kimse namazda selam alamaz. Namazdayken namazda olana selam verilmez. Ama selam veren bir kimse olursa, içeri girerken adam alışmışsa, selamu aleyküm diyor, orada namaz kılan kimse var. Veya namaz kılmayan kimseler var. Namazda olan kimse selamı alamaz. Namaz kılana, abdest alana, ezan okuyana, meşgul olana selam verilmemelidir. Selamı almaya layık kimselere, selam alması uygun olan kişilere selam verilmelidir. Dolayısıyla namazdayken selam verilmez ama böyle bir selam verilirse bu selam alınmamalı. Yani selama karşılık verilmemelidir. Haddeten Abdullah İbni Ebi Şeybe kal haddeten İbni Fudayl'in anil Ameşi an İbrahim'e an Alkame an Abdillahi radiyallahu anhu kal. Burada Abdullah denince kim anlaşılır? Yani hadis-i şeriflerde an Abdillah. Medine-i Münevvere'de Abdullah ismini taşıyan 200'den fazla sahabi olduğu İbn-i Salah tarafından Ulumul Hadis kitabında nakledilmekte. Bunların arasında fıkıh erbabı, alim, abadile denilen şahıslar mevcut. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn As gibi zevat. Ama Abdullah denince Abdullah bin Mesud anlaşılır. Burada İbrahim'in Nehai, Alkame ve Abdullah bin Mesud'dan bu senet Hanefi imamlarının en çok nakdettikleri ve fıkhın temelini kurdukları hadis-i şerifler arasında yer almaktadır. İbrahim en-Nehai Alkame'den rivayet ediyor. Alkame'de Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediyor. Kal kuntu sallimu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fis salati fe yeruddu aleyhi. Abdullah bin Mesud diyor ki ben Mekke-i Mükerreme'deyken sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namaz kılarken namazdayken selam verirdim. O da selamımı alırdı. İslam'ın ilk dönemlerinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Abdullah bin Mesud ilk Müslümanlardan selam veriyor ve peygamberimiz selamı alıyor. Felemma raca'anna Habeşistan'dan döndükten sonra. Demek ki bu Habeşistan muhacirlerinden Abdullah bin Mesud aynı zamanda sellemtu aleyhi felem yerudde aleyye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdim ama selamımı almadı. Selamıma karşılık vermedi. Radde ala cevap vermek, karşılık vermek, selamı almak manasında. Ve kâle inne fis salati şugulen. Namazda insanın Rabbisiyle meşguliyeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dünyadan, dünyevi meşguliyetlerden uzak kendisini ibadete vermiş bir insana selam vermek elbette uygun olmayacaktır. Abdullah İbni Abbas'ın küçük yavrusu, çok sevdiği küçük oğlu vefat etmişti. Bir kimsenin küçük oğlu vefat ederse, sabrederse, inna lillahi ve inna ileyhi raciun derse, Cenab-ı Hak meleklerini gönderir. Gidin kulum ne yaptı? Hadis-i şerifte şöyle, ciğer paresinin, gönül meyvesinin ruhunu aldığımda kulum nasıl cevap verdi? Bu ciğerpare, gönül meyvesi, ben bunları böyle edebi ifadeler zannediyordum. Halbuki semeratu fuadihi diyor. Gönül meyvesi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hadisi kutsi'de çocuklara gönül meyvesi diyor. Gönül meyvesi ciğer parçasını, ciğer paresini aldığımda ne yaptı? Ya Rabbi sabretti, sabara ve esterca.
İnna lillahi inna ileyhi raciun. Biz Rabbimizden geldik, ona döneceğiz.

Veren Allah, alan Allah dedi. Cenab-ı Hak meleklerine der ki, madem ki hamd etti, İbnu lehu beyten fil cennet. Ve semmuhu beytel hamd. Cennette ona bir köşk, bir saray bina edin ve ona da hamd sarayı, şükür köşkü adını verin. Küçük yavrusu vefat edenlerin mükafatı bu. Evet, böyle bir yavrusu vefat etmişti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümanın, namaza durdu. İki rekat ama uzun uzun namaz kıldı. Bunun sebebini sordular namazdan sonra. Ben namaza durduğum zaman her şeyi unutuyorum. Bu acıyı unutmak için namaza durdum dedi. Namaza durduğu zaman acılar, sevinçler, dünya unutuluyor onların nazarında. Cenab-ı Hak buyurmuyor mu dedi? Ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'ın yardımını dileyin. Sabır ve namaz. Bir derdiniz mi var? Bir probleminiz mi var? Bir sıkıntınız mı var? Bir işiniz mi var? İşsizliğiniz mi var? Namaza durun. Hacet namazı, istihare namazı. İşiniz oldu mu? Namaz kılın. Bu defa şükür namazı. Evet, namaz, şükür namazı. İbadetlerden sonra, umreden sonra, haçtan sonra iki rekat şükür namazı. Bir, fakülteyi mi kazandınız? Evlilik mi meydana geldi? Veya herhangi bir şekilde bir güzel bir nimete, bir güzel bir imkana mı kavuştunuz? Şükür namazı, iki rekat şükür namazı. Derdiniz mi, probleminiz, ihtiyacınız mı var? Hacet namazı. Ya Rabbi, benim bu ihtiyacımı kolaylaştır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim takva sahibi olursa, ihlaslı olursa, samimi olursa, içtenlikle davranırsa, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla yaşarsa, ibadet ve taatine önem verirse, gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini haramlardan sakındırırsa, helal lokma ile hayatını temin etmeye çalışırsa, karşı cinsle olan ilişkilerinde İslami çizgiye riayet ederse, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah ona bir çıkış kapısı, bir çözüm yolu, bir kolaylık nasip eder. En büyük problem Allah'ın izniyle halledilir. Bu yetmiyor. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah ona ummadığı, beklemediği bir yerden bir rızık verir, bir iş imkanı verir. Burs verir, maaş verir. Cenab-ı Hak ona ayrı bir imkan verir, ayrı bir iş imkanı verir. Evet. Takva isteniyor. Dünyevi problemlerin halli ve bol rızık sahibi olmak için. Borcunuz mu var? Hemen sadaka verin. Hemen bir iyilikte bulunun. Borcunuz mu var? Hemen bir fakiri sevindirin. Bir öğrenciyi memnun edin. Borcunuz mu var? Çok mu borcunuz var? Hemen bir hayır işleyin. Hayır işleyin ki Cenab-ı Hak önünüzü açsın. Cenab-ı Hak imkan versin. Evet. İnne fissalati şugulen. Namazda muazzam bir meşguliyet vardır. Meşgulüm ifadesi namazdaki kimse için. Meşgul. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. En büyük meşguliyet kulun Rabbisi huzurunda kalbini ona vermesidir. Haddesene Ebu Ma'mer, kal haddesene Abdülvaris, قال حدثنا كثير بن الشنذير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Genç sahabi Cabir anlatıyor. 15 yaşında Müslüman oldu. 26 yaşındayken Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ahirete intikal etti. Genç sahabi. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir ihtiyacı için beni gönderdi. Bir görevle beni gönderdi. فَانْطَلَقْتُ derhal çıktım. ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا o görevi yerine getirdikten sonra döndüm.

Feteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fesellemtu aleyhi. Peygamberimize geldim, selam verdim. Felem yerudde aleyye, bana cevap vermedi. Yani namaz kıldığı için cevap vermedi. Fevekâ fî kalbî mallâhu âlemu bihi. Kalbime en iyisini Allah'ın bildiği bir düşünce, bir üzüntü, bir keder geldi. Fekultü fî nefsî, kendi kendime dedim ki, لَعَلَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ وَجَدَ عَلَيَّ. Vecede ne demek? Buldum demek. Vecede. Vecede aleyye, kızdı demek. Harfi cerle mana değişiyor. Belki Peygamberimiz bana öfkelendi, bana kızmıştır. Ala enni abta'tu aleyhi, geciktiğim için. Bu görevi süratle yapmam gerekirken biraz geciktim diye üzülmüştür, kızmıştır diye düşündüm. Sümme sellemtu aleyhi felem yeruddu aleyhi. Bu defa ikinciye selam verdim. Yine almadı. Fevaka fi kalbi eşeddu minel marratil ula. İlk defadan daha şiddetli, öncekinden daha şiddetli bir üzüntü içimi kapladı. Peygamberimizin selamı almaması. Ne büyük bir felaket. Sümme sellemtu aleyhi. Sonra bir müddet sonra selam verdim. Feradde aleyhi, selamımı aldı. Namazı bitmişti. Fekal, buyurdular ki, innemâ mena'ni en erudde aleyke enni kuntu usalli. Senin selamına karşılık vermeme engel olan şey benim namazda olmamdır. Ve ken ala rahiletihi mutevecihen ila gayril kıble. Peki namazda olduğunu Cabir görmüyor muydu? Bineği üzerindeydi. Kıble tarafına değil, bir başka tarafa doğru gidiyordu, yolculuk yapıyordu o sırada. Yani ben namazda olduğunu tahmin etmedim gibi bir mana çıkıyor burada. Bineğin üzerinde. Peki binekte olan namazını nasıl kılar? Bulunduğu bineğin istikameti onun kıblesidir. Uçaktasınız, vapurdasınız, arabadasınız. Eğer kıbleyi tayin etmeniz mümkünse kıbleyi tayin edersiniz. Uçaklarda pusula vardır veya işte kıbleyi tayin etmeniz mümkünse. Ama öyle yere gidiyorsunuz ki hiç bilmediğiniz bir yer. Yanınızda pusula ve benzeri hiçbir alet yok. Aslında Müslüman pusulalı seccade, pusula ve benzeri şeyi namazla ilgili bilgi ve hazırlığı daima olmalı. Ama buna rağmen olmadı diyelim. Böyle bir yerde aracın istikameti kıble olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor binek üzerinde. Ve binek de kıble tarafına doğru değil. Devam ediyor yolculuğa. İşte Cabir Hazretleri de o sırada selam veriyor. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz en son namazı bitirdikten sonra selamını alıyor. Bâb-u ref'i eydî fissalâtil emrin yenzili bihî. Meydana gelen bir olay sebebiyle eli kaldırma, namazda ellerin kaldırılması. Caiz mi? Haddetena Kuteybetu, kâle haddetena Abdülaziz, an Ebi Hazim'in, an Sehl ibn-i Sa'din radıyallahu anhu kâle. Belaga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimize bir haber ulaştı. Enne beni Amr ibn Auf bi Kuba'in. Kane beynehum şey'un. Kuba civarında oturan Amr ibn Auf oğulları arasında bir geçimsizlik, bir tartışma, bir huzursuzluk baş gösterdi. Fe kharaca yuslihu beynehum fi unasin min ashabihi. Ashabından bir grup insanla birlikte onların arasında barışı temin etmek için yola çıktı. Kuba Mescidi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye 7 kilometre mesafede bir mescid. Fi unasin, fi harfi ceri grupla beraber kullanıldığında ma'a manasına gelir. Ma'a unasin demektir. Bir takım insanlarla beraber. Fe hubisa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada alıkonuldu. Meşgul oldu. Tartışmaları dinlemek, cevap vermek, halletmek zaman aldı. Ve hanetis salah, namaz vakti geldi.

Mescid-i Nebevi'de Hazreti Bilal ezanı okudu. Fece'e Bilal ila Ebi Bekir'in radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Fekal ya Eba Bekir. İnne Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem kad hubise ve kad haneti salah. Peygamberimiz meşgul oldu, alıkonuldu. Namaz vakti de geldi. Fehelleke ente ummen nas. Ne dersiniz? İnsanlara imam olur musunuz? Kale naam inşi'ten. İstersen, dilersen evet dedi. Fe ekame Bilalun as-salate. Bilal kâmet getirdi. Ve tekaddeme Ebu Bekir'in radıyallahu anhu fe kebbere linnas. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh öne geçti. Tekbir getirdi. Ve ce'e Resulullah. İşte o sırada sevgili peygamberimiz yetişti, geldi. Yemşi fissufufi yeşukkuha şakka. Safları yararak safların içerisinden öne doğru geçti. Hatta kâme fissaf ilk safta durdu. İlk safta ayakta durdu. Fe'ekeden nâsü fittasfiyah. İnsanlar el çırpmaya başladılar. Kâle sehlün ettasfihu huvettasfiyik. Tasfih demek, tasfik demektir. Yani el çırpmak demektir. Kal, ravi Sehl bin Sa'd anlatıyor. Söze şöyle devam ediyor. وَكَانَ اَبُوْ بَكِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفُتُ ف۪ي صَلَاتِ Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz namaza durduğu zaman sağa sola arkaya dikkat etmezdi. O namazla meşgul. فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسِ İnsanlar bu defa daha hızlı çırpmaya başlayınca iltefete şöyle göz ucuyla bir baktı sağına soluna. İza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne görsün arkasında Allah Resulü var. Fe eşara ileyhi ye'murhu en yusalliye. Peygamber Efendimiz eliyle devam et dedi. Eliyle işaret etti. Fe rafa Ebu Bekir'in radıyallahu anhu yedehu fe hamidallah. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ellerini kaldırdı. Elhamdülillah dedi. Çok büyük bir hata edecekti. Peygamberimize imam olacaktı. Bir şey söylemedi. Sadece elhamdülillah dedi. Elhamdülillah demesinin manası nedir? Yani böyle bir hatadan Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Sümme raca'al kahkara. Sonra geri geri adımlarla geldi. Ve ra'ehu geriye doğru geldi. Hatta kâme fissaf safta durdu. Ve tekaddeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe sallâ linnâs. Peygamberimiz öne geçti ve namazı tamamladı. İmam abdestsiz olduğunu anlarsa, imamın abdesti bozulursa, kan gördü, ağzında kan topladı, geri geri çekilir, arkasındaki imam olur. Dolayısıyla böyle bir uygulama işte, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geri geri çekiliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öne geçiyor. Fe sallâ linnâs namazı kıldırdı. Hadiseye dikkat edin. Felemmâ feragı akbelennâs. Namazı bitirince aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz insanlara yöneldi. Cemaate döndü. Fekal şöyle buyurdu. Ya eyyühennâs. Ey insanlar. Mâ lekum hîne nâbekum şey'un fissalât ehaltum bittasvih. Size ne oluyor ki namazda herhangi bir yanlışlık, herhangi bir problem olduğu zaman ellerinizi çırpıyorsunuz. İnnemet tasfihu linnisa, el çırpmak hanımlara mahsus. Niye hanımlara mahsus? Kadının sesi, ince sesi, nameli sesi kadının haramdır. Ama normal sesi bile mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır. Kapıyı çalana evde yok gibi kısa cevaplar telefonda, kapıda verebilir. Ama sohbet etmesi, konuşması, Kur'an okuması erkeklerin huzurunda ve yani bu noktada kadın dikkatli olmak mecbur. Çünkü ayet-i kerime diyor ki sesleri

adım vesaire ifadeleriyle dikkatler dağılabiliyor. Evet. Men nâbehu şey'un fî salâtihî fel yekul sübhânallah. Namazda olumsuzlukla, yanlışlıkla, problemle karşılaşan kimse Sübhanallah demelidir. Sümmel tefete ile Ebi Bekir'in radiyallahu anhu fekal. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e döndü. Ya Ebu Bekir, ma mena'ake en tusalliye linnâsi hîne eşartu ileyk. Sana işaret ettiğimde insanlara namaz kıldırmaya devam etmene engel nedir? Kal Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Efendimizin cevabına bakın. مَا كَانَ يَنْبَغِيَ لِبْنَ بِي كُحَافَةَ اَنْ يُسَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمَ Ebu Kuhafe'nin oğlunun, Allah Resulü'nün önünde namaz kıldırması hiç de uygun değil. Peygamberimize imam olmak, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın edebine, ahlakına, teslimiyetine, bağlılığına aykırı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam et dese de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bir üstün seviyede ki sıddıkiyet makamında peygamberimize imam olmayı asla içine sindiremezdi. Hatta namazdayken elini kaldırıp elhamdülillah demişti. Ben büyük bir yanlışlık yapacaktım. Rabbime hamdolsun ki beni yanlıştan kurtardı. Babul hasri fis salah, namazda bir insanın elini böğrüne koyması. Boşluklara, sağında solunda, yoruldunuz, adam namazda ellerini koyuyor. Elini sağ soldaki böğrüne, boş böğrüne koyuyor. Haddetene bun Nu'man, kal haddetene Hammad en Eyyub an Muhammedin an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal, nühiye anil hasri fis salah, namazda yorgun da olsak, argın da olsak, elimizi böğrümüze koyarak, yani ellerinizi bağlıyorsunuz ya, şöyle bağlıyorsunuz ellerinizi, bu şekilde koymanız uygun değildir. وَقَالَ هِشَامٌ وَاَبُوْ هِلَالٍ عَنْ اِبْنِ سِيرٍ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bir başka rivayetini naklediyor müellifimiz. حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. Dikkat ederseniz her haddesanadan önce kal okuduk. Yazılmaz ama okunur. Peki bazen yazıldığı da olur. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal nühiye en yusalliye racülü muhtasiran. Erkeklerin elini böğrüne koyarak namaz kılmaları nehyedildi. Yani uygun görülmedi, yasaklandı. Haram mı? En azından tahrimen mekruhtur. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Edep adabına, usulüne, farz vacip sünnetlerine uygun bir şekilde namazları eda etmeyi nasip eylesin. Namaz kılma oranı düştü. Şöyle alın elinize kalemi, şöyle bir nüfus dairesine gidin, üzerine namaz farz olanların sayısını bir sorun. Yani şöyle 14 yaşından, 15 yaşından yukarı şu kasabada, küçük bir yerde bunu tespit etmek kolay. Kaç kişi vardır deyin ve Ramazan-ı Şerif'in son cuma gününde bütün camilerin, mescitlerin alacağı cemaatin sayısına bakın. Cuma namazına gelenlerin bile sayısının azlığını göreceksiniz. Evet, gencimiz, insanımız namaz sevgisiyle dopdolu olmalı. Cuma ve bayramlarla yetinmemeli. Farz namazların yanında nafile namazlara da devam etmeli. Rabbim namaz sevgisi nasip eylesin. Oruç noktasında insanımız dikkatli. Ama namazda geç namaza başlamanın verdiği bir rehavet ve tembellik var. Küçük yaştan itibaren hani peygamberimizin ifadesiyle 7 yaşında namaz öğretilse 3 yıl 10 yaşına kadar staj dönemi olsa, 10 yaşından 13 yaşına kadar da ciddiyeti öğretilse, işte ondan sonra 13-14 yaşlarında delikanlı namaza başladığında bir daha bırakmayacaktır. Namazsız hayat bereketsiz hayattır, huzursuz hayattır. Namazsız bir Müslümanın
Allah'ın huzurunda hesap vermesi

çok çok zor. Rabbim namazsız bir evlat nasip eylemesin. Çevremizdeki namazı sevemeyen, namazı bilemeyen, namazın önemini idrak edemeyen kişilere hatırlatma vazifesini bizlere nasip eylesin. Namaz ibadeti Kur'an-ı Kerim'de namazı dosdoğru kılın ve akimus salah emriyle anlatılıyor. Daha Kur'an-ı Kerim'in ikinci sayfasından başlıyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan insanların, müttakilerin, namaz kılan, zekat veren kimseler olduğu anlatılıyor. Ya Rabbi, bizi huzurunda namazsızlıkla mahrum ve mahcup eyleme. Ya Rabbi, namazlarımızı vaktinde ve cemaatle en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel Alemin, huzuruna durduğumuzda o gönül huzurunu sevgili peygamberimizin ve ashabının o namaz kılma adabını ve huşuğunu bizlere nasip eyle. Bizleri sevdiğin, razı olduğun müminlerin arasına ilhak eyle ya Rabbi. Ve sallillahumme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 21.

0: Unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu muslimun.
1: İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da, size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ
1: Ey Muhammed! Biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve âyâtun beyinâtun fî sudûrillezîne ûtul ilm. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ
0: Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kâfirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkâr edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız, orada yalnız bana kulluk edin.

0: Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.
1: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

0: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. İnna Allaha bi kulli şeyin alim.
0: Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: mevtiha فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.
0: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ

0: Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

0: اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْكَافِر۪ينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
0: وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların, birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından, sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine, müşrikler, müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir.

0: ba'd ve yevme izin yefrahul mu'minun bi nasrillah yansuru men yeşâ'u ve huvel azîzur rahîm.
1: Elif, lam, mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir.

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.

0: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar, ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar.

İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklar.

0: erdir.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ

0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

0: Sizi bir topraktan yaratması, Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerini andırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.

Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

0: Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.
1: Allahu'l-lezî yursilur-riyâhe fe

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki O ölüleri de böyle diriltecektir. O'nun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler, mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün, suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدَ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da, andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar, sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure, içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir.

0: Tilka ayatul kitabil hakim. Huden ve rahmeten lil muhsinin.
1: Elif, lam, mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

0: فُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
1: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: Allahi hakka ve huvel azizul hakim.
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي وألقى

0: Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.
1: وَاِذْ

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

0: tuti'huma فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيِّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana

Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: وَقَصِدَ ف۪ي مَش۪يكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
0: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: ana أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ
1: Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
1: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunana hakkıyla bilir.
1: Numetti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin galiz.
0: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen, hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: Lillahi ma fis semawati vel ard. İnnallaha huvel ganiyyul hamid.
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

0: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
0: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz, bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي

Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

0: muqtasid ve ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur.
1: Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

0: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.
1: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

0: Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Elif Lam Mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

Yoksa onlar, Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

0: أفلا تتذكرون.
1: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız?''

0: Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen, çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.
1: اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
0: O Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.

0: الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

0: بل هم بلقاء ربهم كافرون.
1: Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.
0: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
0: وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ
1: Günahkârları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler.
0: وَلَوْ شِئْنَا

Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

Onlara, bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.

0: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا

0: Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
0: Hiç mümin olan, fasık olan gibi olur mu? Bunlar asla eşit olamazlar.

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.
1: Ve

Fasıkların barınacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

0: Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ
0: Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.

0: huda ve cealnâhu huden li benî İsrail.
1: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba

Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.

0: Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
1: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed! De ki, fetih günü gelince kâfirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca Peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا

آيَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

0: Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

0: مدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

0: مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.
1: Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır.
0: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

0: Musa ve İsa ibn Meryem وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
1: Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kâfirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

0: لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
1: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
0: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا.
1: Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
0: هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا.
1: İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar.

0: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.
1: وَإِذْ

Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

0: Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَنْ لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا
0: Ey Muhammed! De ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

0: اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا.
1: De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

0: وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا
1: Allah, içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler.
0: اَشِحَّةً عَلَيْهِ

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Yahseb

0: قَلِيلًا
1: O münafıklar, düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa, onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı.
0: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا
1: Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.

0: Allahu ve Resuluhu ve mâ zâdehum illâ îmânen ve teslimâ.
1: Müminler düşman ordularını görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı.
0: Minel

0: Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ الصَّادِق۪ينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا
0: Allah doğru olanları doğrulukları ile mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar.

0: Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا
0: Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: fi kulubihimur ru'b ve qazafa fi kulubihimur ru'b fariqan taqtulun ve ta'sirun fariqa.
1: Allah kitap ehlinden kâfirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.
0: وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
1: Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: innaka alallahi yasira.
1: Ey peygamberin hanımları, içinizden kim açık bir günah işlerse onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 21. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza.

Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım.

Yegane Rezzak olan Allah'ım, ey vekil olan Allah'ım, sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefes alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

nasıl film?

0: Aklım başımdan gidiyor. Zalimin zulmü bitmiyor. Nereye kadar Allah'ım? Nereye kadar? Nereye kadar?
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Ya Hamid. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Güzel ahlak ve kötü huy. Allahü Teala Kalem Suresi 4. ayetinde sevgili peygamberini övmek ve ona vermiş olduğu nimeti açıklamak üzere şöyle buyurdu: "Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzerindesin." Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı Kur'an-ı Kerim idi diye buyurmuştur. Bir kişi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ahlaktan sordu. Resulullah da Araf suresi 199. ayetini okudu. "Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." Ahlak ile ilgili hadis-i şerifler. O ahlak, gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve zulmedeni bağışlamandır. Ben ancak ahlaki faziletleri tamamlamak için gönderildim. Kıyamet günü mizana konan iyiliklerin en ağırı takva ve güzel ahlaktır. Adamın biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu: "Ya Resulallah, din nedir?" Resulullah, "Güzel ahlaktır." buyurdu. Adam Resulullah'ın sağından gelerek aynı suali bir kere daha sorar. Resulullah yine "Güzel ahlaktır." buyurur. Adam bu defa Resulullah'a sol taraftan gelir ve aynı suali sorar. Fakat aynı cevabı alır. Adam bu defa arkadan gelir ve aynı soruyu sorar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyu sorana dönerek, "Anlamıyor musun? Din kızmamak demektir." buyurur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordular: "Şum, uğursuz nedir?" "Kötü huydur." buyurdular. Adamın biri Resulullah'a, "Bana vasiyet et, öğüt ver." dedi. "Nerede bulunursan bulun, Allahü Teala'dan kork." buyurdular. Adam, "Arttır ya Resulallah." dedi. Resulullah, "Kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki o iyilik günahı gidersin." buyurdu. Adam yine, "Arttır ya Resulallah."

dedi. Resulullah, insanlarla güzel geçin buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hangi amel daha makbuldür diye sordular. Cevabında, güzel ahlaktır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, Allahü Teala ahlak ve hilkatini güzel yaptığı kimseyi cehennemine yedirmez buyuruldu. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh diyor ki, Resulullah'a bir kadın hakkında gündüz oruçlu ve gece uyanıktır, daima ibadet eder. Buna rağmen komşularıyla iyi geçinmez, onlara çirkin sözler söyler, kötü huylu bir kadındır, dediler. Bunun üzerine Resulullah, onda hayır yoktur, o cehennemliktir, buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ın mizana ilk konacak güzel ahlak ve cömertliktir, buyurduğunu haber verdi. Allahü Teala imanı yarattığı zaman, iman, Allah'ım beni takviye et diye yalvardı. Allahü Teala da onu güzel ahlak ve cömertlikle takviye etti. Allahü Teala küfrü yarattığı zaman küfür de aynı şekilde takviye istedi. Allahü Teala da onu kötü huy ile takviye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala bu dini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz buyurdular. Resulullah'a iman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı güzel olandır buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz mallarınızla insanlara yardımı yetiştiremezsiniz. Yardıma malınız yetmez. Hiç olmazsa onları güler yüz ve güzel huyu ile hoşnut etmeye gayret ediniz buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise, sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da ameli bozar buyurdular. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerire radıyallahu anh, sen Allahü Teala'nın güzel yarattığı bir kimsesin. O halde ahlakını da sen güzelleştir buyurdu. Resulullah yüz ve ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Şöyle dua yaparlardı. Allah'ım, hilkatimi güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umumiyetle şöyle dua yaparlardı. Allah'ım, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak isterim. Başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Müminin kerem ve iyiliği, dini, hasep ve asaleti güzel huyu, mürüvvet ve insanlığı ise aklıdır. İbn-i Hibban'ın Üsame bin Şüreyk'ten rivayette, Bedeviler Resulullah'a, kula verilenlerin en hayırlısı nedir diye sordular. Resulullah cevabında, güzel ahlaktır buyurduğuna şahit oldum dedi. Taberani'nin Ebu Hüreyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde benim için en sevimliniz ve bana en yakın olanınız ahlak yönünden en güzel olanınızdır buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhüma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kendisinde şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayan kimsenin hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. 1.
İsyandan kendisini alıkoyacak takva ve Allah korkusu. 2. Kötüye karşı susmasını bildirecek hilim, yumuşaklık. 3. İnsanlarla geçim sağlayacak güzel huy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacakları zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana güzel ahlak ihsan eyle. Zira senden başka kimse güzel ahlak ihsan edemez. Allah'ım, beni kötü huylardan koru ve uzaklaştır. Enes radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah'ın huzurundaydım. Şöyle buyurdular. Güneşin donmuş suyu eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte, güzel ahlak kişinin saadetindendir buyuruldu. Resulullah bir hadis-i şeriflerinde, yümn yani bereket güzel huydur buyurmuşlardır. İbn-i Mace ve İbn-i Hibban'ın Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerinden rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte, Resulullah Ebu Zer'e hitaben, tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet olamaz buyurdu. Enes radıyallahu anh diyor ki, müminlerin annesi Ümmü Habibe radıyallahu anha, Resulullah'a, ya Resulallah, bir kadın dünyada iki kocaya varmış. Kadın ve iki kocası da cennetlik. Kıyamette bu kadın bunlardan hangisine varacaktır? Diye sordu. Resulullah cevabında, dünyada kadına göre ahlakı güzel olana varacaktır. Ey Ümmü Habibe! Güzel huy, dünya ve ahiretin hayrına muadildir, buyurdu. Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah, muvaffak olmuş bir Müslüman, güzel ahlak ve keremiyle gündüz oruçlu ve gece kaim mertebesine ulaşır. Diğer rivayette, en sıcak ve uzun günün ortasında susuyanların derecesine yükselir, buyurmuşlardır. Herâiti, Abdurrahman bin Semure'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dün gece acayip bir şey gördüm. Ümmetimden birini dizleri üzerine çökmüş, Allahü Teala'nın huzuruna girecek, fakat buna mani bir perdesi var. Bu sırada güzel ahlakı gelerek onu Allahü Teala'nın huzuruna iletmiştir, buyuruldu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul, ibadete zayıf olduğu halde, güzel ahlakı sayesinde ahiretin yüksek derece ve şerefli menzillerini kazanır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmek için izin istedi. İçeride Resulullah'tan daha yüksek sesle konuşan kadınlar vardı. Kadınlar, Hazreti Ömer'in içeri gireceğini anlayınca hemen kendilerine çekidüzen verdiler ve bir kenara çekilip sustular. Resulullah onların bu haline gülerken Hazreti Ömer içeri girdi ve "Anam babam size feda olsun ya Resulallah. Niçin güldünüz?" diye sordu. Resulullah, "Şu yanımda bulunan kadınlara şaştım. Senin sesini duyar duymaz hemen toplanıp kendilerine çekidüzen verdiler," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Siz benden ziyade hürmete layıksınız ya Resulallah," dedi. Sonra kadınlara dönerek, "Ey nefislerine düşmanlık edenler, Resulullah'tan korkmuyor da benden mi korkuyorsunuz?" dedi. Kadınlar, "Evet, ondan korkmuyor ve senden korkuyoruz. Çünkü onun tabiatı yumuşaktır. Sen ise sert ve ağır tabiatlısın," dediler.

bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise kokan bir günahtır buyuruldu. Lokman Hekim ile oğlu arasında geçen sorulu cevaplı konuşma. Bir insanın en iyi hasleti hangisidir? Din. İki kişi olurlarsa din ve mal. Üç kişi olurlarsa din, mal ve haya. Dört kişi olurlarsa din, mal, haya ve güzel huy. Beş kişi olurlarsa din, mal, haya, güzel huy ve cömertliktir. Altı kişi olurlarsa, oğlum, saydığım şu beş haslet kimde bulunursa, o zat müttaki, pak ve temizdir. Allahü Teala'nın dostu olup şeytandan uzaktır. Ahlak ile ilgili şu hadis-i şeriflerde çeşitli kaynaklardan alınmıştır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. Tirmizi Hakim. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. Taberani. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme dikkat ediniz. İbni Ebiddünya, kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Şaka ile veya yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Buhari, Müslim. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allahü Teala da ona yardımcı olur. Müslim. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyacını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Taberani. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Taberani, İbni Ebiddünya. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse bir din kardeşinin bir işini yaparsa binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. İbn-i Mace. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz hesapsız cennete gider. İbn-i Ebiddünya.

Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert, öfkeli olanlara yardım etmez. Taberani, yavaş, yumuşak davranmak Allahü Teala'nın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Ebu Ya'la, İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. İbn-i Hibban, kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. İsfahani, dikkat ediniz, size haber veriyorum. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen, saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgiyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Taberani, din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Tirmizi, ahlak hakkında büyüklerin sözleri. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Hasan-ı Basri. İnsan güzel ahlakı sayesinde cennetin yüksek derecelerine yükselebilir. Buna karşılık abid olsa da kötü huyu sebebiyle cehennemin derinliklerine yuvarlanabilir. Enes bin Malik, rızık hazineleri ahlak güzelliğindendir. Yahya bin Muaz, kötü huylu insan kırılmış saksı gibidir. Ne saksıdır ne de çamur. Vehb bin Münebbih, güzel huylu kötü bir insanın bana arkadaş olması, abid ama kötü huylu bir insanın arkadaş olmasından daha sevimlidir. Fudail, İbn-i Mübarek bir yolculuğunda kötü huylu bir insan ile arkadaş olur. Adamın her dediğini yapmaya gayret eder. Eziyetlerine katlanır ve onu darıltmamaya çalışır. Yolculuk sona erip ayrıldıkları zaman İbn-i Mübarek sanki iyi bir arkadaşını kaybetmiş gibi ağlar. Ağlamasının sebebini kendisinden sordukları zaman şöyle der: buna acıdığım için ağlıyorum. Çünkü ben kendisinden ayrıldım. Fakat onun kötü huyu hala kendisiyle beraber. İbn-i Mübarek, kişinin ilmi ve ameli az olsa da dört şey onu üstün mevkilere yükseltebilir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bu dört şey imanın kemalidir. Cüneyd-i Bağdadi, tasavvuf dediğin ahlaktır. Ahlakını güzelleştirip arıtan tasavvufunu arıtmış olur. Kettani, ahlak ile insanlar arasına karışınız fakat amellerinde ayrılınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kötü huy öyle bir günahtır ki onunla beraber işlenen çok günah zarar vermez. Yahya bin Muaz-ı Razi, her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. İbn Abbas radıyallahu anhuma, yükselenler hep güzel huyları sayesinde yükselmişlerdir. Ahlakın kemal mertebesine de ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yükselmiştir. Ata, güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ı Basri, güzel ahlak, kimseye husumet etmemek ve bunu Allahü Teala'yı daha iyi bildiği için yapmaktır. Vasıtî, güzel ahlak Allahü Teala'dan razı olmaktır.